0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde

0: Yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetu lilmuttakin. Assalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Rabbimiz kitabında her zümreye, her döneme hitap etmiş, her inanç sahibine hitapta bulunmuş, muhatap almış ve onlara hitap etmiş. Köylüsünden şehirlisine, ticaret yapanına, çobanına hitap eden ayetler, şehirlisine, köylüsüne, idarecisine, idare olunanına, dini bilene, bilmeyenine, her kesime bir hitapta bulunmuş. Onlar için örnekler vermiş. Ey iman edenler diye başlayan ayetlerde müminlere hitapta bulunmuş. Yahudi ve Hristiyanlara ehli kitap, kitabın ehli diye hitapta bulunmuş. Kitabı olmayan, şirk ve küfür içinde olan toplumlara da ey müşrikler, ey münafıklar diye hitapta bulunmuş. Bütün insana, yeryüzüne gönderecek her insana hitap eden ayetlerle de ey insanlar, ey Adem'in oğulları, Adem oğulları diye hitapta bulunmuş. Dolayısıyla kimse bana hitap yok Kur'an'da diyemez. Dolayısıyla bu manada Kur'an her insan için gönderilmiştir. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye hitap eden onlarca ayette Rabbimiz, 20'den fazla ayette Rabbimiz bütün insanlığa hitapta bulunuyor. O zaman bu kitap her insanın kitabı olur. Sadece müminin kitabı olmaz. Şimdi Rabbimiz sadece müminlerin Rabbi mi? Kur'an-ı Kerim'de müminlerin, Müslümanların Rabbi diye geçmiyor. alemlerin Rabbi, insanların Rabbi. Rabbin nas. Çünkü Allah Teala bütün insanların Rabbidir. Bütün insanları koruyup gözetiyor, rızıklandırıyor, çekip çeviriyor. Bedenlerinin sahibi, ruhlarının sahibi. Dara, sıkıntıya düştüğü zaman insan mutlak Rab olarak Allah'a yöneliyor. İstese de istemese de. Onun için Allah Teala bütün insanların Rabbidir. İnsan kendi isteğiyle, iradesiyle Rabliği Allah'a, kendi etkili olduğu alanda teslim edecek. İlah olarak, Rab olarak, Malik Melik olarak. Kendi sorumlu olduğu, etkili olduğu alanda. Etkisinin dışındaki alanda insanın Rabbi zaten Allah-u Teala. Kalbinin dakikada ne kadar atacağının ölçüsüne Rab olarak Rabbimiz belirlemiş. Allah-u Teala belirlemiş. Kalbi ilah olarak Allah'a itaat ediyor. O istese de istemese de. Ama o kalbin manevi bölümündeki itaat, ibadet, teslimiyet, haset, kibir, gıybet, riya, ihlas, ihsan, takva, tevekkül bölümünde kalbin teslimiyeti kime verilecek?

ayet direktmen mümine hitap ediyor. Biz bir 6 ayet alabilirim. İnşallah konu bütünlüğünde işlemeye çalışacağız. Hitap kime ise, hitap kime ise emir ve yasak da onadır. Ey iman edenler diye başlayan bir ayeti siz bir müşrike söyleyemezsiniz. Bir layıkı demokrata söyleyemezsiniz. Yani mantık olmaz. Muhatap o değil çünkü. Bir Yahudi'ye, Hristiye, ey iman edenler diye başlayan bir ayeti söylüyorsanız burada problem var. Önce onun mümin olması için gerekli ayetleri bildireceksiniz. Sonra diyeceksin, evet sen şimdi mümin oldun. İman ettikten sonraki sana vazife olarak itaat etmen gereken emir ve yasaklar şunlar şunlardır. Sonra bu ayetleri ona söyle. Çünkü ona hitap eden ayetler. Çünkü o ayetin muhatabı olmuştur. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye başlayan ayetlerin muhatabı kafir, müşrik, mümin, ne kadar insan varsa hepsine hitaptır. Şeytanın adımlarına uymayın diyor. Ey insanlar, ey Ademoğulları, sakın şeytanın izine, yoluna, vesvesesine uymayın. O sizin için apaçık düşmandır. Çünkü şeytan sadece müminlerin düşmanı değil, bütün insanların, Ademoğullarının düşmanıdır. Onun için ayet bütün insanlara gelir. Kişi Allah'ın kitabını, sıfatlarıyla Allah'ı kabul ettim. Kitabındaki bütün müminler, emirleri ve yasakları ben kabul ediyorum dedi. Resulünün örnekliğini ben kabul ediyorum, tasdikliyorum, güvendim dedi, mümin oldu. İman güvenmektir. Bir şeyi kabul, ben kabul ediyorum, Allah'ın sıfatlarıyla kabul ediyorum. Kitabı bütün hükümleriyle kabul ediyorum, tasdikliyorum Allah katından olduğunu, emir ve yasak olduğunu. Allah'ı bütün sıfatlarıyla tasdikliyorum, o sıfatın ona has, yalnızca ona has olduğunu ve güveniyorum demek. Allah'a iman, ona bütün sıfatlarıyla kabul, tasdikleyip güvenmektir. Kur'an'a iman, Kur'an'ın bütün hükümleriyle ben kabul edip tasdikliyorum Allah katından olduğunu, güveniyorum demektir mümin. Sonra güveniyorum dediğim bu kitaba itaat emri gelir. İnsan güvendiğine itaat eder çünkü. İman da budur. Allah'a güveniyorsa onu sıfatlarıyla birler, ona güvenir, bütün sıfatlarına güvenir. O zaman iman, ben Allah'a güveniyorum diyen kişi Allah-u Teala'nın neyine güveniyorum demiş olur? Yaratıcı oluşuna mı güveniyorum? Zaten yaratmayı inkar eden yok ki. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir yaratıcı kabul eder insanı. Kimse mantar gibi yerden çıktı bile dese, o mantar da yaratılmış çünkü. Bir yaratılma var yani. Görmediğin bir şeyden bir şey meydana çıkıyorsa burada bir yaratma, bir açığa meydana çıkartma var. O zaman bunun bir müsebbibi var, yani bir ortaya çıkaranı var. Der insan yani. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Yaratıcıda problem yok ise o zaman Allah'a güvenmek ne? Ben onun Rab oluşuna güveniyorum. Nasıl? Benim üzerimde yasa koyucu, yöneten, çekip çeviren, eğitip terbiye eden, bedenimin, ruhumun, her şeyimin kontrol edeni. Benim dışında bedenim, gözüm benim dışında görüyor. Yani görme işi bana ait değil. Neyi göreceğimin sorumluluğu bana verilmiş, işitme işi bana ait değil. Neyi işitip işitmeyeceğimin sorumluluğu bana verilmiş. Dilimin konuşma özelliğini ben yapmıyorum. Ama neyi konuşup konuşmayacağımın kararını ben veriyorum. O zaman konuşma özelliğini, işitme, görme özelliğini yapan biz değiliz. Zeka, zihne, beyne, bilgiyi depolama işinin kontrolü bize ait değil. Ben bir şey öğreniyorum, beynim otomatik kayda alıyor onu. Ben yapmıyorum onu. Kalbim bana sormadan kan pompalıyor. Vücuttaki yediğimiz, içtiğimizdeki mide ve bağırsaklardan vücudun neresine ne lazım ise, ihtiyaç tırnağıydı, saçaydı, deriyeydi, gözeydi, kulağıydı, vücudun neresine ne lazım ise vücudun birçok organı onları üretiyor. Yediğimiz, içtiklerimizle de bunlar vücudun gerekli olan yerine taşınıyor. Bizim haberimiz yok. O zaman bunların, vücudumuzdaki atomların, elektronların, protonların, hücrelerin, bakterilerin, mikropların bir sahibi var. Bir yaratanı var. Onları yöneten bizim kontrolümüz dışında. Bedenimizdeki bu varlıkların kontrolünün hakimi, hüküm koyan Allah. Yöneten, sek ve idare eden, rızıklandıran Rabbi Allah. İtaat ettikleri ilah

0: Allah-u Teala. O zaman benim güvendiğim, hükmüne sözüne güvendiğim hakim Allah mı, insan mı? Benim güvenip beni sevk ve idare etmede sorumlu, üzerimde etkili ve yetkili gördüğüm, eğitip terbiye eden, yöneten, sevk ve idare eden, rızıklandıran, çekip çeviren Rab Allah-u Teala mı, emir ve yasak belirleyen, yoksa insan mı? Dolayısıyla bunun sonucunda da itaat ettiğim, övüp yücelttiğim, vazgeçilmez gördüğüm, itaat ettiğim ilah Allah mı, başka insan mı? Dolayısıyla da yöneten, sevk ve idare eden Rab ilah kim ise, insanın kendi üzerinde sahip, çekip çeviren, yöneten Malik ve Melik onu görecektir. Rab ve ilah kim ise Malik ve Melik de o olacaktır. Çünkü insan kendisini kime ait, kimi kendi üzerinde etkili ve yetkili görüyor ise onu malik görüyordur. Sahibimiz o olmazsa olmaz diyecek, onu kendi üzerinde emir ve yasaklarıyla yönetme yetkisi verecek, gerek kalp bölümüne, gerekse beden bölümüne, gerekse sosyal hayatına onu melik kabul edecek. Çekip çeviren, yöneten Rab kabul edecek. Ona itaat edecek, ilahı olacak. Bunu ya Allah-u Teala'ya verecek ya da insana verecek. Allah'a iman ettim, yani Allah'a güveniyorum demek. Benim üzerimde hüküm koyucu hakim oluşuna, hakimiyeti ona vererek güveniyorum. Çekip çevirme, yönetme, yasa koymasına, emir ve yasak belirlemesine, Rab olmasına güveniyorum. Dolayısıyla da ona itaat ediyorum, onun emir ve yasaklarına uyuyorum, ilah oluşuna güveniyorum. Ahirette hesaba çekecek tek o, mükafat ve ceza verecek tek o oluşuna güveniyorum. Ahiretin malik ve meliki oluşuna. Şefaat edici oluşuna ona güveniyorum. O dilediğine verir, dilediğine vermez. Rızık verici oluşuna güveniyorum, şifa verici oluşuna güveniyorum. Dara, sıkıntıya düştüğümde yardım isteyeceğim, yardım bekleyeceğim, umacağım veli, vali, sığınacak, sırdaş, dost olan veli, mevla olarak, vali olarak, hayatımı tek taraflı yönetecek vali olarak ona güveniyorum demektir Allah'a iman. Hayatımı tek sek ve idare edeni, yönetme hakkı kendisine ait olan kayyum görüyorum. Hayatım üzerinde tek kayyum olan, hükmü sözü geçecek olan o. Niye? Çünkü o samettir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Tam tersi. Yarattığı her varlık ona muhtaç olduğu için ona güveniyorum. Yaratan, yarattığını en iyi bilen o olduğu için beni de yaratan o. Dolayısıyla benim ihtiyaçlarımı en iyi karşılayacak olan o olduğu için ona güveniyorum. Benden hiçbir beklenti içerisinde olmadığı için ona güveniyorum. İnsana nasıl güvenirim? İnsan kendisi de benim gibi bu muhtaç, aciz, zayıf, ihtiyaç sahibi, kendini düşünecek bir modda. Niye ona güveneyim ki? İhtiyacı olmayan, tam tersine ihtiyaçları gideren benim diyor Rabbimiz. O zaman ben ona güvenirim. İşte Allah'a iman bu olur. Sıfatlarına ile ona güvenmek olur. Tevhid dediğimiz birleme de bütün sıfatlarını Allah'a has kılıp sonunda ona güvenerek emir ve yasaklarına uymadır. Sonra kitaba iman. Allah-u Teala kitabından ne emir yas koydu? Belki 200'ün üzerinde yapılması gereken, 120 ve üzerinde yapılmaması gereken yasak belirledi. Ben bütün emir ve yasaklara güveniyorum. İnancımı ve amellerimi buna göre düzenliyorum. Niye? Bu kitabın indiren, hükmeden hakimi, yeryüzüne indiren, o kitapla çekip çeviren Rabbi Allah-u Teala olduğu için ben o kitaba güveniyorum. Benim ihtiyaçlarımı en iyi karşılayacak olan, beni yaratan olduğu için onun kitabına, hükmüne güveniyorum. Kitaba iman. Resul'e iman, Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden bir örneklik ortaya koymadı. Allah'ın Resulü kendisinden bir hüküm koymadı, hevasından konuşmadı, söz söylemedi ve yaşamadı. Dinden ne söylüyorsam ona uyun dedi. Dünya işlerinde serbestsiniz dedi. Bana sormayabilirsiniz. Ama dinle alakalı ne söylüyorsam bunda yetinin dedi. Çok da soru sormayın, üzerinize yük almayın dedi. Çünkü bu dilden, haktan başka bir söz çıkmaz diyen Allah'ın Resulü'dü. Çünkü o hevasından konuşamazdı. İnsanın kıyamete kadar gelecek bütün insanlara ilk örnek olacak birinin kendi başına hareket etmesi olabilir mi? Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyurarak, Rabbi tarafından terbiye edilip güzel bir örneklik oluşturdu. Rabbimize de en güzel örneklik Allah'ın Resulü'nün hayatındadır. Rabbimiz en güzel örneklik Allah'ın Resulü'nde, onun hayatındaki en güzel örneklik, şahitlik var. Nasıl devlet yönetmek istiyorsunuz? En güzel örneklik onun hayatında. Hukukunuz, ekonomi, ticaretiniz, komşuluk, akrabalığınız, müminlerle kardeşliğiniz, Allah'a olan bağlılığınız, kitaba olan bağlılığınız güzel mi olsun istiyorsunuz? En güzel Allah'ın Resulü'nün hayatında. Ona bakın dedi. Bundan dolayı biz Resul'e iman ediyoruz. Ona güveniyoruz. Çünkü o, onun örnekliği kendiliğinden oluşturmadı. Rabbimizin eğitip terbiye etmesiyle güzel, hayatında güzel bir örneklik açığa çıktı. Rabbimiz de dedi, güzel bir itaat, ibadet eden kul, köle olmak istiyorsanız Resulüme bakın dedi. Ahirete iman, ahiretle alakalı Rabbimiz kitabında ne bildirdi? Aleyhisselatü Vesselam ne bildirdi ise ben ona güveniyorum. Ben ahireti gidip görmedim. Gidip gelen de yok. Yani insanlar içerisinde, bugün gördüğümüz insanlar ise gidip gelen de yok. Rabbimiz kitabında ahiretle alakalı bilgiler veriyor. Aleyhisselatü Vesselam da orayla alakalı ne bildiriyorsa ben bu bilgilere güveniyorum. İnancımı, yaşantımı, amellerimi, itaatlerimi, teslimiyetlerimi karşılığını ahirette alacak şekilde düzenledim. Allah ve Resulü'nün emrettiği ve yasakladığı şekilde. Niye? Çünkü karşılığını verecek olan ahirette kim ise, ceza ve mükafat verecek ahirette kim ise ben onun emir ve yasağına uyarım. Çünkü oranın sahibi o, yöneten meliki o, maliki o. Dolayısıyla oranın sahibi kim ise ahiretin, cennetin ve cehennemin, oraya ne şekilde cennete girileceğini, cehennemden nasıl sakılacağını oranın sahibi bileceği için, belirlediği için ben onun hükmüne güvenirim, ona göre itaat ettim. Resulullah da ona güvenmişti, öyle itaat ettim. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'ın güvendiği gibi güvenirim ve öyle itaat ederim. Demek ahirete iman olur. Allah-u Teala'nın takdirinden başkası olmayacak. Ben vazifemi yaparım, sorumluluklarını yerine getiririm, gerisi beni bağlamaz. Ben Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyorum, ona tevekkül ediyorum, ona bel bağlamışım. Sonuca etkim, yarına etkimiz ne? Bir kaza, bir hastalık, bir telefon kadar yakın. Bütün planlarınız alt üst oldu. Yarın için herkesin planı yok mu şu an? Var. Önümüzdeki yıl için, çocuğu için, torunu için, bilmem neler için bir sürü hesaplar, kitaplar. O zaman kadere iman, Allah-u Teala benim için ne takdir etmişse onun takdirinden başkası olmayacak. De ki Allah'ın takdirinden başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır. Sığınıp yardım umduğumuzdur. Yardım istediğimizdir. O zaman müminler Allah'a güvensin, tevekkül etsin. Onun takdirinden başkası olmayacaksa, onun benim için takdir ettiği neyse ben buna güveniyorum, ona göre hayatımı onun kitabına göre düzenliyorum diyen Allah'ın kaderine, takdirine iman etmiş, yani güvenmiştir. Böyle bir girişle ayetlerimize inşallah ey iman edenler diye başlayan bir 6 ayeti inşallah kısa kısa işlemeye çalışırız zaman dahilinde. Çünkü önce imanın anlaşılması lazım. Yani bu bağlamda çok daha müminin tanımlayabilmek için çok şeylere girmek lazım. İmanı tanımlamak için karşısındaki şirki, küfrü de tanımlamak gerekiyor. Kişiyi mümin yapan sebep ne ise o sebep yapılmadığı zaman müşrik ve kafir yapacaktır. Müşrik ve kafir yapan sebebi yapmadığınız zaman da mümin sayılacaksınız. Yani iki hal var. Ya Allah'a kişi güvenecek ya güvenmeyecek. Bunun sonucundaki itaatler açığa çıkacak. Hak ve batıl adına. Kişi ya Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenecek ya da güvenmeyecek. Dolayısıyla onun yerini bir başkası dolduracak. Allah'ın Rabbine hakim, hakimiyeti Allah'a vermeyip Allah'ın hakim sıfatına güvenmemişse başka hakimler belirleyecek, hüküm koyucular. Yeni Rableri olacak, itaat ettiği ilahları olacak, sığındığı, yardım istediği velileri olacak, Mevlası olacak. Hayatını teslim edip güvenip vekilleri olacak. Allah'a güvenmiyorsa o alanda bir başkasına güvenecek. İnanç olmak zorundadır, ya hak ya batıl. Ya Allah'a istediği şekilde ya da insana, onların istediği şekilde inançlar oluşacaktır. Bu programda Rabbimizin iman edenlere hitap ettiği ayetlerin bir kısmı inşallah. Bakara suresinin 208. ayetiyle inşallah Ey iman edenler diye başlayan ayetin birinci ayeti. Ey iman edenler. Ey ben Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorum. Onun kitabındaki emir ve yasaklar neyse geçmişten, gelecekten, yani geçmiş ümmetlerden ve gelecek ahiretten ne bilgi bahsediyorsa ben hepsine güveniyorum. Ben Resul'ün örnekliğine, o güzel örneklik dediği için güveniyorum diyen müminler. Kitap, ben Allah'a sıfatlarıyla, kitaba bütün hükümleriyle, Resul'e bütün örnekliğiyle kim güveniyorum diyorsa, güveniyorum ve itaate hazırım diyorsa, hep birlikte itaate girin. Allah'a itaate girin, barışa, silme girin, silm, İslam'a, teslimiyete girin. Teslim, İslam teslim olmak. Bir yönüyle barış ama itaat, İslam itaattir, teslimiyettir. Silm kökünden barış manasına da gelse de bir yönüyle de nedir? İtaattir. İtaate girin. Hep birlikte. Tamam, ferdi yapacağınız hitap ey iman edenler çoğula, hitap çoğula. Ey mümin demiyor, ey iman edenler. Ey iman eden yok, ey iman edenler var. 88 ayet, ey iman edenler çoğulluğa. Birinci ayeti bunu aldık çünkü hitap çoğulluğa, o zaman hep beraber itaat edin. Hep beraber Allah'ın hükmünün uygulandığı bir devlet oluşturun. Bir topluluk, cemaat oluşturun. Bir aile ilişkiniz olsun. Çoluk çocuğunuzla beraber itaat edin. Mümin aileler bir araya gelin, bir cemaat halinde Allah'a itaat edin. Çünkü onun da yapılacak hükümleri var. Komşu ve akrabalar olarak hep beraber girin. Dünyadaki bütün Müslümanlar olarak birbirinizden irtibatlı olabiliyorsanız, irtibat halinde hep beraber Allah'ın ipine silme girin. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın ayetinde olduğu gibi. Hep beraber yapın. Topluca. Kur'an'ın yaklaşık verilerine göre, denildiğine göre %75'i topluca yapılacak emirler, yani bir idarecinin devlet yönetimiyle alakalı emir ve yasakları içerir. O zaman topluca Allah'ın, hep beraber Allah'ın itaatine girilecek ise, o zaman insani ilişkiler, yani muamelet dediğimiz toplumsal ilişkilerde, siyasetin, hukukun, ekonomiden, ticaretinden, komşuluk, akrabalıklara varıncaya, aile ilişkilerine varıncaya kadar yüzlerce emir ve yasak hep beraber yapılabilinir. Bir kişi ben tek başıma bu dini yaşayacağım diyorsa belki %5'ini yaşar, onunu yaşar belki. Kalanı hep beraber yapılacak emirleri içerir. Tek başınıza zekat işini nasıl halledeceksiniz? Sadaka işleri nasıl olacak? Kime ne anlatacaksınız? Davet, tebliğ, nasihat işlerini? Kiminle komşuluk, akrabalık yapacaksın? Bununla ilgili bir sürü işler. Sevgi, buğuz, nefret, safların ayrılma meselesi, bir sürü emir ve yasak var. Hep beraber yapılacak. Birbirinize haset etmeyin. Karşında birisi olacak ki haset edip etmeme karar alasın. Müminlere kol kanat germe, kardeş olma, onlar için iyilik temennisine bulma, dua etme, yardımcısı olma, velisi olma, olma gibi bir sürü ayetler, emir ve yasaklar. Bak, bu hep beraber yapılacak işlerdir. Bugün Müslümanların arasında haset, kibir, gıybet, riya yayılmışsa, fitne, fucur, fesat dolaşıyorsa bu olmaz. Sebebi, ey iman edenler diye başlayan Bakara suresinin 208. ayetindeki hep birlikte Allah'ın silmine, İslam'a girin, itaate hep birlikte girin ayetinin gereğinin yapılmadığındandır. Niye hep birlikte girin? Tek kalmayın, fert kalmayın. Bakın ayetin devamına. Şeytanın adımlarına uymayın. Hep beraber girmezseniz, hep beraber yapmadığınız birçok meselede şeytanın izine, adımına uyarsınız. Kalbinde haset, kibir, gıybet şeytanın yolunda olur. Zihninizde bir sürü fitne, fucur, fesat dolaşır. Ona göre bilgi. Elinizden topluca beraber hareket etmediği için eller, sizin eliniz bir bakmışsınız batılı destekliyor, savunuyor, koruyor, hizmet ediyor. Dil bir bakmışsınız batılı savunup destekliyor. Dünyayı övüyor, yüceltiyor. Hep beraber olunmadığı için. Hep beraber olunursa nasihatleşilir. Herkes birbirinin açığını, eksikliğini görür, onu düzeltir, yardımcısı olur. Onu koruyup gözeten velisi olur. Doğruya yönelten, sekve idare eden vekili olur. Şeytanın adımına uymayın. Hep beraber girilmezse şeytanın adımına uyma riski var. Bugün İslam toplumuna bakın, yönetim şekilleriyle, inançlarıyla, cemaatleşme hastalıklarıyla, dünyevileşme hırslarıyla şeytanın yolunda olanların yolundalar. Şeytanın bile değil. Şeytanın yolunda olan Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist, Avrupalı, Amerikalıların yolundalar. Şeytanın yolunda olanların yoluna girmişler. Şüphesiz ki o, şeytan, sizin için apaçık düşmandır. Şeytan size düşmanlığını gizlemiyor. Allah bir söz verdi, ben senin kullarının doğru yolun üzerine oturacağım ve kullarını saptıracağım dedi, düşmanlığını apaçık ilan etti. Münafıklık yapmıyor şeytan. Ben apaçık düşmanım bir insanın. Bunu da gizlemiyor. Her fırsatta düşmanlığını belli ediyor. Saptırma çabasında. Apaçık düşmanımız olan Rabbimizin bize birçok ayette hatırlattı. Şeytan sizin için ey insanlar diye başlayan ayette de şeytan sizin apaçık düşmanınız diye bildiriyor. Müminlere de diyor. Eğer siz bu dine, bu kitaba hep beraber sarılmazsanız, kitabın hükmünün çoğunun hep beraber yapılması gereken hükümlerine uymazsanız, şeytanın bir noktada ya ticaretinde, komşuluğunda, akrabalığınızda, yaşantınızın inanç ve ahlaki ameli birçok bölümünde şeytanın yoluna tabi olursunuz. Kalben bedene. Şeytan sizi mutlaka bir yerde saptıracak. Çünkü o size apaçık düşman. Ha bunu unutmayın. Şimdi düşünün. En son ne zaman ya şeytan benim düşmanım? Acaba bu meselede, şu meselede şeytan beni saptırdı mı? Acaba bugün şeytanın adımına, yoluna uydum mu? Muhasebesi yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çok nadir istisnalar olabilir. Allah-u Teala her an bizi görüyor düşüncesiyle ihsan halinde olup en güzel davranışı, kulluğu yapma çabasında olamıyoruz. Şeytan bizim apaçık düşmanımızdır deyip ona göre sürekli şeytan ve yolunda olanlara gardımızı alamıyoruz. Sebebi ayetin başı. Hep birlikte Allah'ın kitabına topluca girmediğimizden kaynaklanıyormuş. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde de Rabbimiz ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne bütünüyle güvenenler, Allah'a itaat edin. Allah Teala size 120 civarında yasak koymuş, bu yasaklardan sakının. Belki yüzlerce emir vermiş, yapılması gereken, bunları yerine getir. İtaat bu. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına boyun eğin, sonra ne emretmişse, ne yasaklamışsa bunu yerine getirin. İtaat bu demektir. Çok basit yani. Allah Teala'nın yasakladıklarını ve emrettiklerini hazır olup bu anın vacibi geldiğinde yerine getirme işine itaat denir. Ne demişse onu yerine getirmektir. Resul'e itaat edin. O nasıl itaat etmişse, en güzel kulluk, itaati, teslimiyeti, en güzel şahitliği, örnekliği o yaptığı için, Rabbimiz de öyle dediği için biz ona itaat ediyoruz. Aynı zamanda tabi de oluyoruz. O Rabbine en güzel itaati ortaya koydu. Ziyade de yaptı. Ziyade yani bizim nafile dediğimiz sünnetler farz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam farz namazı kıldı öğlenin diyelim 4 rekatının. Sonra başında da sonunda da 4, 2 de 6 tane de nafile ziyade yaptı. Şimdi eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi seviyor. Yani bana tabi olun. Farzların dışında da tabi olun. Evet, farzlara tabi olduğunuz gibi, bana uyduğunuz gibi, farz olmayıp da benim Rabbime daha güzel kul olayım diye ziyade yaptığım nafilelerde de tabi olursanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar ayetinde bildiriyor Rabbimiz Resul'e. Hatta öyle ki Hazreti Ebubekir Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasında istirahat ettiği bir ağacın altında gölgelendiği bir yerde durduruyor ve gidiyor, orada biraz gölgeleniyor. Niye? Resul'e burada gölgelenmişti diye. Bu kadar tabi oluyor. Abartı gibi gözükse bak, tabiyeti bu kadar. Bu meselede tabi olmuşsa varın siz diğer meselelerde nasıl tabi idiler. Hatta normal şahit oldukları meselelerde tabi oldukları yetmediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına da soruyorlardı, gece hayatı da nasıldı? Görmedikleri bölümlerde de tabi olmak istiyorlardı. Eğer gece hayatıyla ilgili yapılması gereken bir şey olsaydı, itaat edilecek, Aleyhisselatü Vesselam onu bildirmek zorundaydı, bildirirdi. Geceliğinde şunu şunu şunu yapın diye zaten bildirdikler ve gece namazıyla alakalı. Hani farz değil belki. tavsiye noktasında var. Ama mutlak itaat edilmesi gerekseydi Aleyhisselatü Vesselam onu eksik bırakamazdı. Geceleyin de şunu şunu yapmanız gerekirdi. Kalkın şu saatte şunu da yapın. Ama sahabe Resulullah'a ayette bildirilen tabi olma, o ziyade yaptığı bir şey varsa bilelim biz de yapalım. Çünkü en güzel örnek o, biz onun gibi en güzel kul olalım. Şimdi Resul'e itaat edin. O dinle alakalı size ne demişse Allah katından demiştir. Onun emir ve yasaklarına uyun. Ha, ziyade tabi olmak istiyorsanız, nafile dediğimiz ziyade yaptığı daha güzel kulluk, fazlasını yapmak istiyorsanız, namazı, oruçtu, infaktı vesaire gibi ne yapmak istiyorsanız, ziyadesine de ona bakın, onun örnek alın. Allah'a itaat edin, onun emir ve yasaklarına uyun. Resul'e itaat edin, onun itaat ettiği şekilde itaat edin. Ve sizden olan idarecilere de, sizin gibi Allah'a itaat etmiş, onun emir ve yasaklarına uymuş, sizin gibi Allah'ı hakim kabul etmiş, hakimiyet ona vermiş, hükmedip yöneten Rab kabul etmiş, onun emir ve yasaklarını itaat ederek Allah'a ilah kabul etmiş, hayatı üzerinde sahip, malik, yöneten melik kabul etmiş, ona sığınmış, yardım isteyen veli kabul etmiş, güvenip hayatını teslim eden vekil kabul etmiş, işin ehli olan idareci varsa ona da, onun emir ve yasakları neyse o toplum içerisinde düzeni bozulmasın diye onu idareciye de itaat edin. O idarecinin emir ve yasağına uyun. O size idarecilik edecek kişi Resulullah nasıl idarecilik yapmış ise, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamış, itaat etmiş ise, o itaat eden Allah'a ve Resulüne idareciye itaat edin. Eğer böyle yapmazsanız, diyelim Allah'ın hükmünün uygulandığı bir topluluk, devlet olur, cemaat olur, neyse, bir antlaşmazlık olacak. İdareci itaat edilmesi lazım ki, mümin olan Allah'a ve Resulüne itaat eden idareciye, o İslam toplumunda kargaşa, kaos, fitne olmasın. İhtilaflar çözülsün için diye itaat edilir. İnsanların ve müminlerin ve bütün toplumun mal, can, nesil, akıl ve din emniyeti sağlansın, tahrip olmasın, bozulmasın, kimse kimsenin hakkına bu beş emniyet konusunda müdahil, etkili olmasın diye idareci olundur. İdareci bunun içindir. Beş emniyeti sağlamak içindir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin, idarecilerinize de mümin olan idareciye itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe güveniyorsanız, Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorsanız, ahiret gününde hesap var, oranın malik ve meliki o, bütün hayatın hesabının sorulacağı o güne, ahiret gününe güveniyorsanız, iman ediyorsanız, güveniyorsanız, aranızda bir şeyde antlaşmazlığa düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne havale edin, oraya götürün. Sorun ve probleminizin çözümünü Allah'ın kitabında ve Resulünün örnekliğinde arayın. Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, güveniyorsanız diyor ayet. Güvenmiyorsan nereye götürürsen götür. Bu daha hayırlı. Sizin için dünyada daha hayırlı, ahiret için daha hayırlı, netice bakımından daha güzeldir. Dünyada insanlar arasındaki ilişkilerinizin ve ahirette de birbirinizin üzerinde hak geçip orada birbirinize hakkı vermek zorunda kalmamanız için dünyada da ahirette de netice bakımından daha güzeldir. Bugün dünyadaki bu kaos, bu kargaşa, bu haksızlıklar, haddi aşmalar varsa bu problemlerin Allah'a ve Resulüne, kitab-ı Kur'an'a ve sünnete götürülmeyişi. Peki bundan önce ne var? Allah'a ve Resulüne itaat eden, Kur'an'a ve sünnete uyan idarecilerin seçilmemesi ve onlara tabi olunmamasının sonucu dünyanın geldiği nokta. Çok üzerine denilecek şey var. Biz konu bağlamında, zaman diliminde toparlamaya çalışıyoruz. Yine Maide suresinin 8. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, kitabına geçmişten geleceğe ve bugüne hükmeden bildiren ne varsa, ne hüküm varsa hepsine güvenenler, ahiretteki Allah ve Resulünün vaat ettiğine güvenip ahirete hazırlık yapanlar, Resulünün örnekliğinin her alanına güvenenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Allah için hakkı ayakta tutan, o zaman Allah için olması için onun rızası doğrultusunda, onun hükmü etrafında, çerçevesinde, o kitapta ne bildirmiş ise bunu uygularsanız, onun rızasını arayarak yaparsanız hakkı ayakta tutabilirsiniz. Kitabına uygun yapmaya çalışıyorsunuz ama Allah için yapmıyorsunuz, yine hak ayakta olmaz. Yine orada adalet çıkmaz. Allah için yapıyor, kişi yaptığını söylüyor ama kitaba uygun yapmıyor. Yine orada hak, adalet ayağa kalkmaz yani, açığa çıkmaz. Yani hakkın ayak tutulması için, ayakta olması için, hakim olması için, hakkın açığa çıkabilmesi için Allah'ın rızası gözetilerek ve onun hükmüne uygun olursa orada hak açığa çıkar. Ve adaletle şahitlik yapın. Şahitlik yani yaptığınız ne ise, yaşayarak ortaya koyduğunuz ne ise bu adaletli olsun. Kur'an'a ve sünnete uysun. Allah'ın emir ve yasaklarına uysun. Nefsinize, akrabanıza, çoluk çocuğunuza zarar geliyor olsa bile adaleti ayakta tutun, şahitlik yapın. Ya da insanlar arasındaki problem olmuşsa bu problemi siz gördünüz, anladınız, farkındasınız. Ben şahitim, bu haklı. Şahit oldum ki bunu yaptığı yanlış. En yakınınız dahi olsa adaletle şahitlik yapın. Ya da şahitlik gördüğünüz ne ise, ben gördüm ki bunun yaptığı şirk küfür, bunun yaptığı iman, ona şahitlik ediyorum. Çünkü bugünün şahitliğine göre ahirette herkes birbirinin şahidi olacak. Yaşayarak şehitlik mi yapıyorsunuz? Yani yaşayarak bu dini gösterecekseniz, insanlar da size bakarak imanın, İslam'ın, Allah'a olan teslimiyetin, mümin oluşun şahitliğini sizde görecekse, siz bunu adaletle yapın. Bunun için Kur'an'a ve sünnete uygun yapın. Bir kavme olan kininiz, ayetin devamı Maide suresi 8. ayetin, bir kavme olan kininiz, buğzunuz, sevmemeniz, nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Birini sevmiyorsunuz diye ona onda olmayan ithamlarda bulunmak yakışmaz. Bir kavme olan kinimiz, sevmememiz adaletsizliğe götürmemesi lazım. Şirkin, küfrün içerisinde olan bir topluluk da olsa onlarda olmayan bir vasfı da onlara vasıflandırmamız yakışmaz. Sizi adaletsizliğe götürmesin. Bir kavme olan kinimiz, sevmememiz, Allah onlara buğz ettiği için biz de buğz edeceğiz. Onlarla ticaret yapıyoruz ya, mallarını el koyacak değiliz. Adaletsizlik yapacak değiliz. Komşuluklarda, akrabalıklarda sürekli onlara zulmedecek, onların diyelim geçtiği yollara, bağlarına, bahçelerine, evlerin önüne pislik atacağız, hakaret edeceğiz, bağıracağız, çağıracağız değil. Çünkü komşuluktan kaynaklanan haklar, komşu akrabalıktan kaynaklanan haklar, mümin, Müslüman olmasalar da bir sürü haklar var yani. İnsani ilişkilerde. İslam toplumu içerisinde her inançtan insan olabilir, müminlerin dışında da. İslam devleti onların da beş emniyetini sağlar. Senin tasvip ettiğin, idareci olarak seçtiğin, beğendiğin o sistem, o idareci, senin sevmediğin o kafir müşrikin de malını, canını, neslini, aklını ve dinini korur, onun için ondan cizye alır, haraç alır, bir bedel alır. Çünkü ona bir bedel verir, benim inancımı koru, amelimi, yaşantımı koru, efendim, neslimi, canımı koru, dinimi koru, malımı koru diye devlete vergi veriyor. O gayrimüslim, o kafir müşrik, sen buna düşmanlık yapamazsın. Sevmiyor olmanız diyor Rabbimiz, sizi adaletsizliğe götürmesin. Adaletli olunması gereken neyse o Kur'an'da belirtilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vardır. Orada adalet çıkması için bir kavme sevmiyoruz, bunlar kafir, müşrik diye onların mallarını, mülklerini almak, gasp etmek savaş esnasındaki başka bir şeydir. Harbi olur, savaş anda olur, ganimete dönüşür, başka bir şeydir. Bugün de ülkeye gidiyor, bir yerleri savaşta alıyorlar, oranın, ülkenin ganimetin hazinesini alıveriyor yani. Bak, bu başka bir şey. Sizinle savaşmıyorlarsa hükmü ayrıdır. Bunu bu ayetin bağlamında, Maide suresinin 8. ayetin bağlamında bir sürü ayetler var ki onu konu bütünlü yapmak lazım. Ama bir topluma, kavme, kişi olan kinimiz, bu mümin değildir diye sevmememiz, yaşantısına, ahlakına, bir takım şeylere ona adaletsizlik yapmaya bizi sevk etmesin diyor. Adaletli olun onların mallarına, canlarına, nesillerine karşı. Adaletli olun, o takvaya daha yakındır. Muttaki olmaya daha yakın. Yani ben Allah'a güveniyorum diyen müminin Allah'ın emir ve yasaklarına uyması gerekir, muttaki olması gerekir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan muttakiliğe bu yakışandır diyor Rabbimiz. Allah'tan korkun, ona karşı takvalı olun, onun emir ve yasaklarına uyun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bak, bu mümini korkutması lazım. Ben kendime, nefsime, çoluk çocuğuma istediğimi mümin kardeşime istiyor muyum? Kendi haklarımın korunduğu gibi bedelini, karşılığını veren kişilerin de hakları korunsun diyor muyum? Bir olay karşısında yakınımla, karşımdaki düşman da olsa ya da düşman değil de sevmediğim, yani sevmediğiniz kişi diyorum, buğz ettiğiniz, sevmediğiniz kişi de olsa orada adaletli davranabiliyor muyum, davranmıyor muyum? Ne yapıyorsak Allah-u Teala de bak, ben bunu hakkıyla görüyorum, bunlar kayda alınıyor, ahirette hesabı sorulacak demek. O zaman biz ahirete iman etmişsek, ne yapmış isek yapmamış isek ahirette hesabını vereceğiz bakışındayız, buna göre hazırlık yapıyoruz. Yine Maide suresinin 105. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, siz kendinize bakın. Ey müminler, hani dünyanın gidişatı ne olacak, bu insanlığın gidişatı nereye, bu toplum hali ne olacak, ya biz ne olacağız, ben ne olacağım yani, canım bu çoluk çocuk nereye gidiyor, önce ben ne olacağım, sonra eşim çocuklarım, önce ben, sonra ailem, sonra etrafım, ulaşabildiğim herkes, sözümün, dilimin, yazımın ulaştığı herkes. Siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Ey iman edenler, önce kendinize bakın. Amellerinize bir bakın bakalım. İbadetleriniz istenildiği gibi mi? Komşuluk, akrabalıklarınıza bakın istenildiği gibi mi? Kalbinize bir bakın bakalım. Haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdınız mı? İhlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır içinde mi kalbiniz? Onları mı güçlendiriyorsunuz? Gözünüze bir bakın. Neleri görüyor, neleri görmemezlikten geliyor? Kulağınıza bir bakın, neleri işitiyor? Bir elinizde ortaya koyduklarınıza bakın, bu el ne iş yapıyor? Dilinizle konuştuklarınıza bakın, nereye çalışıyor bu dil? Dünyaya mı, ahirete mi? Allah adına mı, dünya işlerine mi çalışıyor? Siz kendinize bakın. Bırakın onu bunu. Önce kendinize bakın. Bu ne demek kendinize bakın? Önce kendinizi düzeltin. Siz müminseniz, ben müminim, Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyorsan, bir bak bakalım yaşantın ve inancın kitaba uygun mu? Komşuluk, akrabalıkların kitaba uygun mu? Sen önce kendine bak diyor. Siz doğru yolda olursanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Siz müminsiniz, kendinize bakın, doğru yolda olma çabasında olun. Doğru yola girdiğiniz, adaletle o yolda Kur'an ve sünnet ölçüsünde hareket ediyorsanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Siz doğru yolda olduğunuz sürece, ilk baştaki ayette hep beraber İslam'a girmişseniz, Allah'ın ipine topluca sarılmışsanız, siz kendinize bakın diyor. Bazen fert, bazen topluca. Sen kendine bak, bir de aile olarak siz bakın. Boş verin diğer ailelerin çoluğunun çocuğunu olun, sen kendi bir ailene bak bakalım. Falancanın ticareti, işi gücü ne diye, sen kendi ticaretine bir bak bakalım. Önce kendine bak diyor yani. Önce siz bir kendinize bakın. Dünyanın kapitalist ticaretini eleştireceğine, bugün müminim diyenlerin arasındaki ticaretlere bir bakın bakalım. Perişan. Önce siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Önce siz doğru yolda olmaya çalışın. İnandık, güvendik dediğiniz kitaba bir uyun bakalım. Bir kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda olursanız, sapan kimse size zarar veremez. Rabbimiz bir garanti veriyor. Siz benim kitabıma uyarsanız, bu kitapla doğru yolu bulursunuz ve sapan size zarar veremez. Ne inancınıza, ne de amellerinize. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O yaptıklarınızı size haber verecektir. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Bu bir uyarıdır, hatırlatmadır. Kimine de tehdittir. Yaptıklarınız size haber verilecek. Hiçbir şey eksiltilmeyecek, fazlalaştırılmayacak. Ne yapmış iseniz haber verecek. Şimdi ben Rabbime döneceğim ve bir ömrün hesabını verecek isem, o zaman kendime bakmam lazım. Değil mi ayetin başına göre? Niye kendime bakmam gerekiyormuş? Çünkü hepinizin dönüşü Allah'adır ve yaptıklarınızı o size haber verecek. Haber verecek, hesaplar görülmek üzere demek. Enfal suresinin çok denilecek şeyi var da, kendimi durduruyorum, bir sürü ayet hadis aklıma geliyor. Konu zaman diliminde bitsin için ben az demiş, siz de genişçe, çokça anlamış olasınız inşallah. Enfal suresinin 24. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne, ahiretteki vaat ettiğine güvenenler, Allah'ın Resulü sizi kendinize hayat verecek şeye davet ettiği zaman, Allah'ın Resulü size hayat verecek olan, size hayat verecek olan bir şeye davet ettiğinde hemen Allah'ın Resulü'nün davetine kabul edin. Hemen icabet edin. O davete hemen uyun. Semi'ana, işittiniz mi o daveti? Ata'ana, itaat edin. Hemen boyun eğin, o hükmü yerine getirin. Allah'ın Resulü size hayat verecek bir şey, kalbinize hayat verecek bir şeye mi davet ediliyor? Haset, kibir, gıybet, riya yapmayın. Gözünüzle yanlışa bakmayın, kalpte etki bırakır. İşitmememiz gereken bir şeyi işitmeyin, çünkü kalbinize tesir bırakır. Kalbinize hayat verecek şey neyse, Allah'ın Resulü ona davet ediyorsa, yapacağınız ve yapmayacağınız o emir ve yasağa uyun. Ticaretinizi Allah'ın Resulü size hayat verecek bir şeye mi çağırıyor? Bir cihata mı çağırıyor? Bir mücadeleye mi çağırıyor? Bir infaka mı çağırıyor? Güzel komşuluğa, akrabalığa mı çağırıyor? Müminlerle kardeş olmaya mı çağırıyor? Hayat verecek bir şeye mi çağırıyor? İnancınıza, ahlakınıza, toplumsal ilişkilerinize, ibadetlerinize, komşuluk akrabalıklarınıza hayat verecek, düzene sokacak, daha iyi hale getirecek bir şeye mi çağırıyor? Ona hemen icabet edin, onu yerine getirin. Bilin ki, şüphesiz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve elbette ki onun huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanmak demek, bir ömrün hesabını vermek demek. O zaman size hayat verecek olan şeye Allah'ın Resulü çağırıyorsa siz ona icabet edin. Kur'an bize yeter diyen Allah'ın Resulü'nün hayat verecek dediği şeye çağırdığını uymasın. Kur'an'dan kendine bir yol belirlesin. Kur'an nicelerinin sapıklığını artırır ayetini de unutulmaması lazım yani. Nasıl olur diyorsun, bu kadar Kur'an okuyan adam sapabilir? Kur'an'a ne niyetle yaklaştığıyla alakalıdır. Ne niyetle yaklaşıyorsanız, Kur'an'ı okuyorsanız, üzerinde düşünüyorsanız, hayatınızda ve inancınızda ona göre tesir bırakacak. Şüphesiz ki diyor Allah, kişiyle kalbi arasına girer. Peki kişinin kalp ruhtur. Ruh bölümünde benim kalbimin kontrolü bana ait. O zaman benimle kalbim arasına hiç kimse yok. Kimse giremez demek bu. Sadece Allah-u Teala girebiliyormuş. Kişiyle kalbi arasına sadece Allah girer. Yani benim ile kalbim arasına Allah-u Teala girebiliyorsa beni benden daha iyi düşünüyor demek olur. Beni benden daha iyi koruyor. Ben kendimi zarara soksam bile o arada beni koruyor. İnancıma yardımcı oluyor. Hata yapacaksam da yerine göre yaptırtmıyor mümin olduğum için. Bana engelliyor, engeller koyuyor yanlışa düşmeyeyim diye. Ben kalbimden bir sürü şeyler geçiriyorum. Sonra onu kalbimden kaldırıveriyorum. Kalbimle benim arasına, insanın kalbiyle kendi arasına Allah'tan başka kimse giremez. Siz istemediğiniz sürece kalbinize kimseyi sokmazsınız. Ne din adamını sokarsınız, ne lideri sokarsınız, ne atalarınızı, ne dünya sevgisini, malı, mülkü, makamı, kadını neyse, parayı, makamı. Siz isterseniz o kalbe birini sok. Ya Allah-u Teala'nın sevgisini, kitabını, hükmünü sokarsınız ya da dünyalıkları sokarsınız. Ama kişiyle kalbi arasına Allah-u Teala'dan başka kimse giremezmiş. Bu yetki de sorumluluk da sadece Allah-u Teala'ya aitmiş. Sadece Allah-u Teala o araya girebiliyormuş. Yani o zaman Allah-u Teala benim ile kalbim arasına girebiliyorsa beni benden daha iyi korur, himaye eder, sever. Elbette ki onun huzurunda toplanacaksınız. O zaman huzurunda toplanacağım mercinin sahibini tanımam lazım. Huzurunda toplanacağım o mekana, o huzur, ahiret, mahşer yerine şimdiden hazırlanmam lazım. O mahşer yeriyle alakalı, huzurunda toplanacağım ve hesap vereceğim o mahşer yeriyle alakalı bildirilen ayet ve hadisler orayı nasıl anlatıyor? Şimdiden bileceğim, hesabını vermeye şimdiden hazır olacağım. Enfal suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz, son ayetimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, ey kitaba bütün örnekliğiyle güvenenler, Resulüne bütün örnekliğiyle güvenenler, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, Allah'a onun takdir ettiği kaderine güvenenler, Rab ilah oluşuna, malik melik oluşuna güvenenler, rızık verici, şifa verici oluşuna güvenenler, kendisini kendinden daha çok düşünen, koruyan, himaye eden, haddi aşsa da onu bırakmayan Rabbine güvenenler, onun hakim sıfatı gereği hükmettiği bütün emir ve yasaklarındaki kitabına güvenenler, örnek gösterdiği Resulünün bütün hayatındaki örnekliğe, Mekke ve Medine'deki bütün örnekliğine güvenenler. Allah'ın ve Resulünün ahiretteki vaat ettiğine güvenen müminler. Allah'tan korkarsanız, yani Allah'a karşı takvalı olursanız, Allah'tan ittakullah, Allah'a karşı muttaki olmak, onun yasakladığı 120 civarındaki yasaktan sakınanlar. Belki yüzlerce emrettiği, yapılmasını istediği şeyleri itaat ederek yerine getiren muttakiler. O size, eğer siz bunu yaparsanız, Allah'a karşı muttaki olursanız, onun emir ve yasaklarına uyarsanız, o size hak ile batılı ayıran Furkan gücünü kalbinize verir. Size bir Furkan özelliği verir. Kalbinize Furkan melekesini açığa çıkarır. Eğer siz Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsanız, kalbinizde Furkan açığa çıkarır. Allah çıkarır. Sonra siz dersiniz, evet burada bir yanlışlık var. Bunun böyle olmaması lazım. Bunun sözünde, bu yaşantısında bir problem var. Dedirttirir kalbinizdeki Furkan melekesi. O zaman kalpteki Furkan melekesinin çıkması için Allah'ın emir ve yasağına vurmak gerekiyormuş. İnsanların emir ve yasağına değil. Sonra size, kalbinize Furkan melekesi verir. Hak ile batılı, doğru ile yanlışılı, helal ile haramı, şirk ile imanı ayıracak bir vasıf, özellik açığa çıkarır kalbinize. Furkan'ı açığa çıkarır. Sonra siz bu Furkan açığa çıktığı zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyma hassasiyeti sizde oluşur ve ayetin devamı, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Allah-u Teala kötülüklerin örtülmesine sebep neymiş? Bir muttaki olmak, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, o da kalpte Furkan'ı açığa çıkaracakmış. Sonraki bütün yaşantınızı o size rehberlik eder. O Furkan melekesi. Hemen düşünürsün, dersin burada bir yanlışlık var. Bu sözde bir problem var. Bu davranışta bir problem var. Yani şimdi Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kişi Kur'an'ı biliyor demek olur. Emir ve yasakları bildiği zaman edeceksin, Allah-u Teala'nın kitabında böyle bir emir ve yasak yok. Tam tersi, bunun olmaması lazım. O Furkan melekesi sizi körü körüne insanlara itaate götürmez. Körü körüne insanlara sizi boyun eğdirtmez. Burada bir yanlışlık var. Dedirttirir o Furkan melekesi. Hak ile batılı sizin kalbinizde ayrıştırır. Sonra kötülükleriniz örtülür. Hatalar yapmışsanız Allah onu örter ve sizi bağışlar. Belki unuttuğumuz, hatırlamadığımız, belki örtülecek bir sürü günahlarımız, bağışlanacak bir sürü yanlışlarımız var. Haberimiz yok, Allah-u Teala örtmüş. Niye? O yaptığımız güzelliklerin karşılığında, o samimi yaptığımız itaatlerimizin, muttaki olmamızın, sakınmamızın karşılığında unutsak da Allah onu bağışlayacağını ve örteceğini bildiriyor. Mağfiret ediyor, örtüp gizliyor, bağışlıyor. Yapmamış gibi siliyor. Ne mutlu bunu hak edene. Ne mutlu bunu hak edene. Çünkü bu Allah'ın bir lütfudur. Ney Allah'ın bu büyük bir lütfudur? Ney Allah'ın büyük bir lütfu? Siz unutsanız da günahlarınızın örtülmesi, hatalarınızın bağışlanması, sırf Allah'a itaat ettiniz diye kalbinizde Furkan melekesinin, hak ile batırı ayırma özelliğinin size lütfedilmesi Allah'ın büyük bir lütfudur diyor. O zaman Furkan melekesinin hak ile batılı ayırma özelliğinin kalpte oluşması Allah'ın büyük bir lütfu. Kötülüklerimizin örtülmesi, silinmesi yapıyoruz. Allah-u Teala mağfiret istiyoruz. Affet, sil, yok et diyoruz. Silip yok ediyor, bağışlıyor. Bu büyük bir lütuftur. Ne mutlu bunu hak edene. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
18: daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: 103.2 Özel FM.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: olması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, ona hamd eder, onun ismiyle sözlerime başlarken Peygamberimize de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız ihsan ve muhsin. İhsan anlam ve mahiyeti üzerinde durursak öncelikli olarak, ihsan kelimesi hasene kelimesinden türemiştir. Bütün güzellikleri ve rağbet edilen şeyleri içine alır. İhsan, iyilik etme, güzel davranma, ikram etme, lütuf, bağış, güzellik, güzel olan şeyi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. İhsan, başkasına nimet sunmak, iş ve fiillerinde güzel davranmak veya gerekenden fazlasını verip gereğinden azını almaktır. Hep bunlar ihsan kelimesinin içine girmektedir. İhsan, yaptığı işi en iyi biçimde ve noksansız yapmaya da denilir. İhsan temel olarak iki anlama gelir. Birincisi bir şeyi güzel yapmak, ikincisi de iyilikte bulunmaktır. İki temel anlamı budur. Kelimenin bu anlamı meşhur hadiste geçtiği üzere Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen bile şüphesiz o seni görür sözleriyle tefsir edilmiştir. Bu ihsanın anlamı konusundaki hadis bize yaptığımız her işte Allah'ın gözetimi altında olduğumuzu, dolayısıyla hep bu bilinçle, şuurla davranmamızı öğütlemektedir ki bu da İslami duyarlılığın esasını teşkil eder. Allah'ı tabi burada yukarıda söz konusu edilen hadiste Allah'ı görmek bizzat değil, Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini ve azametini göz önünde bulundurmak kastedilmiştir. Mümin ibadetini ihsan üzere yapar, yani en güzel şekilde yapar, ibadetin amacına ve hikmetlerine uygun bir şekilde yapar. Bu da Allah'ı görüyor gibi bir duygu içerisinde olmakla mümkündür. İhsan, Cebrail aleyhisselamın insanlara dinlerini öğretmek için geldiği bildirilen hadiste, Peygamberimize peş peşe sorduğu üç kelimeden sonuncusudur. Önce iki kelime, Yüce İslam dininin iki esaslı kavramı olan iman ve İslam'dır. İlki inanmayı ve ikincisi de tam bir teslimiyeti ifade eden bu kelimenin hemen arkasından ihsanın gelmesi, inanmanın ve teslim olmanın ancak bunların güzel bir şekilde yapılmasıyla makbul olacağını da bize göstermektedir. Yani iman ve İslam'ın bütün ilkeleri ihsan sahibi muhsin olarak yerine getirildiği takdirde bir anlam kazanacak. Nitekim kelime bu anlamıyla takva ile de birleşmektedir. Maide suresi 93. ayetinde iman, takva, ihsan üçlüsü şöylece birleştirilmiştir. Okursak mealen, iman eden ve salih amel yapanlara hakkıyla iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp yaptıklarını ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır. Allah muhsinleri, iyi ve güzel iş yapanları sever. Görüldüğü gibi bu Maide suresi 93. ayetinde muhsin, yani ihsan sahibi olmak vasfı, sıfatı, iman eden, salih ameller işleyen ve muttaki olan, yani sakınan kimseleri nitelemekte ve bütün bu özellikleriyle onun Allah'ın sevgisine mazhar olacağı gösterilmekte. İhsan ahlakının iki yönü vardır. Birincisi, başkasına iyilik etmek, nimet kazandırmak, yardımcı olmak ve bütün bunları güzellikle yapmak. İkincisi, amelde ihsan, yani bir şeyi güzel ve bir bilgiyle bilmek veya bir şeyi güzel bir amelle yapmak. Böyle bir girişten sonra değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı nasıl işleniyor, o konuya bakarak örneklerle, ayetlerle konuyu işlemeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kelimesi 12 yerde geçer. Muhsin kelimesi de tekil veya çoğul olarak 39 yerde geçmektedir. İhsan ve muhsin kelimelerinin türediği kök olan hasene ise toplam 194 yerde kullanılmıştır.
Allah güzeldir, muhsindir. En büyük ihsan sahibi Allah olduğu için Kur'an'da Allah her şeyi güzel bir şekilde yarattı, secde yedi deniliyor ve ihsan kelimesi kullanılıyor. Eğer insanlar hep ihsan üzere olurlarsa, yani hep güzel işler yaparlarsa, davranışlarını ihsan üzere gösterirlerse, bunun karşılığı olarak ihsan görürler, güzellikle muamele edilirler. İhsan sahibi olanlara Allah muhsin diyor ve onları şöyle övüyor: Allah ihsan sahibi olan muhsinlerle beraberdir. Onları sever, onları korur, onlara dünya ve ahirette iyilikler verir. Bakara 195, Ali İmran 134, Maide 13 hep bu mealde ayetlerdir. Yine bir başka ayet: biz muhsinlere, iyilik yapanlara ziyade vereceğiz, mükafatını artıracağız. Araf 161. Bakara 195: Allah yolunda infak edin, harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsan edin, yani her türlü hareket ve davranışınızı güzel ve dürüst yapın. Allah muhsinleri, yani güzel iş yapanları sever buyuruluyor. Bir başka Nisa 36. ayeti: Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara ihsan edin. Yani iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. Yine Enam 151: de ki, geliniz Rabbinizin size neler haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya ihsan, yani iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte şu size anlatılanları Allah vasiyet etti, bir anlamda emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Yine Yunus suresi 26'da: İhsan edenlere, güzel amel işleyenlere daha güzel mükafat, yani cennet, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir başka Hud suresi 115. ayet: sabırlı ol, çünkü Allah ihsan sahibi muhsinlerin, yani güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. İsra 7: eğer ihsan ederseniz, yani iyilik yaparsanız, kendinize ihsan etmiş, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olur. İman edip salih amelle işleyenler bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların, yani ahsene amela diyor ayette, ecrini zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Kehf suresi 30 ve 31. ayet. Hadis-i şeriflerde de ihsan kavramı, kelimesi geçmektedir. Onlardan da bir demet sunalım değerli dinleyenler. Mesela Cibril hadisi: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh babasından rivayet ederek şöyle demiştir: bana babam Ömer İbnül Hattab rivayet ederek şöyle söyledi: bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında bulunduğumuz bir sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor. Bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğruca peygamberin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu haber ver," dedi. Resulullah, "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve yol külfetleri cihetine gücün yeterse beyti hac etmendir," buyurdu. O zat, "Doğru söyledin," dedi. Babam dedi ki, "Biz buna hayret ettik, zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu." "Bana imandan haber ver," dedi Resulullah. "İman, Allah'a ve Allah'ın meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmen, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu sefer bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür. Sonunda Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O Cibril idi, size dininizi öğretmeye gelmişti. Buhari, Müslim, Tirmizi birçok hadis kitabında geçer bu rivayet değerli dinleyen. Bir başka Müslim'de geçen rivayette şüphesiz Allah her şeyde ihsanı yani iyiliği ve güzelliği yazmıştır, farz kılmıştır. O halde siz öldürdüğünüz vakit öldürmeyi güzel yapın, kestiğiniz zaman da kesmeyi güzelce gerçekleştirin. Her birinizin bıçağını bilesin ve kestiği hayvana eziyet vermesin. Tirmizi'de geçen bir başka hadiste ise şöyle buyrulur. Kendinize göre makbul bir iş yapınız. Sırf başkalarına rekabet olsun diye yapmayınız. Şöyle demeyin. İnsanlar ihsan ederse biz de ederiz. Zulmederlerse biz de zulmederiz. Fakat kendinizi şuna ikna ediniz. İnsanlar ihsan ederse ihsan edersiniz. Fakat fenalık ederlerse siz de yine zulmetmeyiniz. Yine Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir rivayette müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en güzel olanlardır buyuruluyor. Yine Müslim'de bir rivayette şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever buyurulmaktadır. Ve Ebu Davud'da bir hadisle bu bölümü de tamamlarsak kovandaki suyu isteyenin kabına boşaltmak ve mümin kardeşine güler yüzle konuşmak gibi de olsa İyi, güzel ve doğru olan hiçbir sözü, işi ve davranışı küçümseme yapabilirsen hiç durma yap bunlar. İhsanın önemi nedir? Bu konuda da biraz durursak, mümin yalnızca ibadette değil, bütün davranışlarında ihsan üzerinde bulunmalıdır. Hatta bir hayvanı kurban ederken bile ihsan ile, şefkatle onu boğazlaması emredilmiştir. Yapılan iyiliklerin ihsan üzere olabilmesi için ibadetlerin Allah rızası için yapılması şarttır. Çünkü amellerde, ibadetlerde gözetilen amaç budur. Anne babaya ihsan edilmesi emredilir. Çünkü onlar çocuklarına küçükken yeterince ihsanda bulunmuşlardır. Halk arasında yapılan maddi yardımlara da ihsan denildiğini hatırlarsak, fakirlere veya muhtaçlara yardım etmek, İhsanda bulundu, ihsan etti şeklinde isimlendirilir. Müslüman insanlara güzellikle, ihsan ahlakıyla davranmalıdır. İbadetlerini ihsan şuuruyla yapmalıdır. Kendisine yapılan ihsanları yani iyilikleri gerek Allah'tan gelsin gerek kullardan gelsin inkar etmemeli. İhsana karşılık ihsanla cevap vermelidir. Mümin İhsan sahibi olmasının yani muhsin olmasının karşılığını yine ilahi ihsan olarak Rabbinden beklemelidir. Muhsinler yani ihsan sahibi olanlar kimlerdir? Bunları da şöyle anlatırsak. İhsan üzere olanlara Kur'an-ı Kerim muhsin diyor. Muhsin güzellikler sergileyen ve güzel işlerin gerektiği gibi en güzel şekilde yapan fail yani özne kimse demektir. Allah muhsinleri sever. Allah muhsinlerle beraberdir. Muhsin güzellik sergileyen, güzel işleri layık oldukları bir şekilde yapan, bol bol ihsanda bulunan demektir. Müminler inandıkları Rablerinden öğrendikleri ihsan ahlakıyla sürekli ihsan ederler, muhsin olmaya çalışırlar. Muhsinler yani ihsan sahipleri bütün işlerini Allah'ın razı olacağı şekilde güzel ve takvaya uygun yaparlar. Onlar çirkin, bayağı kötü, zararlı ve faydasız amellerden, faaliyetlerden uzaktırlar. Muhsin olanlar insanlar içerisinde güzel davranışların, işleri güzel yapanların sembolüdürler. Kur'an Allah'ın muhsinlerle beraber olduğunu açıkladığı gibi yine onlara müjdeler verdiğinde belirtir muhtelif ayetlerde. Sabır, secde, ağırbaşlılık, öfkeyi yutup insanların suçlarına bağışlama hep hasen yani güzel davranışlar olarak muhsinlerden sadır olur.
Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti Harun muhsinlerden olup aynı şekilde Hazreti Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf peygamberler de hep muhsinlerdendir. Bilhassa Hazreti Yusuf ismiyle anılan surede 5 defa muhsin olarak Hazreti Yusuf zikredilmektedir. Hüsn kelimesi ve türevleri üzerinde de biraz duralım. İhsan kelimesi hüsn kökünden türemiş, ahsene fiilinin mastarıdır. Muhsin kelimesi de bu fiilin ismi failidir. Hüsnünde bu kökten türeyen hasene, hasen, hüsna, ihsan, ahsen, muhsin gibi kelimeler Kur'an'da sıkça kullanılmaktadır. Hüsn değerli, seçkin ve kendisine rağbet edilen, ilgi gösterilen her şeye denilmektedir. Aynı kökten gelen hasene, kişinin ulaştığı her türlü sevindirici nimettir. İyi ve güzel olan şeylere de hasene denilmektedir. Hasene, iyilik anlayışı toplumlara veya kişilere göre değişse bile, Kur'an-ı Kerim buna özel bir anlam verir ve neyin hasene, hüsn, güzel, neyin seyyiye yani kötü olduğunu belirtir. Buna göre kişinin başına gelen mutluluk, afiyet, galibiyet, başarı, nimete erme, görevini yapma gibi şeyler hasene olduğu gibi helalden yemek, nikahlı yaşamak, doğru olmak, adaletli iş yapmak, başkasına iyilik etmek, güzel ve tatlı söz söylemek ve benzerleri hep hasenedir. Hasene şu anlamlarda da kullanılmaktadır. Varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran 14'te bu anlamda kullanılır. Uyulması gereken, şüpheden uzak olan güzel söz, insanı yücelten Allah'a yaklaştıran güzel imtihan, Allah'ın işleyenlere güzellik ve bir geçimlik verdiği salih amel hep hasene anlamlarında kullanılır. Allah yolunda öldürülenler Allah katında güzel bir rızık yani hasene bir rızıkla bulurlar. Allah salih amel işleyenlere dünyada da ahirette de güzel şeyler yani hasene şeyler söz verir. Allah'ın mümin kulları dünyada da ahirette de hep hasene isterler. Böyle dua ederler. Bakara 201'de bize bu dua şöyle tarif edilir. Onlardan kimi de Rabbimiz bize dünyada hasene güzellik ver, ahirette de hasene ver. Bizi ateş azabından koru derler. Kötülükleri, seyyiatı hasenat iyilikleriyle gidermek gerekir. Zaten kötülükleri, seyyiatı silecek olan şey de ancak hasenattır yani iyiliklerdir. Kur'an'ın husun ve hasene dediği şeyler hep güzel ve iyi olan şeylerdir. Müslüman insan iyinin ve güzelin ölçüsünü böylece Kur'an'dan öğrenmeli, sonra da devamlı hasene olan işler yapmalıdır. Çünkü bütün hasene olan işler ona sevap kazandırmaktadır. İhsan güzelliktir, güzellik sergilemektir. İhsan kelimesinin temel anlamı güzelliktir. Güzellik fıtri bir özelliktir. Güzel zatın güzel olarak yarattığı insanın, güzeli gören, güzelden zevk alan ruhu etrafa güzeli arar, güzeli bulur. Her insanda güzellik duygusu bulunmakla beraber onun uyanması güzel bir esere ihtiyaç gösterir. Duygular meydana çıkmak ve gelişmek için kendilerini uyandıracak vasıtalara muhtaçtırlar. Güzel eserler içimizde bir ahenk duygusunu uyandırdıkları için huzur, sükun ve saadet hissi doğururlar. Çünkü güzele bakmak güzeli düşündürür, güzeli düşünmek de insana huzur verir. İnsan hele duygulu ve uyanık gözlerle bakarsa ilk anda güzeli fark eder. Bu idrak düşünmeden kendiliğinden oluşan bir duygudur. Güzelliğin kendisini ispata bir sebebin yardımına ihtiyacı yoktur. Güzelin ölçüsü Müslümana göre bellidir. Cemil yani güzel olan Allah'ın hükmüdür. Güzel Allah'ın güzel dediğidir. Güzel olan Allah sadece güzel olan şeylerin yapılmasını emreder veya güzel olan Allah'ın emrettiği her şey güzeldir. Allah sadece çirkin şeyleri yasaklar veya Allah'ın yasakladığı her şey çirkindir. Bir hadis-i şerifte Müslim'de geçer. Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever şeklinde rivayet edilir.
Allah'ın emrettiği ihsanın bir anlamı da güzelliktir dedik. İslam düşüncesinin, hareketinin, duygularının, sözün, sesin, davranışın, kısacası her çeşit ibadetin, yani her şeyin en güzelini ister. Haramlar asla güzel olamaz, duygular yanılabilir. Bakara 216 mealen, sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, halbuki siz bilmezsin. Haram olan bir şey Müslümana göre güzel değildir. Çünkü Müslümanın ölçüsü duyuları ve duyguları değildir. Müslümanın ölçüsü nedir? Allah'ın ölçüsüdür. O duyguların ve hevasının kulu değil, Allah'ın kuludur. Hoşlandığı veya hoşlanmadığı her konuda Rabbine itaat edecektir. Yani Müslim olacak, yani teslim olacak, yani her konuda Allah'ın hükümlerini gönülden bir şekilde teslim olacak ki gerçek Müslümanlığa erişebilsin. Güzelleştiren Allah güzeldir ve güzellikler onun cemalinin vasfıdır. Onun güzelliği de yaratıklara benzemez. İnsanları etkileyen sanat eserleri, mucizelerin gücü, harika ve fevkalade olayları yaratan da Allah'tır. Evrendeki her şeyde güzellikler açık veya kapalı bir şekilde görülmektedir. Güzel olan Allah'ın yarattığı varlıklar ya bizzat güzeldir veya sonuçları itibariyle güzeldir. Allah'tan daima güzellikler zuhur eder. Çirkinlik itibaridir, görecelidir. Birinin çirkin dediğine bir başkası sevgi gözüyle bakıp sevebildiği zaman onda güzellikler bulabilir. Allah kötü ve çirkin bir şeyi yaratmamıştır. Bir şeyin çirkinliği ve kötülüğü kullanıldığı yere göredir. Mesela hayvan gübresi genellikle pis bir şey diye görülür. Fakat gübreyle meyveler, sebzeler büyür, gelişir. Bu açıdan ele alınca gübrenin bir lütuf ve nimet olduğu da ortaya çıkar. Ama birisi gübreyi alıp üstüne başına sürmüşse o zaman ona pis demek yerinde olur. Tarlasına, bahçesine gübre çeken bir çiftçi bu haliyle hiçbir zaman pis değildir. Güzellik de bakılandan ziyade bakana, görene, duyana ait bir özelliktir. Güzelliği gören göz, güzelden zevk alan ruh olmasaydı güzellik neye yarardı? Ölüm olmasaydı, ölümden sonraki hesaba çekilmekle başlayan hayat olmasaydı, o zaman her şey anlamsız ve boş olurdu. Güzeller ve güzellikler bile hepsi boş olur. Kainattaki varlıkların rengi, şekli, tadı ne güzel. Hele sesleri ne güzel bir armoni, ne güzel bir musiki, ne güzel uyumlu bir orkestradır. Bülbülün şakıması, horozun ötmesi, kuşların cıvıltısı, suyun çırıltısı. Anlayana sivrisineğin vızıltısı bile saz gibi ahenkli bir müziktir. Kainat hep onu tesbih etmektedir, zikretmektedir. Bitkilerin ve hayvanların şekilleri, yapıları, renkleri, tatları hep farklı, hep ayrı güzeldir. Ve seslerindeki farklılıklar güzellikleri. İhsan sahiplerinin mükafatı vardır. İhsan, infaktan, mal vermekten daha kapsamlı bir kelimedir. Leyl suresi 5 ve 11. ayetleri mealen şöyledir. Kim verir ve sakınırsa en güzeli, Hüsna'yı tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlar, onda başarılı kılarız. Kim cimrilik edip vermez, kendini zengin sayıp hakka boyun eğmez, en güzeli Hüsna'yı da yalanlarsa biz de onu en zora yöneltiriz. Öylesi çukura yuvarlandığı zaman malı kendisine hiç fayda vermez. İhsan sahiplerine Allah ihsanla ve daha fazlasıyla karşılık vereceğini bize müjdeliyor Yunus suresi 26'da. İhsan edenlere, yani güzel amel işleyenlere hüsna, daha güzel mükafat, cennet, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz kara leke bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. İhsan sahiplerinin mükafatları yine En'am suresi 160. ayetinde şöyle bildirilir. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene, güzellikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır.
Bakara 195, İhsan edin, her türlü hareket ve davranışınızı güzel ve dürüst yapın. Allah muhsinleri, yani güzel iş yapanları sever. İnsanların dünyada işledikleri ameller ne kadar ihsan vasfında olursa, yani güzel olursa olsun, Allah'ın ihsanı ahirette vereceği güzelliklerle mukayese edilemez. Allah ihsan sahibi olan muhsinlerle beraberdir, onları sever ve korur. Allah'ın rahmeti sürekli muhsinlerle birliktedir. Muhsinler kopmaz bir ipe bağlanmış olurlar ihsan yaparak. Kur'an muhsinlere rahmet sunar, ihsan sahiplerinin aleyhine bir yol, onları yenik duruma düşürmek yoktur. Peki Kur'an-ı Kerim'de böyle bolca anlatılan ihsan ve muhsini böyle anladıktan sonra ihsan kimlere yapılmalıdır? Yani Kur'an okuduğumuz zaman Kur'an bize, hadis-i şerifler bize kimlere ihsan yapmamızı öğütlemektedir. Onları da sırasıyla şöyle anlatmaya çalışalım değerli dinleyenler. Evvela ebeveyne, yani anne ve babaya ihsan. Kur'an incelendiğinde bir kısım ayetlerde tek olan Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey şirk koşmama emrinden sonra ana babaya itaat etme ve onlara ihsanda bulunma emrinin geldiği görülmektedir. İsra 23, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza ihsanda bulunmanızı, yani onlara iyi davranmanızı kesin bir şekilde emrettiği, onlardan biri veya her ikisi yaşlanırsa kendilerine sıkıntı gördüğün anda olsa da oh bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle buyurulur. Bu ayette ana babaya iyilik ve ihsanda bulunmanın farz olduğu anlaşılır. Bunu destekleyen başka bir ayette de En'am 151, de ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım, ona hiçbir şey ortak koşmayın, ana babaya ihsan, iyilik edin. Burada da Allah ana babaya itaati terk etmenin kötülüğünü beyan için haram kılınanlar arasında zikretmiştir. O halde ana babaya ihsan, iyilik farz, terki ise haram. Ana babaya ihsan, güzel sözlemek, davranışlarında ve ihtiyaçlarını anında onlara gereğince infak etmek suretiyle olur. Allah ebeveyni insanın yokluk alemindeki varlık alemine çıkmasına sebep teşkil ettiği için onlara ihsan etmek gerekir. Allah'ın ebeveyne, yani anne babaya ihsanı, kendi tevhidi ve ibadeti yanında zikretmesi, ebeveynin çocuklar üzerindeki hakkının da büyüklüğüne bir işaret. Müslim'de geçen bir hadiste şöyle buyurur Peygamberimiz, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Kim ya Resulullah denildi Hazreti Peygamber? Yaşlandıklarında ana babasına, onlardan birine yahut her ikisine de yetişen fakat onlara iyilik etmediği için cennete giremeyen kimsenin buyurmuştur. Demek ki ihsan önce anne babaya yapılacak. Sonra akrabaya ihsan yapılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de akrabalık bağlarını kesmek yasaklanmıştır. Şu ayette ifade edildiği gibi yeryüzünde bozgunculuk çıkaranları birlikte zikredilir. Muhammed suresi 22. İslam'dan yüz çevirip geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bu ayette akrabalık bağlarının kesilmesi bir çeşit İslam dışı adet olarak ifade edilmiştir. Akrabalara iyilik ve ihsanda bulunmak İslam'ın bir emridir. Yine Nahl suresi 90'da muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder buyurulur. Demek ki anne babaya yapılan ihsandan sonra akrabaları da ihsan, yani güzellikle, iyilikle muamele edeceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim ihsanın yetimlere yapılmasını bize öğütlemektedir. Peygamberimiz bir hadisinde şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek ben ve bir yetimin geçimini üstüne alan kimse cennette böyleyiz diye birlikte olduğunu işaret etmiştir. Yine fakir ve miskine de ihsan yapılmalıdır. Fakir bildiği gibi çalışabilir durumda olup da çalışan ama herhangi bir sebeple ailesinin geçimini temin edemeyen kimsedir. Miskin ise çalışmaya gücü ve takatı olmayan fakir kimsedir.
Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Yapacağınız ihsanları, hayırları kendilerini Allah yoluna adamış. Bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan muhacir fakirler için olsun, bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her şeyi, hayrı muhakkak Allah bilir. Dolayısıyla fakirlere ve miskinlere de ihsan etmemiz gerekiyor. Daha sonra komşuya ihsan edilmelidir. Nisa suresi 36. ayeti: Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, yani çalıştırdıklarınıza, işçilerinize, memurlarınıza ihsan edin, iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. Yine Müslim'de geçen bir rivayette Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Tirmizi'de geçen bir başka rivayette Allah katında arkadaşın en hayırlısı arkadaşına hayırlı olandır. Komşunun en hayırlısı da komşusuna hayırlı olandır. Daha başka yakın arkadaşa da ihsanda bulunmalıdır Müslüman. Nisa suresinde Nisa 36: Yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara da ihsan edin, iyi davranın buyurulmaktadır. Yine Furkan suresi 28 ve 29. ayetinde: Yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir, yani Kur'an bana gelmişken hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı yüzüstü bırakıp rezil ve rüsva eder. Tabi arkadaşlık önemli bir konudur. Arkadaşlıklarla dostluk kazanılır. Kiminle dostluk kurup arkadaşlık edileceğine çok dikkat edilmelidir. Yoksa işte bu ayetin kişi muhatabı olmuş olur. Yani arkadaşlarımız bizi Kur'an'la birlikte olmaya, Kur'an'a götürmeye çalışmalıdır. Yani ölçümüz bu olmalıdır. Arkadaşımızla bir aradayken İslam'ı mı konuşuyoruz, Kur'an'ı mı konuşuyoruz, hayırlı güzel işler mi konuşuyoruz, yoksa kötülükler mi konuşuyoruz? İşte burada ölçü Kur'an'dır. Dolayısıyla bizi Kur'an'a yaklaştıran arkadaşlara ihsan yapmalıyız. Diğer insanlar da tabii ihsan ederek onlar da kötülüklerine engel olmalıyız. Yine İslam bizi yolculara da ihsan etmeyi söylemiştir. İbn-i Sebil diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca köle, cariye ve işçilere de ihsanda bulunmalıdır. Diğer insanlara da, yani ihsanda bulunmalıdır. Hatta insanların dışında bütün diğer varlıklara bile Müslüman ihsanda bulunmalıdır. Bir başka hadiste şöyle geçer: Her Müslümanın diğer Müslümanlar üzerinde hakları beştir. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazesinin teşhiine iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükallah diye karşılık vermektir diyor. Tirmizi'de geçiyor bu rivayet. Bu sayılanların her biri bir Müslümanın diğerine karşı görevi ve aynı zamanda birer ihsanıdır. İslam bir müminin kamil imana ermesini, kendisini düşündüğü kadar Müslüman kardeşini de düşünmesine bağlamıştır. Buhari'de geçen bir rivayette: Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe olgun mümin olmaz. Yine Buhari'de geçen bir rivayet: Birbirinize kin tutmayınız, birbirinize haset etmeyiniz, birbiriniz hakkında kötü niyet beslemeyiniz, hepiniz de Allah'ın kulu ve kardeş olduğunuzu biliniz. Ve anne babadan başlayan bu ihsan haleleri en sonunda bütün insanlara ihsan etmeyi gerekli kılıyor ve insanların dışında bütün yaratıklara ihsan etmeyi. Müslim'de geçen bir rivayet şöyle: Bir kadın bir kedi sebebiyle azaba olundu. Onu bağlamış, doyurup sulamamış, bir şey yemesine de müsaade etmemişti. O halde Müslüman, bırak insanları, Allah'ın diğer bütün mahlukatına da ihsanda bulunur. Onlara zulmetmez, onlara haklarını verir. İhsan tanımına giren diğer davranışlar da şunlardır. İhsan sadece namaz gibi ibadetlerle ilgili meselelerde müminin yükümlü olduğu bir sorumluluk değildir. Bütün söz ve işlerindeki değişmez tavrıdır ihsan.

Evet. Yine tartışma yaparken bir konuyu bir muhatabımızla münakaşa yaparken yine orada da öyle işi güzelce yapmalıyız. Şöyle diyor Kur'an Ankebut 46. İçlerinden zulmedenleri bir yana ehli kitapla ancak en güzel şekilde yani ahsen şekilde mücadele edin. Dolayısıyla münakaşa yaparken de tartışma yaparken de ihsan üzere olmalıyız. Selam vermede ihsan üzere olmalıyız. Bütün davranışlarımızda ihsan üzere olmalıyız. Bir başkasını hakka çağırırken ihsan olmalıyız. Mesela Nahl 125'te Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Ana babaya ihsan edileceğini söyledik. Hatta talak sırasında bile kocanın karısına ihsan etmelidir. Boşanma iki defadır. Bunlar ya iyilikle tutmak veya ihsan ile güzelce salıvermektir. Bakara 229. Yani dinleyenler hayatımızın her alanında Allah'ın sevmediği bir fiil olan Allah göstermesin böyle bir durumla karşılaşsa bir bile mümin yani boşanmayla bile karşılaşsa onu bile Kur'an bize ihsanla yapmamızı söylüyor. Yediklerimiz ve giydiklerimiz de ihsan olmalı. Mesela Araf 26. Ey Ademoğulları size çirkin yerlerinizi örtecek, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Yine 31'de Araf. Ey Ademoğulları her mescide gelişinizde ziynetli elbiseler giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. İhsanın diğer boyutları da Ali İmran 134'te şöyle anlatılır. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler, harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah da ihsan sahiplerini yani güzel davranışta bulunanları sever. Muhsinlerin de özelliklerini şöylece toparlayarak konumuzu bitirelim değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'i dediğimiz gibi sık sık anladığımız dilden, meallerinden, tefsirlerinden okuduğumuz zaman göreceğiz ki orada müminlerin birçok özellikleri vardır. Müminin bir özelliği de muhsin olmasıdır. Peki bu muhsinler nedir? Yani Allah kimlere muhsin diyor? Onlara ilgili birkaç ayet okuyarak konumuzu tamamlayalım. Müminler bir kere yeryüzünde asla fesat çıkarmazlar. Müminlerin özelliği budur. Yine Allah yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıya katlanırlar, sabredirler. Bu da muhsinlerin özelliğidir. Allah yolunda cihat etmek yine muhsinlerin özelliklerindendir. Bollukta ve darlıkta infak etmek muhsinlerin özelliklerdir. Sabırlı olmaları yine öyle. Hud 115'te mesela şöyle anlatılır. Sabret Allah muhsinlerin yani güzel iş yapanların ecrini, mükafatını zayi etmez. Yine muhsinler bol bol ibadet ve dua ederler. Kendilerini Allah'a adarlar. Muttaki kimselerdir. Mesela Zümer 33-34'te muhsinlerin nasıl muttaki olduğunu şöyle anlatır. Hakkı doğruyu getiren ve onu tasdik edenler işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakilerdir. Rableri onlara dilediklerini verecektir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve muhsinler namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, ahirete de kesin olarak iman ederler. Lokman suresi 3 ve 4. ayetlerde mealen şöyle: O Kur'an güzel davrananlar için hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere indirilmiştir. Onlar muhsin vasfını alan kimseler, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirette de kesin olarak iman ederler. Görüldüğü gibi bir Müslüman için bütün hareketleri muhsin üzere olmalıdır. Ve sürekli namazlarımızda da dua ettiğimiz gibi Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene diyerek yani Rabbimiz bize dünyada da güzellikler hasene ver, ahirette de hasene ver diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka kavramda buluşmak üzere değerli dinleyenler.

0: Bumerang. Bumerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
18: Allah!

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: En En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Ey benim sevgili milletim! Nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz.

Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve onun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o aziz ve gaffarın yoluna davet ediyorum.''

0: وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır.

0: Adem.
1: Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.
0: فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
1: Allah onu kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatıverdi.

0: فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
1: Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir.

Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıflar, dünyada büyüklük taslayanlara, "Biz bunca zaman size tabi olduk.

Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine, ne olur Rabbinize bizim için yalvarın, bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler.

Onlar, peygamberleriniz size açık açık delillerle gelmediler mi? Deyince, evet diye cevap verirler. Bu defa onlar, o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın derler. Kafirlerin duaları ise neticesiz kalır.

Biz Resullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz.

0: O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ
0: Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık.
1: هُدًا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: O kitap, aklı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et. Sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et.

0: Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu, sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar, o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler.

Görmeyen de gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar.

Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah

Sükûnet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların ekserisi şükretmezler.

0: İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken, nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Gerçek durumu bile bile Allah'ın ayetlerini inkar edenler aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi.

Allah, o yüce zattır ki, sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip, suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah, bu zattır. Demek, alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Tam manasıyla diri olan yalnız O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: De ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Odur ki sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadeye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar.

0: Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ
0: Baksanıza, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara, nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar?

Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir.

boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır.

Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

0: Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır.
1: اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir.
1: تَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar, özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler, hüsrana uğrarlar.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumul en'âme litarkabû minhâ ve minhâ te'kulûn.
0: Allah, o yüce zattır ki, sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi delillerini inkar edebilirsiniz?

0: Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar. Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileriydiler. Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda vermedi. Feci akıbetlerini önleyemedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp böbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerine her taraftan kuşatıverdi.

0: Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez, Allah'ın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da ret ve inkar ettik, dediler.
1: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
0: Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması hep böyle olmuştur. İşte kafirler burada hüsrana uğramışlardır. 41. Fussilet Suresi Mekki olup 54 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'an'dır, okunan bir derstir.
1: بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا فَاَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Bu kitap, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen insanların çoğu ondan yüz çevirdiler. Onlar artık dinlemezler.

Ve derler ki, senin bizi davet ettiğin inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır, örtüler içindedir, kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır. Hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir. Artık bu durumda yapacağın bir şey varsa yap, biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz.

0: De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahtır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş, ortak uyduranların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
0: O müşrikler ki zekat vermezler, ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise kesintiye uğramayan bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemin'dir.

O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam 4 günde takdir etti, düzenledi.

Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu. İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin. Onlar da gönüllü olarak geldik dediler.

0: تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Derken iki gün içinde gökleri 7 kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
1: Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de, ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum.

0: Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz dediklerinde onlar, Rabbimiz olan Allah dileseydi üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.

0: Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsvâ eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken, İşledikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onları alıverdi.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar.

Nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Delilerine, niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz deyince, onlar, bizi söyleten, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

Eğer sabredip dayanabilirlerse, cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse, onlara bu imkan verilmez.

Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa, yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü, onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı.

Bir de kâfirler dediler ki, şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi, ona karşı yaygara koparıp, onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz.

0: لَيَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: İşte biz de onun için o kâfirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre hak ettikleri karşılığı vereceğiz.

İşte Allah düşmanlarının cezası da o ateş. Ayetlerimizi bile bile ret ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır.

Kafirler cehennemde, ey ulu Rabbimiz derler. Gerek cinlerden, gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteriver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler.
1: نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: نزلا من غفور رحيم.
1: Dünya hayatında da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey gafur ve rahimden, affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız.

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost oluvermiş.

Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır.

0: Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

Gece, gündüz, güneş, ay hepsi onun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer ona ibadet ediyorsanız.

Eğer kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki, Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar.

kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki, sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir.''

Ayetlerimiz konusunda haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü O bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkar edenler elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi, o Hakim ve Hamid tarafından indirilmiştir.

0: مغفرة وذو عقاب أليم.
1: Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret hem de gayet acı bir azap sahibidir.

0: Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik, derlerdi ki, neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap. Olur mu böyle şey? De ki, o iman edenler için hidayet ve şifadır. Ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da, söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبٍ
0: Gerçekten biz Musa'ya da kitap vermiştik de, Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi, onun hakkında da ihtilaf edilmişti. Eğer Rabbinden haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı, onların işleri bitmişti bile. Bu gerçeğe rağmen onlar hala bundan derin bir şüphe içindedirler.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalina.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
17: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah'ın sevdiği ve sevmediği kişiler. Allah Celle Celaluhu iyilikleri güzel yapanları sever. Her sözü duyup en güzeline uyanları sever. İnsanlara en güzel kelimelerle konuşanları sever. Anne ve babasına güzel davrananı sever. Ten ve canıyla, kalp ve kalıbıyla kendini Allah'a teslim edenleri sever. Allah'ın kendisini her an gördüğü inancıyla davranışlarını ona göre ayarlayanları sever. Borcunu öderken güzellikle ödeyen, malından kazandığını gizlice ve açıktan infak eden, kendisine yapılan kötülükleri affeden, adalet dağıtırken güzel dağıtanları sever. Su gibi temiz ve temizleyici olanları sever. Allah temizlenenleri sever. Tenini kirden, terden, pislikten, karışıklıktan temizleyenleri, gönlünü şirkten, kinden, midesini haramdan, dilini yalandan, belini fuhuştan temiz tutanları sever. Allah Celle Celaluhu gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, onu izleyen, onu önder ve örnek kabul edenleri sever. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah affedicidir, rahmet edicidir. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime. Allah Celle Celaluhu muttakileri, sakınanları sever. İlk önce Allah'a karşı kusur yapmaktan sakınan, takva elbisesiyle hayatını sürdüren, takva azığıyla doğru yolda yürüyen, günah işlemekten sakınan, kendini ve ailesiyle beraber insanlık ailesini cehennem ateşinden kurtarmaya çalışan, kendini cimrilikten kurtaran, kazandığından ihtiyaç sahiplerine veren muttakileri sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın tabiat kanunları ile şeriat kanunlarının sınırları içinde kendini tutan ve hiçbir zaman sınırı aşarken kendini telef edenlerden olmaktan sakınan insanları Allah sever. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhisselamlar gibi sabreden, zor günlerde, dar günlerde sabrettiği gibi bol ve kolay geçen günlerde de günaha girmemeye sabredenleri Allah sever. Belalar, sıkıntılara sabreden, sabrı tavsiye eden, çocuğu kaybolsa Yakup aleyhisselam gibi aramaya devam ederken sabreden ve Rabbin hükmünün hikmetiyle teselli bulanları Allah sever. Haksız kuvvetlilerin yanında olmaktansa haklı zayıfların yanında kalmayı sabredenleri sever. Haklıların yanında haksızlara karşı savaşanları sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah'a kul olarak bize verdiği can, ten, mal, makam, servet, şöhret, maharet, sanat, ilim, irfan. Bütün bunları doğru yolda kullandıktan sonra sonucu Allah'a havale edenleri Allah sever. Hak yolda yürürken bütün insanlık o yoldan yüz çevirip cehennem yoluna gitseler, yalnızlığından korkmaz ve Allah'a tevekkül ederek yürür. Allah adil olanları sever. Organlarımızı dengeli yaratan Rabbimizdir. Yeryüzünü ve gökyüzünü kusursuz yaratan da O'dur. Biz de işlerimizde adaletten ayrılmamak için bir ismi adil olan Rabbimizin koyduğu kurallardan ayrılmayarak sevilen insanlar arasına girelim. 1300 yıldır camilerde cuma günleri halkı aydınlatmak için okunan hutbenin ardından Nahl Suresi 90. ayeti cemaate, şüphesiz Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emreder. Fuhşiyatı ve kötülüğü yasaklar. Öğüt alasınız diye size öğüt verir diye okunur. Ve İslam toplumunda adalet duygusu hep hatırlatılır. Hakimin hüküm verirken adaletle hüküm vermesini, noterin yazarken adaletle yazmasını, kardeş toplumların arasını bulurken adaletle davranılmasını, konuşurken bile adaletten ayrılınmamasını emreder. Adalet, hakka uygunluk diye tarif edilmiş. Türk hukuk lügatında hak kelimesi de Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Hukuk, haktan ilham almazsa haksızlıktan kurtulamaz. Allah, kendi yolunda cihad edenleri sever. Zalimin karşısına dikilip ona zalimliğini anlatan yiğit insanları sever. Bu yolda kim ne derse desin, hiçbir ayıplayanın ayıplamasından korkmayanları sever. İslam yolunu ve onun yöntemini tenkit edenlerin, tenkidine aldırmayan, kendini gizlemeyen, inancından mahcubiyet duymayanları sever. Bu yolda olanların rengine, ırkına, bölgesine, sınıfına, diline bakmadan haklının yanında yer alan ve onlarla kurşunla kenetlenmiş binanın tuğlaları gibi kaynaşan ve İslam binasını oluşturan insanları sever. Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten kaçınan, Allah'ın var ve bir olduğunu kapatmak için insanların önüne ölümlü insanları çıkarıp yaratını görmezden gelen, kalp, kalıp, ten ve can veren, yediği, içtiği, giydiği her şeyi yaratan Rabbine nankörlük edenleri Allah sevmez. Allah zalimleri sevmez. İslam'ın aydınlığından nasibini alamadığı için küfrün karanlıklarında şaşkın şaşkın dolaşırken Rab diye kendisi gibi birine tapınan ve onun koyduğu kuralları şaşmaz doğrular kabul ederek Allah'a ortak koşarak en büyük zulmü işleyen, Allah'a iftirada bulunan, Allah hakkında yalan söyleyenleri ve böylece kendisine zulmedenleri Allah sevmez. Allah haddi aşanları sevmez. Hak ile batılı ayırt eden, Rabbimizin koyduğu sınırları aşan, kendi koyduğu kurallara insanları zorlayarak kendini put haline getiren ve insanlık sınırını aşarak haddini aşanlar, kadınına zarar vererek haddini aşanlar, Allah ve Resulüne isyan ederek haddi aşanları, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılanları, düşmanına karşı bile olsa haddi aşanları, Allah'a dua ederken bile haddi aşanları Allah sevmez. Allah bozguncuları sevmez. İnsanın dengesini bozanlar, toplumların dengesini bozanlar, tabiatın dengesini bozanlar, zirai mahsulleri bozanlar, nesilleri bozanlar, yeryüzünün ve gökyüzünün dengesini bozanlar, ıslah ediyoruz zannıyla işgal ettikleri ülkelerde bozgunculuk yapanları Allah sevmez. Allah kibirlenenleri sevmez. Üzerinde kendisinin yarattığı hiçbir şey olmayan, dişinin ağrısına dayanamayan bazı insanlar mal ve makam sahibi olduklarında kendilerinde bir varlık hayal ederek mal ve makamca kendilerinden aşağıda olanlara hava atmaya başlarlar. Hatta Karun gibi servetinin kendisinden kaynaklandığının kuruntusuna kapılırlar ve şımarırlar. Böylece Allah'a, anne ve babasına, yetimlere, fakirlere, komşulara karşı kendini üstün görme hastalığına tutulurlar. İşte Allah bunları sevmez. Allah hainleri sevmez. İlk başta kendisinin verdiği can ve teni götürüp yine Allah'ın yarattığı bir insanın verdiği emri ve yasakları, Allah'ın emri ve yasaklarından üstün tutarak onun dediği doğrultuda hareket etmekle Allah'a ihanet etmiş olur. İkinci sırada kendisine örnek ve önder olarak peygamber gönderilmesine rağmen Allah'a baş kaldıranları örnek ve önder almakla peygambere ihanet etmiş olur. Eşine ihanet edenler, komşusuna ihanet edenler, hain bakışlarla çevreyi rahatsız edenler, emanete hıyanet edenler ve çok günah işleyenleri Allah sevmez. Allah kötülüklerin açıklanmasını sevmez. Yapılan bazı kötülüklerin yayılmasında daha kötü sonuçlar doğacaksa yayılmamalı. Ancak zulme uğrayanın bu hakkını alabilmesi için yetkili makama şikayette bulunması kötülüğü yaymak anlamında değildir. Allah israf edenleri sevmez. En başta insan israfını yapanları sevmez. Firavun, Nemrut, Karun gibi kafir yöneticiler halklarını kafir olarak ölüp cehennem çöplüğüne attıkları için müsrif olarak tanıtılmışlardır. Taşıdığı akıl ve zekanın farkına bile varılmadan, bu dünyadan keşfedilmeden göçüp giden insanlar da israf edilmiş insanlardır. Yeme ve içme maddelerinin de israf edilmemesini emreden Rabbimiz müsrifleri sevmediğini haber verir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

sellem'e amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Üzülme, birçok hatalar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين السلام عليكم ورحمة الله Özel efemin özel dinleyicisi kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra programıma başlarım. Programımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Rabbimiz bizlerin gayretini arttırsın, Rabbimiz isteğimizi arttırsın da İslam'a, dinine hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu akşamki Allah nasip ederse programımızın konusu imanımızın sönen ateşi. Evet, hepimiz Müslümanız, Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz, bu böyledir ama ateşleri sönmüş. Bir iman var bizde fakat karşıdan görülebilesi veyahut da ısınılabilesi bir ateşi kalmamış maalesef. Şimdi sahabe nasıldı? Nasıl yaşardı? Nasıl meseleye bakardı? Bizi nasıl ısıtırdı? Nasıl önümüzü aydınlatırdı? İşte bunu bu akşam anlamaya gayret edeceğiz. Sahabenin imanını ve sönmeyen iman ateşini anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Gelin hep beraber Uhud Savaşı'nın hemen akabine gidelim ve Amrul Esed gazvesi diye adlandırılan o gazveye değinmeye gayret edelim. Malum Uhud'da yaşanılanlar yaşamış, Müslümanlar 70 tane şehit vermişlerdi. 1000 kişi çıktıkları yoldan 300 tane münafık geri dönmüş, 700 kişi kalmışlardı ve Uhud Savaşı'nda 70 kişiyi de şehit vermişlerdi, 630 kişi kalmıştı. Kimler şehit olmamıştı ki o gazvede? Kimler toprağa düşmemişti ki? Kimler Rabbine şehit olarak kavuşmamıştı ki? İstedikleri, arzu ettikleri makama erişmişlerdi zaten ama onların İslam saflarının arasından dökülmesi, Rablerinin katına uçup gitmeleri elbette bizi hüzünlendiriyor. Ama duamız odur ki onların başına gelen, onların toprağa düştüğü gibi, Rablerinin katına şehit oldukları gibi ulaştıkları gibi, Rabbim bizleri de katına şehitler olarak alsın inşallah. Bilmiyoruz onlar gibi toprağa düşer miyiz, düşebilir miyiz? Ama önce şahitler olalım. Bu davanın şahitleri olalım, sonra da şehitlerden olalım inşallah. Amin. Uhud Savaşı yaşanmış, Efendimiz hüzünlü bir şekilde evine dönmüştü. O kadar hüzünlüydü ki, özellikle tüm arkadaşları için çok hüzünlüydü ama daha özel biri vardı onun yüreğinin ta derinliklerinde. Hazreti Hamza vardı, onu yakıp kavuran, ayrılması, yanından ayrıldığı için üzülen Hazreti Hamza vardı. Ve Medine'de Hamza'nın kimsesi de yoktu. Çünkü Mekke'den göç etmiş gelmişlerdi, hicret etmişlerdi. 70 tane şehit için, Efendimizin arkadaşları için üzülen birileri veya birkaç kişi vardı ama Hamza için kimsenin ağlamaması, kimsenin üzülmemesi Resulullah'ı üzmüştü. Vah Hamza'ma diyordu, vah Hamza'ma, onun için ağlayan kimse yok, onun için üzülen kimse yok, ağıt yakan kimse yok diyordu. Bu Resulullah'ı daha da üzüyordu. Efendimiz amcasının yanından ayrılmasına, göçüp gitmesine bu derece üzülmüştü. Ayrılık zordu. Bunun, Efendimizin bu hallerini görenler gitmişler Medine'nin kadınlarına söylemişlerdi. Gidin Resulullah'ın evinin önünde ağlayın. Amcası için çok üzülüyor. Amcası için ağlayanın olmadığını görünce daha da üzülüyor demişler. Ve Medine'nin kadınları Resulullah için, Hazreti Hamza için ağlamaya başlamışlardı. Bu Efendimiz'i bir kere daha sevindirmişti. Dostluklarını, arkadaşlıklarını gösterdikleri için onlara teşekkür etmişti. İşte Uhud bambaşka bir dünya oluşturmuştu Resulullah'ın yüreğinde. Üzülüyordu elbette ki Efendimiz. Yakıyordu canını bu durum. Ama
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir davası vardı. Ve Efendimiz emir vermişti arkadaşlarına. Daha bir iki gün bile geçmemişti. Müslümanlar yaralarını bile sarmamışlardı. Üzerleri başları kan içindeydi. Her tarafları yere bere içindeydi. Ayakta durmakta zorlanan o insanlara emir vermişti. Dedi ki, iki gün önce Uhud'a katılanların hepsi toplansınlar. Sefere çıkıyoruz, yola çıkıyoruz. Çünkü Efendimiz bir haber almıştı. Müşrikler Mekke'ye geri dönmeden Medine'ye saldıracaklardı. Ellerine bir fırsat geçmişken, bir imkan yakalamışken Müslümanların kökünü kazıyacaklardı. Özellikle Resulullah'ın ve yanındaki büyük sahabesinin köklerini toptan kaldırmak istiyorlardı ortadan ve bunun için Ebu Sufyan böyle bir karar vermişti ve Medine'ye saldıracaktı. İşte bu haber Resulullah'a gelince Resulullah emretmişti arkadaşlarına, hazırlanın, yola çıkıyoruz. Ne kadar zor bir emirdi aslında. Her tarafları yara bere içinde olan, ayakta durmakta zorlanan bu insanlar nasıl şimdi yola çıkabilirlerdi ki? Nasıl bir sefere çıkabilirlerdi? Yaralarını bile tedavi edememişlerdi. Ama işte kardeşler, meselenin tam burasında bu nasıl sorularına verilecek tek cevap vardır. Sadece imanları. Onların imanları öyle büyüktü ki, imanlarının ateşleri öyle gürdü ki, öyle ısıtıyor, öyle aydınlatıyordu ki yolları. İşte onlar sadece bu imanlarından güç alarak hareket etmişlerdi. Ve hepsi Resulullah'ın yola çıktığını görünce o 630 tane sahabe yaralarına ve aksaklıklarına bakmadan yola çıkmışlardı. Siz şu iki arkadaştan anlayın ne kadar durumlarının zor olduğunu. İki arkadaş birbirlerine tutunuyordu. Sahabe-i güzin efendilerimizin içerisinde yürümeye takatleri yoktu. Birinin yarası öyle ağırdı ki yerinden bile kalkamıyordu. Ötekisi sadece ancak yürüyebiliyordu. Zorla da olsa o dedi ki arkadaşına, o dedi ki kardeşine, haydi kardeşim tutun bana, ben seni götüreyim. 10 metre, bilemediniz 20 metre gidiyorlardı birbirlerine tutunarak. Sonra neredeyse sürünürcesine kendi kendilerine gidiliyor. Yorulunca bir daha birbirlerine tutunuyorlardı. İşte bu durumda kardeşler, böyle bir durumda Amrul Esed gazvesi gerçekleşecekti. Ve bu insanlar müşriklerle tekrardan savaşacaklardı. Subhanallah, bunu tefekkür edin, bunu düşünmeye çalışın. Veyahut da siz şöyle düşünün, hasta olduğunuzu, hastayken bir yere gitmek zorunda olduğunuzu düşünün. Sonunda bir savaş yok, sonunda bir kavga yok. Sadece hastasınız, yerinizden kalkamıyorsunuz ki hastalandığınız zaman nasıl olduğunuzu en iyi siz bilirsiniz. O gecenin bir yarısında su almaya bile kalkmaktan aciz olan bizler, bize diyorlar ki hadi şimdi kalk şu kadar kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre yürü ve falanca işi gör. Ne kadar zor değil mi? İşte bu insanlar, insan üstü bu adamlar, örnek nesil dediğimiz o insanlar, örneklerimiz ve önderlerimiz. Düşünün Uhud'da aldıkları yaraları ve kılıç darbelerini ve mızrak yaralarını. Ondan sonra Efendimiz tekrardan emir veriyor ve diyor ki haydi sefere gidiyoruz. Subhanallah. Ve işin daha ilginç tarafı, hiçbiri ama ya Resulallah, fakat ya Resulallah, bir dinler misin ya Resulallah bile demiyorlar. Ama yok, fakat yok, bir dinler misin mazeretimizi yok. Daha doğrusu mazeret yok. Resulullah'la yola çıkmak onların düğünü, bayramıydı. Bedir'de görmüştük biz o yiğitleri. Ya Resulallah, şu denizi göster bize, dal arkandan geliriz diyorlardı. Ya Resulallah, İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi biz sana demeyiz, sen ve Rabbin git savaş demeyiz.
0: İşte onlar onun için büyük adamlardı, örnek nesildi, önder nesildi. Ve yola çıkıyorlar. Hiçbirinin gözünde en ufak bir korku, en ufak bir endişe yok. Acaba Resulullah bizi mi deniyor? Yok. Çıktılar yola, kılıçlarını kuşandılar. Ayakta bile durmakta zorlanan o adamlar, bugün ne kadar büyük olduklarını, bugün nasıl dimdik durduklarını ve bir dağ gibi yüce olduklarını bugün daha iyi anlıyoruz onların. Çıktılar yola, Efendimiz de onlarla beraberdi. İşte meselenin tam burasında stratejik bir uygulama başlattı Efendimiz ve gündüzleyin hepsine emretti bolca odun toplamalarını. Ve hepsi gene o yaralı halleriyle, ayakta durmakta zorlandıkları halleriyle odun topladılar ve gece olunca Efendimiz odunlardan öbek yaptırdı. O kadar çok öbek yaptırdı ki hepsini gece olunca ateşe vermelerini emretti ve birden ateşler yanmaya başlayınca uzaktan bakanlar zannediyordu ki burada binlerce insan var. İşte Efendimizin yapmak istediği buydu. Ebu Süfyan geri döndüğünde Efendimiz tarafından gelen bir müşrik kervanıyla karşılaştı. Küçük bir kervandı ve içinde olanlardan Müslümanlardan haberleri olup olmadığını sordu. Onlar da dediler ki Muhammed ve arkadaşları şu tepenin arkasında sizi bekliyorlar. Ebu Süfyan merak etti ve sordu. Dedi ki peki kaç kişiler? O kervanın başındaki müşrik dedi ki eğer yaktıkları ateşe bakılırsa 10.000 kişi kadardılar. İşte kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmak istediği de buydu. Aslında 630 kişilerdi. Hepsi yaralı ve bereliydi. Ayakta bile zor durmakta başarılı olan bu insanlar, ayakta bile duramayan bu insanlar, topu topu 630 kişi olanlar ve Uhud'da aslında yenilen bu insanlar, bir daha savaşa girme durumu olmayan bu insanlar, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadıklarını gösterip müşriklerin gönlüne, müşriklerin kalbine korku salmak için işte böyle bir plan yapmışlardı. Ve Efendimizin emrettiği gibi ateşler yakılmış ve karşıdan gören kişi onları 10.000 kişi zannediyordu. Şimdi bizler işte meselenin tam burasında bu olaydan ibretlik bir ders çıkartarak imanımızın o kadar büyük olduğunu anlayacağız ki bizi karşıdan görenler 10.000 kişi zannetmeli. Biz imanımızda, biz amellerimizde bazı eksiklikler kendimizde görebiliriz. Amellerimizdeki eksiklik Allah'a olan bağlılığımızı azaltabilir. Şeytanımızla mücadele kendi kendimize şüpheye düşmemize sebep olabilir. Ama bizler karşıya öyle bir görüntü vermeliyiz ki her zaman her yerde dimdik olduğumuz karşımızdakilerin dikkatinden kaçmamalı ve bizi sapasağlam bir Müslüman olarak görmeliler. İşte biz öyle bir ateş yakmalıyız ki bu ateş her yerden görülmeli. Biz eksikler içinde olabiliriz, zafiyet içerisinde olabiliriz, hala namaza karşı gevşek davranabiliriz. İç dünyamızda şeytan bizimle oynadığı için namazı şevkle kılamıyor olabiliriz. Ama bunu karşıya belli etmemeliyiz. Zorlandığımızın farkında olmamalı özellikle düşmanlarımız, hele hele şeytanımız. Sahabe ayakta bile duramayacakken yaktığı bu ateş sayesinde müşriklerin korkmasına sebep olduysa, Ebu Süfyan ve arkadaşlarının gelen haber karşısında korkarak geri dönmek zorunda kaldılarsa, halbuki Müslümanların kökünü kazıyacaklardı, halbuki Medine'de hiç Müslüman bırakmayacaklardı. Çünkü Uhud'da Müslümanları yenmişlerdi bir sefer. Bu onları cesaretlendirmişti. İşte bununla beraber yola düşüp Medine'deki bütün Müslümanları kılıçtan geçireceklerdi. Ama bakın ki o yiğitlere, yaralı olmalarına rağmen
1: Allah için yaralarını unutmuş ve yola düşmüşlerdi. Peki unutmuşlar da yaraları onlara acı vermiyor muydu? Elbette ki veriyordu. Onlara sıkıntı vermiyor muydu? Elbette ki veriyordu. İşte şimdi biz de Allah'ın dinini yaşarken elbette ki acılara, elbette ki sıkıntılara katlanacağız. Hatta ve hatta bazen birbirimize sıkıntı vereceğiz. Aynı camiada, aynı cemiyette, aynı vakıfta olmak birbirimize sıkıntı verse de biz yaktığımız ateşle beraber öyle bir ateş yakacağız ki dışarıdan gören herkes bizi kol kola, gönül gönüle, yanak yanağa görecekler ve sadece bizim muhabbet ettiğimizi bilecekler. Ve bundan dolayı bunlar yıkılmazlar, bunlar yenilmezler, bunlar çekilmezler geri diyecekler. İşte biz öyle bir ateş yakmalıyız ki Uhud Savaşı'nın akabinde yaşanan bu olay bize bunu öğretir kardeşler, bunu anlatır. Veya şu özür dilerim kalın kafalarımıza bunu sokmamız gerekir. Biz imtihanlardan geçiyoruz, çeşit çeşit imtihanlardan geçiyoruz ve birbirimizin imtihanıyız bizler. Evs ve Hazreç gibiyiz bizler. Anlaşamasak da, bazen ihtilafa düşsek de düşmanlarımız bunu bilmemesi lazım kardeşler. Sahabe öyle bir ateş yakmıştı ki o kadar çok gözüktüler ki düşmanları korktu. İşte şimdi bugünün sahabesi olan bizler ateşlerimizi yakmaya, dik durmaya devam etmeliyiz. Ve bu yolda yürürken birbirimizi teşvik etmeliyiz. Aynı o iki arkadaş gibi. Onlar birbirine yaslanmışlardı, birbirine dayanmışlardı, yaralarını birbirlerine unutturmaya çalışmışlardı ve Resulullah'ın peşine düşmüşlerdi. Sonra ne oldu? Ebu Süfyan Müslümanların 10 bin kişi kadar olduğunu zannedince ordusunu geri döndürmüştü. Ne zaman bu kadar adam toplamışlardı? Nasıl bu hale gelebilmişlerdi? İşte Allah Azze ve Celle'nin yardımına güvenen, Allah Azze ve Celle'nin nusretine inanan Müslümanlara Rabbimin yardımının nereden geleceği belli olur mu? Elbette ki olmaz. Onlar savaşacaklarını zannediyorlardı. Savaş planı için yola çıkmışlardı ama Rabbim onlara savaşmadan savaş kazandırmıştı. İşte Amrul Esed gazvesi bize imanımızın tekrardan ateşinin yakılması gerektiğini ve ateşinin de her taraftan gözükmesi gerektiğini öğretir kardeşler. Az olsak da çokmuşuz gibi davranmamız gerektiğini öğretir bizlere. Sahabede böyle olaylar o kadar çok ki anlatmaya bizim programımızın vakti yetmez. Bizim de dermanımız yetmez, ilmimiz yetmez. Şimdi bizler imanımızdan güç alacağız, imanımızdan kuvvet alacağız. Kaç kişiyiz demeyeceğiz, kaç kişiyiz demeyeceğiz. Şu kadar kişi olursak başarırız, hiç demeyeceğiz. Dikkat edin, ayakta bile durmakta zorlanan 630 kişilerdi ama toplasan belki de 100 kişi etmeyecek o insanlar sadece imanlarından aldıkları güçle koca bir müşrik ordusunu geri püskürtmüşlerdi. Tek bir kılıç bile sallamadan. İşte şimdi bizler kaç kişiyiz demeden, Allah'ın izniyle başarırız diyerek, birbirimize güvenerek, birbirimize dayanarak ve dosta güven, düşmana korku salarak yolumuza devam etmesini öğrenmemiz gerekiyor. Allah'ın dininde mücadele etmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Karşıya bizim boyumuzu, posumuzu, kilomuzu olduğundan daha fazla gösterecek olan Rabbimdir. Siz oraya takılmayın. Siz güce, paraya, maddiyata, imkana, teknolojiye takılmayın. Allah'ın izniyle yapmak istediğiniz bütün işleri başarırsınız. Yeter ki Bismillah deyip birbirimize dayanarak yola çıkalım bizler. Bakın, maalesef bugün bizim yapmamız gerekeni İsrail yapıyor. İsrail. Peki nasıl yapıyor İsrail? Bir avuç İsrail, dünyanın en az topluluğu olan İsrail nasıl beceriyor bunu? Öyle bir ateş yakmışlar ki kardeşler, öyle bir ateş yakmışlar ki Dün Uhud'dan sonra Amrul Esed gazvesinde Resulullah'ın yaptığını bugün İsrail dünyaya yapıyor. Bir avuç İsrail her taşın altından çıkıyor. Her yerde sadece bir adamıyla o kadar büyük gözüküyor ki her şeyiyle bizi korkutmaya başlıyor. Onu da İsrail yapmıştır, bunu da İsrail yapmıştır demeye başlıyoruz. Halbuki hiçbir kuvveti yok, hiçbir gücü yok. Tükürsek boğarız. Bir avuç İsrail bütün dünyaya kafa tutuyor. Peki 1,5 milyar olan biz Müslümanlar, 1,5 milyar olduğumuzu iddia eden ve hepsinin de Müslüman olduğunu zannettiğimiz bu kalitesiz, keyfiyetsiz topluluk neden hiçbir şey yapamıyoruz? Çünkü ateşlerimiz söndü. İmanımız var ama ateşimiz yok. İşte imanımızın sönen ateşinden dolayı kimse bizden korkmuyor. Halbuki dün biz hep sayımız azken yendik. Sayımız çok azdı. Teknolojik silahlarımız da yoktu. Ama başardıklarımızı imanımızdan dolayı başarıyorduk. Bugün başaramamamızın sebebi imanımızın ateşi söndü. Ateşi, kimse imanımızın ateşinden korkmuyor. Fedakarlığımız yok, bedel ödememiz yok. Bakın, İsrail bir kola diye içecek yapmış. Her eve, her haneye sokuyor. Dünyada sudan bile daha çok tüketilir hale gelmişse işte bu İsrail'in yaktığı ateşi gösterir. Bugün Müslümanlar kolasız, makarna kolasız, patates kolasız şu bu yiyemiyorsa İsrail'in yaktığı ateşi gösterir. Halbuki bir avuçlar. Ama her yere sızmaya çalışıyorlar. Neden? Bedel ödüyorlar da onun için. Bir seferinde umreye gitmiştik. Orada kardeşler bize bir şeyler ikram etmek istedi. Bir Türk lokantasına gittik. Mesele tabii ne yediğimiz değil. Ayrı bir konu. Affınıza sığınarak da söylüyorum ama beni üzmüştü, yaralamıştı bu olay. Oranın sahibi de Türktü. Ve biz bir şeyler sipariş ettikten sonra Pepsi içer misiniz diye bize sormuştu. Bizim birden bakışlarımız değişti. Değiştiğini anlayınca, mimiklerimizden rahatsız olduğumuzu anlayınca kusura bakmayın dedi. Burada herkes içiyor da onun için sordum. Bizim uzun uzun sakallarımız, bizim duruşlarımız adamda hiçbir etki yapmamıştı. Çünkü bizden daha uzun sakallılar, dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar, Arap Müslümanlar, Pakistanlı Müslümanlar lakır lakır, şıkır şıkır, buz gibi, tabiri caizse öyle diyorlar ya, Pepsi'leri içiyorlardı. Aslında bu soruyu bize o lokantanın sahibi sormamıştı. O 1,5 milyar olduğunu iddia eden, 1,5 milyar Müslüman olduğunu iddia edenler sordurmuştu bize. Çünkü hiç çekinmeden, hiç utanmadan Pepsi içiyorlardı. Peki bugün Pepsi kimin? İsrail'in. İşte İsrail'in yaktığı ateşi görüyor musunuz kardeşler? Ama böyle başka bir içecek de yok ki diye dirtebiliyorsa bize, işte adamın kendi dinine olan imanı ateş yakmış ve bizi yakıyor ve biz İsrail'den korkuyoruz. Sonra ellerimizi açınca Allah'a, o içtiğimiz Pepsi'lerden sonra ellerimizi açınca semaya, dua etmeye başlayınca ya Rabbi İsrail'i kahreyle diyoruz. Peki İsrail'i ayakta tutan, İsrail'i canlandıran ve Suriye'de, Keşmir'de, Eritre'de, Patani'de, Filistin'de, şurada, burada Müslümanlara kurşun sıkan kim? İsrail. Peki İsrail o sermayeyi nereden buluyor? İşte içtiğiniz Pepsi'lerden. Sonra Allah'ım İsrail'i kahreyle. Bu dua kime döner kardeşler? Bu dua beddua olarak bize döner. Çünkü 1,5 milyar sinek gibi Müslüman dünyada yaşıyor. Biz, yani biz. Lükslerimizden vazgeçemeyen bizler, ben Pepsi diyeyim de siz daha örneği çoğaltın. Sonra kardeşlerimize kurşun olarak sıkılan merminin sermayesini biz gönderiyoruz. Ey İsrail, al sana bu da benden mermi parası diyoruz. Ben eğer lüksümden vazgeçemediysem Al kardeşimin kafasına sık mı diyoruz acaba? İnşallah programımızı ilk bölümünü burada bitirip ikinci kısmına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İmanımızın ateşinden bahsediyorduk. İmanımız var ama ateşi yok diyorduk. Ama imanımızın ateşini alevlendirmek içindi birbirimize nasihatimiz. İnşallah bu imanımızın gücünün farkına varırız da imanımızı ateşlendirir. Bütün dünya da bu ateşten nasibini alır diye dua ediyorduk. Sahabe-i Güzin elbette ki eksik noksan insanlardı. Ama imanlarından güç alıyorlardı. Allah ve Resulünden güç alıyorlardı. Bir kısmına nasihat ediyordu. Uhud'dan sonraki Amrul Esed gazvesinden bahsediyorduk. Şimdi gelin Uhud'un meydanında, Uhud'un içinde bir hadiseden sonra sahabenin imanından aldığı gücü, yaktığı ateşle hala bugüne kadar nasıl ısı ve ışık yaydıklarını anlamaya gayret edelim. İbni Kamiye adında bir müşrik vardı. Resulullah'ı öldürmeye kafaya koymuştu. Öldürmek istiyordu. Savaşın içerisinde Efendimiz'i arıyordu. Bir ara zırhının arkasında o güzel yüzüyle, kıvrım kıvrım saçlarıyla Mus'ab'ı gördü. Mus'ab o kadar yakışıklıydı ki yakışıklılığını da Resulullah'a benzemesinden alıyordu. Zırhının arkasında o güzel Mus'ab, mübarek Mus'ab, Efendimiz'e o kadar çok benziyordu ki onu Efendimiz zannetti ve birden İbni Kamiye Mus'ab'ın üzerine saldırdı. Sancak tutan elini kopardıktan sonra diğer koluna saldırdı. Diğer kolunu da vücudundan ayırmıştı ve sonra bir mızrak saplamasıyla, son bir darbeyle göğsünü yardı, göğsünü parçaladı ve Mus'ab Uhud'un meydanına bir gül demedi gibi düştü. Budanmış bir gül dalı gibi düştü. Düşünce İbni Kamiye bağırmaya başlamıştı. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diyordu. Öldürdüğü Mus'ab'dı ama o Resulullah zannetmişti. Bu haber birden savaş meydanında dalga dalga yayıldı. Müslümanların kulaklarına gitti. Onlar da inanmışlardı buna ve birden sendelemişlerdi. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Resulullah aralarından ayrılabilir miydi? Resulullahsız bir yaşantı nasıl olacaktı? Bu onları yıkmıştı. Hatta savaşı bırakmış, kılıçlarını bırakmış, bir köşeye sızıp kalmışlardı neredeyse. Düşmüşlerdi yani, oturuyorlardı. İşte bu esnada Enes bin Nadır gelmişti ve onların bu halini görünce neden burada oturuyorsunuz diye onlara sormuştu. Onlar da dediler ki duymadın mı? Resulullah öldürülmüş. İşte Enes kulaklarımızı yırtarcasına sanki hala bugün çağrı yapıyormuş gibi sesi kulağımızda ve sordu onlara. Peki Resulullah öldüyse ne olmuş? Resulullah ölmüş diyoruz sana, duymadın mı? Ey arkadaşlarım dedi, Resulullah öldüyse Rabbi sağdır ve Resulullah öldüyse siz bu dünyada yaşayıp da ne yapacaksınız o zaman? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Sonra öyle bir atıldı ki düşmanın dalgaları arasına, düşmanın içine öyle bir daldı ki, öyle bir yiğitçe savaştı ki o gün Enes'in vücudunda yara almamış yer kalmamıştı. Bu yetmemiş, o mübarek bedenine, vücuduna, kulağına, burnuna müsle yapmışlardı. Burnunu, ağzını, dudaklarını kesmişlerdi, kulağını kesmişlerdi. Tanınmaz bir hale getirmişlerdi onu. Allah için tanınmayacak bir hale dönüşen bir adamdan bahsediyoruz. Rabbi için, dini için, hani bugün güzelliği için estetik yaptıranlar var ya, İşte yeryüzünün en güzellerinden bir tanesiydi. En güzel estetik yaptıranlardan bir tanesiydi Enes bin Nadır. O kadar değişmişti ki, o kadar güzelleşmişti ki biz onun ancak güzellik halini anabiliriz. Kız kardeşi bile tanıyamamıştı onu. Ancak parmaklarının ucundan, Parmaklarındaki izlerden tanıyabilmişti. Evet dedi, bu benim abim. Bu Enes'tir demişti. Allah yoluna şehit olmuş abisine sevinmişti. O güzelleşen abisine sevinmişti kardeşler. Allah için estetik yaptırmıştı Hazreti Enes. İşte o, peki bu gücü nereden almıştı? Birileri Allah Resulü öldürüldü diye otururken, hatta rivayetlerde Hazreti Ömer de onların içinde olduğu söylenir. Birileri otururken, birileri imanından aldığı güçle, imanının ateşiyle ortalığı ateşe vermek için, yakmak için mücadele ediyordu. Durmak yoktu. Oturanı da ayağa kaldıracak bir iman gerekiyordu bize. Ateşin tekrardan alevlenmesi, kor olmuş o ateşin alevlenmesi için bizim birbirimizin imanının ateşine ihtiyacımız var kardeşler. Ve bu yaktığımız ateş öyle bir ateş haline gelmeli ki, biz güçsüz de olsak bu ateş çok büyük olmalı. Kağıt gibi. Kağıdı yaktığınızda çok uzun sürmez belki ateşi, ama öyle bir ateş çıkartır ki bu herkesi korkutur. Bizim gücümüz olmasa da bugün, devletimiz olmasa da, hamimiz olmasa da, halifemiz, koruyucumuz olmasa da, bizler ateşimizi yakmaya, birbirimizden güç almaya devam etmemiz lazım. Ve bunun için de işte sahabenin imanına ihtiyacımız var. Ahdine Sadık Kalanlar programında bunu yapmaya ve bunu aktarmaya gayret ediyoruz. Sahabenin ateşinden güç almaya gayret ediyoruz kardeşler. Evet. Şimdi soruyorum. İmanımız var. Peki ateşi var mı imanımızın? Isıtır mı? Işıtır mı? Aydınlatır mı? Çok ve güçlü gösterir mi bizi? Böyle bir imanımız var mı bizim? Şimdi siz de kendinize sorun bu sorunun cevabını. Ve imanınız sizi nerede durduruyor? Müslümanlarla beraber misiniz? Yoksa hala mazeretler içinde misiniz? Hangi hocaya güvensek elimizde kalıyor diyenlerden misiniz? Hala Müslümanların açıklarını görmeye çalışanlardan mısınız? Ben o kadar nasihat ettim, düzelmediler, çekerim evime giderim, tek başıma otururum, namazımı kılarım diyenlerden misiniz? İslam davasını bırakanlardan mısınız? Eğer bugün Müslümanlarla beraber değilseniz, bir çalışma içerisinde değilseniz, bir ders takip etmiyorsanız, bir hocanın sohbetine gitmiyorsanız, tevhidi öğrenmiyorsanız, şirkten uzak kalmak için mücadele etmiyorsanız, yanan iman ateşinizin sönmemesi için mücadele etmiyorsanız, özür dilerim ama Uhud'da Resulullah'ı bırakıp giden o 300 tane adamdan bir farkımız olur mu acaba? Dikkat edin, zorluklar içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı yaymıştı. Arkadaşlarından hep zorluk istemişti. Bu akşam anlatmaya gayret ettiğimiz Amrul Esed gazvesi, belki ben anlatamıyor olabilirim, detaylandıramıyor olabilirim, gönül dünyanızda ufuk açamıyor olabilirim. Ama siz bir daha bir okuyun siyer kitaplarından, megazi kitaplarından, ibret ve öğütler kısmına bir daha bakın. Muhakkak ki benim anlattığımdan çok daha güzel şeyler bulacaksınız. Çok daha farklı şeylere ulaşacaksınız. Bu kardeşimiz şunu da söyleseydi, bunu da anlatsaydı diyeceksiniz. Ama bir daha bir bakın. O zorluk ordularının nasıl donandığına ve nasıl mücadele ettiklerine ve bizim de keyif ordusu oluşturduğumuza bir daha bir bakın. Onun için Müslümanlarla beraber olmalıyız. Müslümanların sayısını arttırmalıyız. Abdullah Ümmü Mektum bir gün Resulullah'a geliyor. Ya Resulallah, ben de savaşa katılmak istiyorum. Ben de Allah yolunda mücadele etmek istiyorum. Evimde oturmak istemiyorum dediğinde Efendimiz dedi ki ona, sen ne yapabilirsin ey Abdullah? O da demişti ki, hiçbir şey yapamasam ya Resulallah adam yeri doldururum. Hiçbir şey yapamasam ya Resulallah adam yeri doldururum. İşte bugün bizler Müslümanların yanında adam yeri doldurmamız lazım. Bir kişi fazla gözükmeleri için mücadele etmemiz lazım. İmanımızın ateşi budur işte. Müslümanların sayısını fazla göstermek, Müslümanların çalışmalarını güzel göstermek. Sonra Ümmü Mektum, o kör haliyle hiçbir şey yapamayan, aslında yaralıları tedavi edemeyecek, su taşıyamayacak kadar aciz olan o insan aciz olmadığını göstermişti. İmanının yaktığı ateşiyle kardeşler, Allah Azze ve Celle onun gözünü almıştı ama gür bir ses vermişti ve bu gür sesiyle sancak elindeydi. Sancağı bir sağa bir sola sallarken Rabbinin rızası için arkadaşlarına feryat ediyor, tekbirler çekiyor, nidalar getiriyordu. Arkadaşlarına moral verirken tam tersine düşman askerini de demoralize ediyordu, moralini bozuyordu. İşte bizler Allah'ın yolunda sesimizi de mi kullanamayız? Allah için göğe fırlatacağımız, göğe yükselteceğimiz bir tekbirimiz de mi yok? Sizin bugün buradan atacağınız bir tekbir, Allahu Ekber nidası karşı tarafta bir roket etkisi gösterecektir. Ve bu raketler Allah'ın izniyle ateşimizi yükseltecektir ve bizden korkmalarına sebep olacaktır. Bizler bir avuç olsak bile, bir avuç olsak bile onlar bizden korkacaktır Allah'ın izniyle. Ümmü Mektum kördü ama sesini kullandı. Şimdi bizim hiçbir şeyimiz mi yok Allah yolunda kullanacak? Sevgili kardeşlerim, kan vücudun en önemli hayat sıvısıdır. Ama kan vücudun neresine gitmezse orası uyuşur. İşte vücudumuzun en önemli meselesi de imandır. İman Müslümanların içinde nerede eksik kalırsa orası uyuşur. Bugün Müslümanların cemaatinin uyuşuk olmasının, uyuşmuş olmasının ve hiçbir şey yapamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi biziz. Yani benim eksikliğim. Ben demeliyiz kardeşler. Ben olsaydım kardeşlerim daha farklı olurdu. Ben onların yanında olsaydım, onlara omuz verseydim daha farklı olurdu dememiz lazım. Eğer kan göze pompalanmazsa göz kör olur. Ve iman, işte iman bizim aramızda pompalanmazsa, bugün körlüğümüz, sağırlığımız işte buradan kaynaklanıyor. İmanımız da vücudumuza hükmetmeli kardeşler. Kan zaten dolaşıyor vücutta. Ama iman bizim elimizde. Onun için gelin imanımızı kurtaralım. Gelin imanımızın ateşi ışıldasın. Parıl parıl ortalarda parıldasın kardeşler. Ve az da olsak azlığımıza bakmayalım, imanımızın çokluğuna bakalım. Bedir'de de azdık, Uhud'da da azdık, Hendek'te de biz azdık sayıca. Ama sonra sayımız çoğaldı, 1,5 milyara ulaştık ama biz azdık bu sefer. Bedir'de, Uhud'da azdık, sonra azdık, azgınlaştık. Rabbim böylelerinden eylemesin bizi inşallah. Az sayımıza rağmen imanımızdan güç alan, imanımızdan kuvvet alanlardan eylesin bizi. Ve bu sayı azlığımıza bakmadan imanımızın büyüklüğüyle dünyaya kafa tutanlardan eylesin. Ve Allahu Ekber nidası bomba etkisi yapsın her yerde. Allahu Ekber nidası tüm gönüllerde patlasın ve imanımız yeter ki ateşsiz kalmasın. Rabbim muhafaza etsin, Rabbim korusun bizi. İmanının ateşi sönmeyenlerden eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.

0: 451 33 34 34 Arnavutköy.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
6: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.radiounju.com.
1: Reklamları dinlediniz. Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. aradığınız okul.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Konumuz tövbeye devam. Cenab-ı Hak buyuruyor Celle Celaluhu, sağolun billah, bismillah. Ve enistagfir rabbekum thümme tubu ileyhi yumette'akum mete'en hasenen ila ecelin müsemma. Sadakallahu lazim. Rabbinizden af talep edin, mağfiret talep edin ve ona tövbe edin ki belli süreye kadar sizi güzelce yaşatsın. Hadiste Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor: Ya eyyühennas, tubu ilallah ve estağfiruh fe inni etub fil yevm miyete merre. Ey insanlar, Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Tövbe edin ve ondan da mağfiret talep edin. Ben muhakkak ona günde 100 defa tövbe ediyorum. Evet, hepimiz hata ediyoruz. Ey insanlar diyor. Ey insanlardan kasıt ne? Eğer müminleri de kafirleri de içine alıyorsa, kafirleri içine aldığı zaman önce küfürden tövbe edin demektir. Evet, müminler hitap ediyor esas. Gerçek insan gerçekten müminlerdir. İmanıyla, ameliyle, ahlakıyla, muamelatıyla kamil insan müminlerdir. Müminlere hitap ediyor. Kamil müminlere. Ey insanlar, Allah'a tövbe edin ve ondan af talep edin. Bazı hadislerde de, ayette de gördük. Önce mağfiret talep edin, sonra tövbe edin. Çünkü istiğfar af talebidir. Dille yapılır. Tövbe fiilidir. Dönmektir. Fiilen dönmektir. Evet, ben diyor günde 100 kere tövbe ediyorum. Hadis-i şerifte bunu anlıyoruz ki hepimiz tövbeye muhtaçız. Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler demek. Ayet-i kerime baktığımız zaman ey insanlar hitabıyla yine müminlerin kastedildiğini söyleyen alimlerimiz olmuş. Mesela şu da var. Kur'an'ın emir olarak Bakara suresinden hemen 3. sayfada baktığımız zaman Sa'udübillah Ya eyyühennâsü abudu rabbekumüllezî halagakum vellezî min gablikum leallekum tettegûnî. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Kulluğun başında kalbin kulluk edin. Vahhidû demişler. Yani tevhide erin. Önce iman edin. Çünkü mümine hitap olunca ey insanlar dediğimiz zaman kamilce kulluk edin. Kalbinizde kulluk edin. Zaten kalbinde kulluk var. Devam edin demektir. İmanda devam edin. Dilinizle kulluğunuzu söyleyin. Dilin kulluğu da Allah yolunda, Allah yoluna davettir, çağrıdır, zikirdir. Efendim, dille yapılan ibadetlerdir. Kelime-i şehadet söylemektir. Kalbin kulluğu imandır. İhlastır. Kalbin kulluğu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah'ın azabından korkmak, rahmetini ummak, tevekkül, bu da kalbin kulluğu. Bedenin kulluğu da ibadet ve itaattır. Orada da ey insanlar diye geçmiş. Müminleri anlarsa kamil iman edin. Kamil Allah'a kulluk edin. Veya kulluğunuza devam edin. Hani bir ayette de var ya, Estağfirullahi ya eyyühellezine aminu aminu. Ey müminler iman edin. Ey mizatın iman edenler iman edin. Ne demek? Devam edin. Kamil iman edin demektir. Bu manada mümkün. Evet, Efendimiz tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye ederken ey insanlar hitabıyla herkesi, her mümini hedef aldığına göre manevi durumu ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun bütün insanlar Allah'tan bağışlanma dilemeye mecburdur. Çünkü hiçbir varlık ona karşı yapması gereken görevlerin kulluk borcunu hakkıyla yapamaz, layıkıyla yapamaz. Onun için yapamadığımız için kendimizi suçlu görürüz ve istiğfar ederiz. Namazdayken namazda mıyız? Başka yerlerde geziyor. Onun için namazın sonunda estağfurullah diyoruz 3 kere. Ya Rabbi senden özür diliyorum diyoruz, değil mi? Estağfurullah Allah'tan af talebidir. Özür diliyoruz çünkü öyle namaz olmaz. Namazın hangi kısmında Allah ile berabersin o kısmı yazılıyor. Diğeri yazılmıyor. Ancak farzda sakıt oluyor. Namazı kılmış oluyoruz. Ancak ne kadar kısmında berabersen, Cenab-ı Hak'ta beraber isek o kısmı yazılıyor. Hadis var böyle 3/4 biri, 1/6 biri, hatta 1/10 biri yazılır. Hangi kısmı Allah ile beraber o kısmı yazılır diye sayı hadis var. Evet, başka bir hadiste de 70'ten fazla tövbe istiğfar ettiğini Efendimiz haber vermişti. Bu hadis-i şerifte tereddütsüz bir rakamlı günlük tövbe istiğfarın 100 olduğu belirtiliyor. Peki 100 mi yapacağız? En az 100 yapmalıyız. Tabi her zaman tövbe etmeli. Çünkü her zaman günahımız var, hatamız var. Tabii ki biz kendimizi peygamberle kıyas etsek hep hatalı olduğumuzu göreceğiz. Daima iyilerle kıyas etmemiz lazım ki yanlışımızı görelim. Eşkıya kıyas edersen kendini evliya zannedersin. Ama evliyana kıyas edelim ki eşkıyalımızı görelim, değil mi? Yanlışımızı görelim, kusurlarımızı görelim. Ondan dolayı da Allah'tan mağfiret talep edelim. Hatta bir keresinde Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki peygamber bir mecliste 100 defa şunu okudu. Aleyhisselam, Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbi, beni bağışla, bana mağfiret et, tövbemi kabul buyur, şüphesiz sen tövbeleri kabul eden merhamet sahibisin dedi diyor. Saydı 100 kere. 100 kere bir mecliste demiş. Ne zaman? Bu demek her zaman yapılabilir. Demek ki Efendimizin tövbe etmekle görevli olduğunu bu hadisten anlıyoruz. İtiraz edilemez örneğimiz Peygamberimiz. O bize daima tövbe etmiş, daima istiğfar etmiş. Hem de günde 100 kere var, 70'ten fazla var. Hiçbir kimse peygamberden daha üstün bir mevkide bulunmadığına göre herkesin tövbeye ihtiyacı var. Hatta farz. Tabi farzların tövbesi farz olur. Haramların tövbesi farz olur. Haramlardan vazgeçmenin, dönmenin. Tabi iki türlü dönmek var. Biri emirleri yerine getirmeye dönmek var. Bir de haramlardan vazgeçmeye dönmek var. Böyle iki dönüş var çünkü. Sünnetlerin tövbesi sünnet olur. Vaciplerin tövbesi vacip olur. Farzların tövbesi farz olur. Yani terk etmiş onu işlemeye dönmek ya. Haramlar da dönmek ne de haramdan vazgeçmek. O da tahrim mekruhsa vacip olur onun tövbesi. Tenzih mekruhsa sünnet olur tövbesi. Böyle bir hüküm de var. Demek ki istiğfarın belli bir sayısı var mı? İlla 70-100 en az olmalı ama. En az 70, en az 100 olmalı. Tabii bu çokluktan kinayedir. Çokça tövbe edin demektir. Bir adam 500 kere tövbe etse değer mi? Değer. Değer. Ama hiç olmazsa 100'ü aşağı olmaması daha uygun bize göre. Her aklımıza geldiğimizde, hatta Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma diyor ki kimde şu 5 özellik bulunursa dünya ahiret mutlu olur der. Birincisi zaman zaman ikide biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İkincisi bir işe başlayacağı zaman Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Rahman Allah'ın isminin yardımıyla Allah'tan yardım isteyerek başlar. Üçüncüsü bir nimet ulaşınca, bir başarı ulaşınca, bir nimet gelince nimete şükür elhamdülillah alemin demek. Bir musibet, bir darlık, bir sıkıntı olunca inna lillah ve inna ileyhi raciun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Günah işleyince, hata edince hemen arkasından estağfirullahel azim ve tövbeleh. Yani bekleyelim mi? Birkaç saat sonra geçmesini isteyelim. Hemen arkasından tövbe edelim, değil mi? Onun için bazen olur ki hakikaten saatler içerisinde kaç tane hatamız olur. O hataları hemen arkasından

صحيحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليه طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينهما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت ربي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. رسول الله عليه السلام هزمت كارو olan Ebu Hamza Enes bin Malik el Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: kulun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Daha çok fazla. Müslim'in başka bir rivayeti şöyle: herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk, memnuniyet ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine uzanıp yatan derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Yani sen benim Rabbimsin diyeceğine sen benim kulumsun demiş. Ben senin kulum diyeceğim mi? Ben senin Rabbinim demiş. Şimdi ya Rabbel Alemin bu kadar Allah seviniyor. Pekala, sevinmek kullara ait bir özellik. Kullara ait bir özellik Allah'a nispet edince netice kastolunur. Bir insan bir insandan hoşlanır, ne yapar? Onu ikram eder. Allah öyle ikram eder ki öyle hoşlanır ondan ki yani memnun olur, razı olur demektir. Allah razı olduğun bir kimse yani dünyada ahirette mutluluk ihsan eder. İnsan ne kadar kıymetli. Kıymetli olduğumuzun farkına varsak hep kıymetli ameller yaparız. Kıymetimizi düşürecek bir şey yapmayız. Değil mi? Kerim insan Allah'a ihsanı tasvip etmez. Değil mi? Akıllı adam da dünya ahirete tercih etmez. Ne güzel bir söz değil mi? Demek ki akıllı adam dünya ahirete tercih etmez. Kerim insan da Allah'a isyanı tasvip etmez. Evet, demek olur ki insan Allah yanında basit bir varlık değil. Tam aksine Rabbini tanıdığı sürece önemli bir şahsiyet. Önemli bir şahsiyete de değil mi önemli emirleri terk etmesi yakışır mı? Haramlar işlemesi yakışır mı? Olur ya. Öyleyse hemen tövbe etmek, hemen istiğfar etmek, hemen Allah'a yönelmek geçiyor. Evet, hadis-i şerifte bu misalden şunu da kavramamız, anlamamız mümkün. İnsan bir güneş dediği zaman ne olur? Şeytanın caddesine giriyor. Ayet sadu billah ve men ya'şu an zikrirrahman nukayyit lehu şeytanen fehu lehu karin ve innehu yesudun anis sebil ve yahsibun ennehum muhtedin. Sadakallahu l'azim. Kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an'ından görmezlikten gelirse, Kur'an caddesine ayrılırsa şeytanı ona musallat ederiz. Şeytan o insana arkadaş olur. O şeytanlar, o insanları yoldan çıkarırlar, uzaklaştırırlar. O insan kendisini hidayette zanneder. Onları hidayette zanneder. Demek ki günah işleyen adam şeytanın caddesine girmiş. Şeytanın eline düşmüştür. Pekala, şeytan eline düşen kimse neye benzer? Çölde devesini kaybeden adam gibi helak olmak üzeredir. Ama hemen şeytandan kurtulmak da mümkün. Nasıl? Allah'a rica ile, Allah'a iltica ile, Allah'a müracaatla. Allah iltica, müracaat neyle olur günahtan? Önce özür dilemekle olur. Önce bir özür dile. Önce istiğfar et, tövbe et, Allah'a yönel, Allah'a dön. Bak, Allah'a biz her an ibadet edebiliriz değil mi? Belli haram vakitler, belli kerahat vakitleri hariç her an Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabiliyoruz. İnsanlardan isteyince kızıyor, Allah istemeyince kızıyor. İnsan özür dileyince ne çok özür diliyorsun bir daha yapma diyor. Ama Allah'tan özür dilemeyince kızıyor. İstiğfar etmeyince kızıyor. Onun için Cenab-ı Hak Teala'ya müracaat gerekir. Tövbe istiğfar etmek lazım. O zaman şeytanın yerinde insan kurtulur. Cenab-ı Hakk'ın bağışını, rahmetini de kazanır. Şimdi ne anlayacağız bu hadis-i şeriflerden? Allah Teala kullarına karşı son derece merhametli.

0: kendisinden af diledikleri takdirde, af diledikleri müddetçe onları bağışlamaya Cenab-ı Hak hazır. Hemen bağışlıyor. Yeter ki dön, yeter ki günahkar olduğunu kabullen, yeter ki istiğfar et, af talep et ama pişman ol. Ama azmet, bir de işleme bir de azmet. Sen biraz sonra yine işledin, demek sen azmetmemiştin günahtan tövbe etmeye, öyle ya. Hani sen özür dileydin, yine mi özür dileyeceksin? Evet yine özür dileyeceksin ama hadi bir daha dönmemek üzere değil mi tövbe edelim yani. Döneklik yapmayalım yani. Her zorluktan sonra bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra bir ferahlık var. Ayette de var. Her zorluktan sonra bir kolaylık, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Hatta bir zorluk oldu, iki tane kolaylık var denmiş. Niye ayet-i kerimede iki kolaylık arasında zikredilmiş bir zorluk. Hatta Arap şairi demiş, اِذَا دَاقَدْ بِكَدْ دُنْيَ تَفَكَّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَهِ فَاِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ الْيُسْرَ اِذَا تَفَكَّرْ تَوْ تَفْرَهِ İş, dünya işi sana dar geldiği zaman elem rehşe halekeyi düşün. Zira orada bir zorluk iki kolaylık arasında zikredilmiş. Bunu düşündüğün zaman ferahlarsın demişler. Evet, bu sebeple insan Rabbinin rahmet ve merhametinden hiçbir zaman ümit kesmemelidir. Bak ümit kesti, deyim devesini kaybetti, ölümü bekliyor. Bir baktı ki yanına hemen gelmiş. Efendim devesiyle şeyle müthiş bir şey hakikaten yani Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Evet işte insan böyle Allah o kadar sevinir tövbe edene. Ama hemen tövbeye yönelmek. İnsan devamlı surette kendini hesaba çekmeli, günahlarından tövbe etmelidir. Hesaba çeksek kendimizi hemen tövbe etmek gerektiğini idrakine ulaşırız. İnsanların kasten yapmadığı hataları Allah Teala bağışlar. Kasten yapmışsa yine bağışlar, yeter ki kasten de terk etsin. Kasten de o günahları terk etsin, bir daha işlemesin. Çünkü ayet-i kerimede Estağfirullah innallah la yağfiren yüşeke bihi ve yağfir mâdüne zelke limen yeşav. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Şirkin dışındaki günahların hepsini bağışlayabilir. Ama bizim hakkımızda garanti var mı? Yani dilediği kimseye bağışlar, dilediği günaha bağışlar. Garanti de yok. Ama şu garanti var. Cehenneme girsek, iman üzere ölmüşsek cehenneme girdik mi ebedi kalmayacağız. Ana sana bağışlama, bu kadar ebedilik bir garanti var. Ama direkt cennete gitme garantimiz yok. Onun için yani şefaatle de garantimiz yok. Şefaat içerisine girebilecek mi, onun da garantimiz yok. Onun için biz tövbe istiğfara yönelmeye dikkat edelim. Ama her günahtan da hatasını Cenab-ı Hak Teala kabul ediyor. Yeter ki kul günahkar olduğunu kabul etsin, Allah'a yönelsin, tövbe etsin, istiğfar etsin. Dedik ya, her günahın tövbesi kendi cinsinden. Birisine kötülük ettin, onun çaresi ondan af dile iyilik et. Namazı terk ettin, onun tövbesine kılmak, kılmadıklarını. Oruçları yemiş, tövbesi nedir? Tutmadıklarını tutmakladır. Ya hacca gitmemiş, hacca gitmekledir. Terk etmiş, 10 sene zekat vermemiş, 10 sene zekatını vermektir. Tövbe, her günahın tövbesi kendi cinsinden diyoruz. Evet, Cenab-ı Hak Teala'ya kul beni bağışla demeli. Hatta kıyamet günü bir cehenneme girecek dediler. Ya Rabbi sen onu niye affetmedin? Bir gün bir kere olsun ya Rabbi beni affet demedi. Onun için hakikaten Allah'tan af dilemeyene Allah azap eder. İstemeyene azap eder diye Cenab-ı Hak Teala'dan dua etmeyene azap eder diye hadis var. Anlaşılması zor bazı konuları Peygamber Efendimiz zaman zaman böyle misallerle anlatmış. Çünkü uzak hakikati misaller yaklaştırır. Misal vermek çok güzeldir gerçekten. Bu okuduğum, size arz ettiğim hadis-i şerifte günahların bağışlanıp bağışlanmayacağı endişesinden insanları kurtarmakta, tövbe eden kulundan Allah Teala'nın nasıl memnun olduğunu, hoşnut olduğunu açıklayarak büyük bir güvence veriyor. Tövbe etmeye bundan daha büyük bir teşvik gerçekten düşünmesi mümkün değil. Diğer bir hadiste an Ebi Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal innallah azze ve cel yepsutu yedehu billeyl liyetube müsü'ün nehar ve yepsutu yedehu bin nehar liyetube müsü'ün leyl hatta tetlu eşşemsi min mağribiha. Ravahı Müslim. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini uzatır, elini açar, tutmak için insanın tövbedenin elini tutması için. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. Evet, şimdi burada ne anlıyoruz? Demek ki gece gündüz elini açması demek, kuluna haydi bana tövbeyi sun da kabul edeyim demektir. Bu ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sevgi merhametinin genişliği ortaya konmakta. Kulun günahı ne kadar çok olursa olsun, kaç defa günah işlerse işlesin, tövbe edip af dilediği takdirde Cenab-ı Hakk'ın onu her zaman bağışlayacağı açıklanıyor. Burada bu anlatılıyor. Geceleyin günah işleyenlerin mutlaka gündüzün tövbe etmesi veya gündüzün günah işleyenlerin mutlaka geceleyin tövbe etmesi şart mıdır? Yok. Hemen niye beklesin? Gece işledi, geceleyin tövbe etsin. Günah işledi, gündüz. Yani bu demek ki genellikle geceleyin günah işleyen kimse gündüz vakti tövbeye fırsat bulabilir. Gündüzün günah işleyen de geceleyin bir kafasını dinler. Efendim kendine gelir, hatasını anlar da Allah'tan af diler. Bu açıdan. Yoksa gece gündüzün beklesin, gündüzün geceyi mi beklesin? Beklemesin, hemen tövbe etsin. Diyor ki ben Ramazan'da tövbe edeceğim diyor. Yanlış. Ramazan'a kadar sen yaşayacağını biliyor musun ki yani? Değil mi? Hemen tövbe etmeli. Aslında insan tövbeye ne zaman fırsat bulsa vakit kaybetmeden hemen Rabbine yönelmeli. Günahların bağışlanmasını dilemeli. Adam bir menfaat elde edecek olsa bekliyor mu? Hemen koşuyor, onu alıyor değil mi menfaatını? Ahiret menfaati olunca biraz sonra, öyle mi? Gece ve gündüzün ayrı ayrı zikredilmesinin sebebi ne? Tövbenin belli bir zamanı bulunmadığını, tövbe kapısına her zaman açık olduğunu, 24 saat boyunca insan tövbe edebileceğini gösteriyor. İşte mesela bu. Tabii şu da bir gerçek ki şunu da iyice anlatmak gerekiyor ki tövbe ve istiğfar samimiyetle yapılmalı. Yapılan günahların dolayı gerçekten pişmanlık duyulmalı. Samimi değilse, pişman değilse tövbenin ruhu pişmanlıktır. Pişman değilse ruhsuz adam ölüdür değil mi? Pişman değilse tövbe etmemiştir o. Tövbe dedi. Tövbe değil ki. Böyle tövbeye de tövbe etmek lazım. Ya. Evet. Yoksa günah işlemeye devam ederken tövbe istiğfar etmeye kalkmak tövbeyi küçümsemek olur. Üstelik bu yanlış tutumdan dolayı ayrıca tövbe istiğfar etmek gerekir. Böyle tövbe de tövbe. Bir istiğfarı da bir istiğfar etmek lazım. Böyle istiğfara da. Tabii ki insanın hayatı devam ettiği sürece insanın hatası devam eder. Her hatadan sonra Rabbimize dönüp ondan bizi affetmesini dilemek bizden istenen kulluk gereğidir. Değil mi? Çünkü farzları işlemek kadar haramlardan dönmek de farzdır çünkü. Yanlışlardan dönmek de farzdır. Bir tövbe o diyor zaten. İkide bir tövbe etmenin Allah Teala saygısızlık olduğu sanılmamalı. Evet, günah işlemek saygısızlıktır. Ama o saygısızlığa devam etmek daha büyük saygısızlıktır. Ama hakikaten dönmemek daha büyük saygısızlıktır. Günah işledi bir saygısızlık. Devam edip bir saygısızlık. Hadi dön. Hala devam ediyor. İşte onu o tehlike, bundan kurtulmak lazım. Hemen Allah'a müracaat lazım. Her defasında kaç defa insan günah işler çilesin, her defasında Allah'a el açıp Allah'ım beni bağışla, günahımı affet, yalvarmak. Evet, merhametli Rabbimiz bunu reddetmez. Yeter ki ona dön. Kulum bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden ve günahından dolayı kendisini hesaba çekecek olan bir Rabbi vardır. Evet, böylece Cenab-ı Hak Teala affeder. Evet, Allah imanımızı kamil ede, amelimizi salih ede, niyetimizi halis ede inşallah. Buradan ne anlıyoruz bu hadisten? Allah Teala kullarına son derece merhametlidir. Onların günahlarından dolayı tövbe etmelerini bekliyor, istiyor, hatta emrediyor. Tövbe ve istiğfarın belli bir zaman olmadığı gibi Allah Teala'nın tövbeleri kabul ettiği belli ve sınırlı bir zamanda yoktur. Her zaman tövbe etmelidir. Günah yapıldıktan hemen sonra vakit kaybetmeden tövbe etmelidir. Evet, Cenab-ı Hak Teala bizi tövbeye muvaffak kılsın. Tövbe etme idrakini nasip eylesin. Evet. An Ebi Hüreyre radıyallahu teala an
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Tabii ki küfürden tövbe ederse o esnada onun tövbesi kabul edilmez. Güneş batıdan doğmaya başladı. Ancak mümin asi olmuş, günahkar olmuş, şimdi tövbe ettim derse günahlardan tövbe, ister kabul ederse kabul etmez. Ehli sünnetin anlayışı o. Çünkü ayette Sa'udu billah inna Allah la yaghfir en yushrike bihi ve yaghfir ma dune zalike limen yasha. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz Allah Celle Celaluhu, ama şirkin dışındakini dilediğini bağışlar. Bu ayet kerimeden delil getirmiş ehli sünnet. Demek ki gargara durumunda, biraz sonra hadiste söyleyeceğiz, ölürken bakıyor ki cehennem gösterildi ona ölürken. O esnada ben iman ettim de son imanı kabul edilmez. Ama o esnada mümindir, iman ehlidir, ama asidir, günahkardır, şimdi tövbe ettim, diler kabul eder, diler kabul etmez Cenab-ı Hak Teala. Ehli sünnetin bu iki durumda da güneş batıdan doğdu, Allah kabul eder ise kabul etmez. Kimin? Müminin günahlardan tövbesini, ama kafirin küfürden tövbesini kabul etmez. O iki esnada da. Onun da delili var ayet-i kerimede. Delil şu: Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmayan veya imanla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. En'am suresi 158. Bu ayet-i kerime delil getiriliyor. Güneş batıdan doğunca küfürden tövbe edenin onun tövbesi, o imanı kabul edilmez. Bir de ölürken cehennem gösteriliyor, o esnada kabul edilmez. Kafirin küfürden tövbesi kabul edilmez. Önce olacaktı. Hani ne diyorlar? Geçti borun pazarı. Şimdi ne diyoruz? Geçti borun pazarı süresine cehenneme deriz şimdi onlara. Kafirler için. Cenab-ı Hak Teala hidayet nasip ede, bizde de kemaline devamını nasip ede. Güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden biri. Tabii ki kainat yaratılalı beri belli bir düzen içinde seyrine devam ediyor her şey. Çünkü kendilerini yaratan ilahi kudret onları böyle programlamış. Böyle bir planda böyle. Ama baktığımız zaman hiç kıyamet kopmaz zannederiz. Ama Cenab-ı Hak Teala koparacağı için belli bir zamana koymuş, o zaman da geldiği zaman koparır. Onun da alameti işte güneş batıdan doğmaya başladı mı büyük alametlerdendir. Kıyametin büyük alametinin bir tanesi de güneşin batıdan doğmasıdır. Tabi o esnada kafirlerin gerçeği anlayarak iman etme kalkmaları onlara bir fayda vermez. Evet, okuduğumuz ayette bunu gösteriyor. Kıyamet alametleri belirdiği zaman iman etmek fayda vermediği gibi korkunç gerçeği artık iyice anlayan günahkar müminlerin yaptıklarını pişman olup tövbe istiğfar etmeye kalkmaları da ne derece mümkün olabilir, fayda verebilir? İhtimal. Hadi Cenab-ı Hak'tan kabul etmesi garanti değil, dilerse. Onun için günahkar müminlerin de bu duruma düşmeden önce tövbe etmemiz gerekir. Gargara durumundan önce tövbe etmemiz gerekir. Mesele bu. Demek ki önemli olan her şeyi zamanında yapmaktır. Yemeği zamanında yer. Elbiseyi zamanında giyer. Değil mi? Havasını zamanında alır, ama ibadet, taatı, günahlardan tövbe edin. Der ki yok, başka zaman olsun. Hele ileride. Hele bir okul bitsin. Hele memuriyet bitsin. Ömür biter gelir çatar. Çünkü her yaşta ölen var. Hepimiz ölecek yaştayız. Öyleyse her an ölüm gelebilir. Öyleyse hemen. Ne zaman tövbe edeceksin diyor ki, işte biraz sonra. Ölmeden önce değil mi diyorum. He diyor. Yarın ölebilirsin. Yani bugünden tövbe edelim. Tabi yarın öleceksin dense şaşırırız da. Bir hafta sonraya öleceksin dense ne yaparız? Bayağı tedbir alırız değil mi? Bayağı bir şey yaparız. Ama yarın deyince sıkıntı olur. Yani şaşırırız yani. Ancak tövbe istiğfar ederiz ancak. Ama bir haftaya bütün ömrümüzü sanki bir hafta varmış gibi değerlendirirsek o zaman ömrümüzü değerli kılarız. Hatta bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam salli kesaleti müveddi'in, hayata veda eden kimsenin namazı gibi namaz kıl. Biraz sonra öleceksin desin adam, bir huşur ölü bir namaz kılar ki her şeyi bırakır. Çünkü biraz sonra öleceğimdir değil mi?
0: İşte hayata böyle bakmak lazım.
1: İnsan, insanı tövbe etmenin gereğine inandıran hususlardan biri günaha bakış tarzı. İyi bir kul günaha sempati duyar mı? Duymaz. Onun çirkin bir davranış olduğunu kabul eder. Hem gazal eder ki küçük büyük günah diye bir şey yoktur der. Hepsi büyük günahdır. Niye? Kime karşı işliyorsun günahı der. Ama günah küçük günah büyük günah var. Kendi aralarında bu bundan küçük bundan büyüktür der. Büyüğe karşı her en küçük bile büyük sayılır. Şimdi reis hücumuna bir adamın çatması, bir çobana çatması bir olur mu? Bir başbakana kızması yine değil mi? Herhangi bir müdüre kızması bir olur mu? Makama göre Cenab-ı Hak Teala'ya karşı sen nasıl günah işliyorsun? Kendimizi büyük günah işliği sayalım da hemen tövbe edelim, dönelim. Evet, günah işlemeye devam etmenin Allah'a saygısızlık olduğunu düşünür akıllı adam, aklını çalıştıran bir adam. Kendisine bir adam saygısızlık yapsa, hele çocuğu, hele memuru, hele kendisine iyilik ettiği kimse, hele adama bak, dünyada ben iyilik yaptım, ben onu şunu bana yaptığına bak. Değil mi? Günde 27 bin kere Cenab-ı Hak bizi ölümden kurtarıyor. Bir nefes almak, bir ölümden kurtulmak değil mi? Bir nefes vermek, bir ölümden kurtulmak değil mi? Bu kadar nimeti vermiş. Akıl nimetinden daha üstün nimet var mı? Size desem ki cenneti bana verin, aklınızı alayım. Ne dersin? Akılsız cenneti ne yapayım dersin değil mi? Görüyorsun akıldan kıymetli cennet var. Şimdi şu İstanbul'u sana veririm, şu gözün birini ver. Belki akılsızlık ederse belki olabilir ama iki gözün dersin kabul etmez. Hadi iki gözünü vereyim sana bir dünya vereyim. Gözsüz dünyayı ne yapayım der değil mi? Bu kadar nimetler verene saygısızlık yakışır mı? İmandan daha üstün bir nimet var mı? Onu nasip etmiş. Gelin imana göre amel edelim. İmana göre amel edelim. Akıllı adam nefsini aklına, aklını imana tabi kılar. İman kitap ve sünnetteki gerçekleri tasdik etme. O tasdik göre tatbik olacak. Allah'a isyan Allah'a yakışır mı? Bize de yakışmaz günah işlemek. Çünkü bir yüksek bir makamda insan. İnsan diğer varlıklara göre bir reis-i cumhur'un insan üzerindeki mevki gibi yüksek. Onun için her hareketi tespit ediliyor reis-i cumhur'un başbakanı ne söylese. İnsanın da her sözü, her fiili kayda geçiyor. İnsan böyle bir yüksek bir makamda, yüksek makamdakine alçakça hareketler yakışmıyor. Gelin günahlara tövbe edelim hepimiz. Ben de siz de hepimiz. Evet. İnsan, akıllı adam günahından dolayı üzülür, vicdan azabı çeker. Hakikaten Abdullah bin Mes'ud sahabenin zirve alimlerinden, zirve müştehitlerinden, İmam-ı Azam'ın hocasının hocası. Öyle biliyorum, Hammad'ın. Evet, mümin kimse günahlarını hayalinde öylesine büyütür ki sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş da dağ üzerine çökecekmiş zanneder. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. Buhari Davat 4'de bu sözünü almış. Sahabenin sözü de mevkuf hadis deniyor. Peygamberin sözüne merfu hadis deniyor. Evet, yani Abdullah bin Mesud da bu değerlendirmesi peygamberden öğrendiği bir mana var. O manayla bunları söylüyor. O bakışta hayat hadislerin genelinde peygamberden bu manayı çıkarmış adeta. Kendisi söylemiş tabii de. Hadisten şunu anlıyoruz ki İnsan her fırsatta tövbe etmeli. Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği hatayı düzeltme yeteneğini göstermeli. Bu fırsatı değerlendirmeli. Her an ölüm gelebilir. Kıyamet alametidir değil mi? Bizim de kıyamet alameti sayalım hastalıklarımızı. Belki ölebilir bu hastalığın sonunda. Hani ne derler? Her insan sakat kalmaya namzet. Her insan ölmeye namzet. Onun gibi her an ne yapabiliriz değil mi? Ölüm olabilir. Öyleyse alamet başlamadan önce hemen tövbe edelim. Allah Teala kulunun tövbesini kıyamet kopana kadar kabul eder. Ama kıyamet koptuğu zaman büyük günah, yani büyük alametlerinden, kıyametin büyük alametinin bir tanesi neydi? Güneşin batıdan doğmasıydı. Ondan önce tövbe etmeli. Başka bir hadis-i şerif, an Ebi Abdurrahman Abdullah bin Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal inna Allah azze ve celle yakbele tövbetel abdü mâlem yuvarver ravahu tirmidhi. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem
0: aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Gargara durumu diyoruz işte, hani böyle gideceği yer gösterildi o esnada. Tövbenin belli bir zamanı olmadığını, insanın her zaman tövbe edebileceğini belirten hadis-i şeriflerden birisi de bu. Bir önceki hadiste az önce okuduk. Konuya bütün insanlık açısından bakılarak tövbenin kıyamet kopana kadar kabul edileceği belirtilmiş. Burada bu hadiste ise konu şahıs planında ele alınmış. Her ferdin kıyametinin ölümü olduğu gösterilmek istenmiş. Önce büyük alamet, bu da küçük alamet. Herkesin kıyameti ölmesidir. Kıyametin koptu. İşte bundan önce insanoğlunun en büyük zaaflarının biri uzun yaşama arzusu. Yaşı ne olursa olsun önünde daha nice yıllar bulunduğunu düşünür. En azından uzun bir süre daha yaşamayı hayal eder. Bu sebeple de günahlarına tövbe etmek için önünde daha zaman bulunduğunu zanneder. 40 yaşından 50 yaşından sonra ibadete başlayacağını söyleyenler nedir? Kendini aldatan insan, yanıltan fikir işte bu. Bir saat sonra ani bir ölümle hayata veda edecek insan da aynı yanılgının kurbanı. Değil mi? Tövbe konusunda insanı ihmalci yapan hususlardan birisi de tövbesini yeni bir günahla boğacağı yanılgısıdır. Bozacağı yanılgısı. Ne diyor? Tövbesini yeni bir günahla bozacağı. Bazıları tövbe ettikten sonra bir daha günah işlemenin çok daha mahzurlu olduğunu zannederler. Bu sebeple de tövbe etmeyi ileri bir tarihe bırakır. Hele hepsini toptan bir tövbe edelim bir. Ya o zaman kalacağı ne belli ki? Bu düşünce İslam'ı bilmemekten kaynaklanıyor. Halbuki her günahın tövbesi ayrı ayrı yapılmalı. Hemen insan günah işliye işliye daha değil mi günahı normal görmeye başlama tehlikesi de var. Günah işliye işliye sevap işleyemez hale gelir. Aynen sevap işliye işte bir insanın günah işleyemez hale geldiği gibi. Onun için insan bu durumunu bilmeli. Hemen bir an önce tövbe etmeli. Bir hadis-i şerif Efendimizin günde 70'ten fazla tövbe ettiğini, derinde 100 defa tövbe ettiğini az önce söyledik. Kainatın efendisi günahlardan korunmuş bir kimse olduğu halde günde bu kadar tövbe etmenin gereğine inanıyor da ve yapıyor da. Biz niçin? Değil mi? Çünkü kulun bir günah işledi. Hadisin şerifinde Efendimiz Cenab-ı Hak Teala ne buyuruyor? Kulun bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden ve günahından dolayı kendisini hesaba çekecek olan bir Rabbi vardır. Bu işte böyle memnun olur. O halde tövbenin bozulması diye bir şey yok. Her tövbe bir önceki günahın başlanması için yapılır. Günah işlendikçe de tövbe tekrarlanır. Yeni bir günah işlememek elbette arzu edilen şey. Fakat insanın hatalardan kurtulması, melekler gibi günahsız olması mümkün değil ki. Şu halde tövbe etmeye geciktirmemeli. Daha sonra yaparım diye düşünmemelidir. Muhammed Paris Hazretleri der ki halkı gafil kemal-i keselinden bir laf eder. Yarın olsa da bir işlesem. Bilmez ki bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne işlemiştir ki yarın ne işleye der. Gafil halk der ki yarın olsa da bir işlesem. Ya bugün de dünkü günün yarını. Bugün ne işledik yarın ne işleye. İnsanı böyle gaflet hakikaten felakete gönül için eskiler efendim gaflete belayı ekber dedi. En büyük bela gaflet. Neden oldu gaflet? Gaflet iki şeyden olur. Biri günahlardan, biri cehaletten. Günahların verdiği gafletin çaresi tövbe etmek, nasip tövbe etmek. Cehaletin verdiği gafletin çaresi de müttaki alimden ilim almaktır. Onların efendim o ilim halkasını oluşturup orada bulunmak gerçekten feyiz bereket sebebi. Çünkü hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelirler. Allah'ın kitabını okurlar, aralarında ders yaparlarsa sekine iner. Rahmet kuşatır, melekler kanatlarını gerer, Allah kendi katında olanları onları anar över. İşte o feyiz bereket zamanı. Onun için cehaletten kurtulmak, bir de günahlardan kurtulmak. Günahlardan kurtulmak hemen nedir? Tövbe ederek. Cehaletten kurtulmak da ilim nasiplenmek, ilim ehlinden, ilim ortamında nasiplenmek. Şu halde tövbe etmeyi geciktirmemeli. Daha sonra yaparım diye düşünmemeli. Çünkü ölümün bizi ne zaman yakalayacağı belli değil. Ecelin kollarına düştükten, gerçekleri bütün açıklığıyla gördükten sonra tövbe etmenin faydası olur mu? Nasıl tövbe edeceksin? Namaz gitti, oruç gitti, zekatlar gitti, günahlar var. Hakkını helal etmeyen kimseler var. Ne olacak? Ne zaman yapacağım bunları? Onun için Efendimiz helekel müsevvifun sevfe sevfe diyen yarın yarın diye helak olmuştur. Yarıncı da helak olmuştur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor bu da. Kötülük işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da artık tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerin tövbesi geçersizdir. Nisa suresi 18. Demek ki yakayı ecele kaptırdıktan sonra tövbe etmenin faydası var mı? Ya kafir tövbesi kabul edilir edilmiyor. Müminin ki belki ihtimal dilerse affediyor, yoksa affetmiyor. Evet. El ayağı tutarken zekatını vermeyen fakat öleceği kesinleşince Rabbim ne olur ölümün biraz geciktirsen de sadaka verip iyilik edenlerden olsam. Münafıkun suresi 10. ayet. Böyle diyen kimsenin de aynı şekilde sözüne değer verilmeyeceği ayette çok net ortaya konmuş. Zira değişmeyen bir gerçek var. Can boğaza gelip de ahiret yolu görününce pişmanlık duymanın ve tövbe kapısı kapandıktan sonra tövbe etmeye kalkmanın hiçbir değeri yok. Çünkü eceli gelen bir kimseye Allah zaman verip geciktirmez. Münafıkun suresi ayet 11. Bir daha diyorum. Eceli gelen bir kimseye Allah zaman verip geciktirmez. 11. ayet Münafıkun suresi. Hadisten ne anlıyoruz? Allah Teala can boğaza gelmeden önce yapılan tövbeleri kabul buyurur. Kabul eder. İnsan ileride nasıl olsa tövbe ederim diye düşünmemeli. Aklı ve şuuru yerindeyken tövbe etmeye bakmalıdır. Öyle hastalık geldi, takatın yok. Nasıl yapacağın, orucu nasıl tutacağın, namazda nasıl kılacağın, takatın yok. Hakikaten baygın düştün. Günlerce, 2 sene, 3 sene dev yatalak olanlar var. Nasıl yapacak? Tövbe etme hususunda tembel olmamalıdır. Anzer bin Hubeyş kâle eteytü Safvan bin Assad radıyallahu anhu es'eluhu anil meshe alel hufeyn fekale mâ ce'e bike ya zirr fekul tibtira ilm fekal innel meleikede teda'u ecnehataha li talibil ilmi rıdan bime yatlubu fekultu innehu kad hakke fi sadri el meshu alel hufeyn ba'de l-gâiti vel bevli ve künte imre'en min ashabin nebiyyi aleyhissalatu vesselam fecibte es'eluke hel semi'tehu yedkuru fî zelike şey'en kâle ne'am kâne ye'muruna izâ künne seferen ev misafirine ellâ nenzi'a khifâfena 3 eyyam ve leyali hünne illa min cenâbetin lakin min ra'itin ve bevlin ve levm. Fekulte hel semi'tehu yezkuru fil heva şey'en? Kale na'am künne ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin fe beyne nahnu andahu iz nadahu a'rabiyun bi savutin lehu cehveri ya Muhammed fe ecabahu Resulullah aleyhissalatu vesselam nahven min savutihi ha'umu fekultu lehu veykel uğdut min savutik فإنك عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهيت عن هذا وقال والله لا أغضب قال العربي المرء يحب القوم ولم يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي. Zir bin Hubeyş şöyle dedi. Mesler üzerine nasıl meshedileceğini sormak üzere Safvan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gitmiştim. Bana zir niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ben de büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine nasıl meshedileceği kafamı kurcaladı. Sen de peygamberin ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini duydun mu diye sormaya geldim dedim. Safvan, evet duydum. Resul-i Ekrem seferde bulunduğumuz zaman mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı, büyük ve küçük abdest bozduktan uyduktan sonra bile mesleri meshetmeyi ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi dedi. Onun sevgiye dair bir şey söylediğini duydun mu diye sordum. Evet duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Biz onun yanındayken bir bedevi kaba sesiyle Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle gel bakalım dedi. Bedeviye dönerek yazıklar olsun sana. Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunuyorsun. Kıs sesini, yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı dedim. Bedevi vallahi sesimi kısmam dedi. Ve Resul-i Ekrem'e birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Güzel bir soru. Bir daha tekrediğim bu soruyu. Resul-i Ekrem Efendimiz o bedevi sormuş. Birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Safvan bin Assal sözüne devamla dedi ki Hazreti Peygamber bu konuda uzun uzun konuştu. Hatta bir ara batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Kapı yaya yürüyüşüyle 40 yıl veya 70 yıl yahut ravinin hatırladığına göre süvari gidişiyle 40 veya 70 yıl genişliğindedir buyurdu. Şamlı muhaddislerden Süfyan bin Uyeyne şöyle dedi. Muhaddislerden ve hem de tabiinlerden muzat. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğunca kadar o kapı kapanmayacaktır. Tabi burada Zil bin Hubeş çöl hayatını bırakıp Ashab-ı Kiram'la görüşmek üzere Medine'ye geldiği zaman yıllarının boşa geçtiğini anladı. Karşılaştığı sahabelerden ilim öğrenerek eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Demek ki insan neyi eksiğini görürse onu tamamlar. İlim eksiğini gören yok ki ilim için sorarlar, gelirler, bakarlar ne kadar az değil bu gibi insanlar. Safvan bin Aslan'ın yanına gittiğinde Safvan ona niçin geldiğini sordu. O da ilim öğrenmek için geldiğini söyledi. Zir ilim kelimesiyle mesler üzerine meshetmeyi kastetmişti. Safvan onu önce bu güzel davranıştan dolayı kutlamak istedi ve ilim öğrenmenin değeri hakkında peygamberden duyduğu bir hadisi haber verdi. Rivayet edildiğine göre kendisi de bir zamanlar Resulullah Efendimizin huzuruna vardığında senden ilim öğrenmeye geldim ya Resulullah demişti. Resul-i Ekrem de ona merhaba ilim yolcusu diye iltifat etti. Sonra da melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler buyurmuştu. Şimdi de aynı şekilde Zir bin Hubeyş'i sevindirmek istemişti. Büyüklerimizin adeti böyleydi. İlim öğrenmek isteyenleri severler, onları sevindirmek isterlerdi. Demek ki ilim öğrenmek isteyen çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hakikaten severim, sevindirelim, müjdeler verelim ve kıymet verelim. Niye kıymetli işe yöneldi? En kıymetli iş iman, imandan önce de imanı bilmek ilimdir. Farzdan önce farz ilim çünkü. Ebu Derda Hazretlerinin de böyle davrandığını biliyoruz. Bu muhterem sahabi bir gün Dımaşk mescidinde otururken bir adam çıkmış gelmiş yanına. Ona ben ta Medine'den buraya peygamberden rivayet ettiğini haber aldım, bir hadisi senin ağzından duymak için geldim diyor. Ta Medine'den Şam'a gidiyor Ebu Derda'dan hadis dinlemek için. Görüyor musun ilim yolcusunu? Peygamber kim biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam yanına bir arkadaş aldı. Bir büyük bir mecliste senden büyük alim var mı deyince yok dedi. Benden daha büyük alim yok dedi. Cenab-ı Hak Teala vahyetti ki senden büyük alim var. İki denizin birleştiği yerde git orada bulursun dedi. Efendim onu genişçe anlatıyor Buhari'de. Ayet-i Kerime'de Kehf suresini anlatıyor. Ve ilim yolculuğuna çıktı. Bir peygamber. Biz ne oluyor? Yani biz de bir mahallede gitmiyoruz. Ne kadar ayıp değil mi yani? Ta Medine'den gelmiş ama Ebu Derda'dan hadis öğrenmiş, bir hadisi sormak için. O zaman Ebu Derda radıyallahu anh ona demiş ki bir iş için mi geldin, ticaret yapmak için mi geldin diye defalarca sormuş. Onun gerçekten de sadece hadis öğrenmek için geldiğini anlayınca sevindi ve bu ilim yolcusunu yaptığı işin değerini anlatmak üzere Resul Efendimiz'den duyduğu şu hadisi şerifi haber verdi ona. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile alimlerin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse çok büyük bir kısmet kazanmış olur. İşte bu hadisi ta Medine'den gelip Şam'a bu hadisi duymak için gelene bunu anlattı. İlim öğrenenlere meleklerin neden kanat gerdikleri, ilim yolcularının değerini ortaya koyan bu şerifle daha iyice anlaşılmış oluyor, öğrenilmiş oluyor. Mesleği üzerine nasıl meshedileceğini henüz öğrenmemiş olan Zir pek merak ettiği bu konuyu Safvan bin Assal'dan sorup öğreniyor. Buna göre misafir olmayan, yani evinin barkının bulunduğu yerde yaşayan bir kimse abdest alıp mesleğine gittikten sonra 24 saat boyunca her abdest aldığında mesleğine meshedebilecek. Ama ne zaman mesh başlıyor? Abdest bozunca mesh zamanı başlıyor. Diyelim ki sabah aldı abdestini, öğleyin boz abdestini, öğleyin başlıyor mesdin zamanı, diğer efendim 24 saat. Ama sefere çıktığı zaman da 3 gün 3 gece oluyor. Sevgi konusuna gelince, hani bir kimse ne dedi, doğrusu neydi? Bu da öğrenmek bir önemli bir soruydu. Vallahi yazı ne demişti? Birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin deyince, Efendimiz bir kimse kıyamet gününde sevdikleri beraberdir. Hatta sahabelerin Efendimiz'e şöyle bir soru sordular. Böyle sahabelerin bulunduğu bir toplulukta. Ya Resulallah, senin makamın yüksek olacak cennette. Biz nerede? Senin makamın nerede? Biz beraber olamayacağız, senin şimdi beraberiz. Efendimiz diyor ki el merume amen habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahabe diyor ki İslam'a girince biz sevindik. O kadar bir de bu hadisi duyunca çok sevindik. Niye? Kıyamet günde cennette de biz peygamberle beraber olacağız. İşte bir kimse peygamberimizi seviyor ama peygamber Amerika'da amel yapamıyor. Onunla biz de olacağız. Diyelim ki Hazreti Ömer'i çok seviyoruz. Onun gibi amel yapamıyoruz. Ama gücümüz yettiği kadar yapacağız. Gücün yetmediğinde de onu seviyoruz da onlar bir de olacağız kıyamet günü Allah'ın izniyle. Bu hadis-i şerifin müjdesi böyle. Evet. Tabii ki peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşuyor. Onu halbuki Efendimiz'e ayet-i kerime gelmiş. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın diye. Onun için sahabe kızmıştı ki sesini alçak tut diyor da bilmiyordu tabii. İnsanları önce öğreteceksin, sonra sorumlu tutacaksın. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin. Her şeyi bilerek yapmayı ve hem de günahlarını bir an önce tövbe etmeyi bizi muvaffak kılsın. Sübhane rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
15: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
16: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
17: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
19: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacaksınız.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Sahih-i Müslim şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı, peygamber olarak gönderilmesi ve yaşı hakkında bir bab. 6042. Bize Yahya bin Yahya tahdis edip dedi ki, Malike Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın rivayetini okudum. O Enes bin Malik'ten onu şöyle derken dinlediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırı uzun boylu da değildi, kısa da değildi, soluk beyaz da değildi, fazla esmer de değildi. Saçları ne çok kıvırcıktı ne de dümdüzdü. Allah onu 40 yaşının başındayken peygamber olarak gönderdi. Mekke'de 10 yıl, Medine'de 10 yıl ikamet etti. Allah 60 yılın başında onun ruhunu kabzettiğinde saçında ve sakalında beyaz 20 kıl dahi yoktu. 6043. Bize Yahya bin Eyyub, Kuteybe bin Said ve Ali bin Hucur da tahdis edip dedi ki, bize İsmail İbni Cafer'i kastediyorlar, tahdis etti. Diğer bir senette bana Kasım bin Zekeriya da tahdis etti. Bize Halid bin Mahlet de tahdis etti. Bana Süleyman bin Bilal tahdis etti. İsmail ile ikisi Rabia yani bin Ebu Abdurrahman'dan, o Enes bin Malik'ten Malik bin Enes'in hadisinin aynısını rivayet etti ve her ikisinin hadisinde ayrıca aydınlık beyazlı ibaresini ekledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu kabzedildiğinde kaç yaşında olduğu babı. 6044. Bana Ebu Gassan Er-Razi Muhammed bin Amr tahdis etti. Bize Hakkam bin Selm tahdis etti. Bize Osman bin Zayde Ez-Zübeyr bin Adi'den tahdis etti. O Enes bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken, Ebu Bekir de 63 yaşındayken, Ömer de 63 yaşındayken ruhları kabzedildi. 6045. Bana Abdülmelik bin Şuayb bin El-Leys de tahdis etti. Bana babam dedemden şöyle dediğini tahdis etti. Bana Ukayl bin Halid İbni Şihab'dan tahdis etti. O Urve'den, o Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken vefat etti. İbni Şihab dedi ki, Said bin El-Müseyyeb de bana bunun aynısını haber verdi. 6046. Bize Osman bin Ebu Şeybe ve Abbad bin Musa'da tahdis edip dedi ki, bize Talha bin Yahya Yunus bin Yecid'den tahdis etti. O İbni Şihab'dan önceki iki isnat ile birlikte Ukayl'ın hadisinin aynısını rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de ve Medine'de ne kadar ikamet ettiği babı. 6047. Bize Ebu Muammer İsmail bin İbrahim el-Huzeli tahdis etti. Bize Süfyan Amr'dan şöyle dediğini tahdis etti. Urve'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ne kadar kaldı dedim. O 10 yıl dedi. Ben gerçek şu ki İbn Abbas 13 yıl diyor dedim. 6048. Bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Bize Süfyan Amr'dan şöyle dediğini tahdis etti. Urve'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ne kadar kaldı dedim. O 10 yıl dedi. Ben gerçek şu ki İbn Abbas 10 küsur yıl diyor dedim. Amr dedi ki onun için mağfiret diledi ve o bunu ancak şairin sözünden almış olmalıdır dedi. 6049. Bize İshak bin İbrahim ki o Harun bin Abdullah'tır. Rauf bin Ubade'den tahdis etti. Bize Zekeriya bin İshak Amr bin Dinar'dan tahdis etti. O İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl kaldı ve 63 yaşındayken vefat etti. 6050. Bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. İbn Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kendisine vahiy olunduğu halde 13 yıl, Medine'de de 10 yıl kaldı. 63 yaşındayken de vefat etti. 6051. Bize Abdullah bin Ömer bin Muhammed bin Eban el-Cufi tahdis etti. Bize Sellam Ebu Ahvas Ebu İshak'tan şöyle dediğini tahdis etti. Abdullah bin Utbe ile birlikte oturuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaç yıl yaşadığını söz konusu ettiler. Oradakilerden kimi Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yaşça daha büyüktü dedi. Abdullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken vefat etti. Ebu Bekir de 63 yaşındayken vefat etti. Ömer de 63 yaşındayken öldürüldü. Ebu İshak devamla dedi ki orada bulunanlardan Amir bin Sa'd adındaki bir adam şöyle dedi. Bize Cerir tahdis edip dedi ki Muaviye'nin yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşını söz konusu ettiler. Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken vefat etti. Ebu Bekir de 63 yaşındayken vefat etti. Ömer de 63 yaşındayken öldürüldü dedi. 6052 bize İbnül Müsenna ve İbni Beşar'da lafız İbnül Müsenna'ya ait olmak üzere tahdis edip dedi ki bize Muhammed bin Cafer tahdis etti, bize Şube tahdis etti. Ebu İshak'ı Amir bin Sa'd el-Beceli'den diye tahdis ederken dinledim. Onun Cerir'den rivayet ettiğine göre Muaviye'yi hutbe verip şunları söylerken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken vefat etti. Ebu Bekir ve Ömer de öyle. Ben de 63 yaşındayım. 6053 bana İbni Minhal Eddarir de tahdis etti. Bize Yezid bin Zürey tahdis etti. Bize Yunus bin Ubey Haşimoğullarının azatlısı Ammar'dan şöyle dediğini tahdis etti. İbn Abbas'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde kaç yaşındaydı diye sordum. O şöyle dedi. Senin gibi onun kavminden olan bir kimseye bu hususun gizli kalacağını sanmıyordum. Ammar dedi ki gerçek şu ki ben insanlara sordum ama bu hususta bana farklı şeyler söylediler. Bundan dolayı senin de bu hususta ne söyleyeceğini öğrenmek istedim dedim. O hesap yapabilir misin dedi. Ben evet deyince o şöyle dedi. Önce 40'ı hesaba kat. Bu yaştayken ona peygamberlik verildi. Sonra Mekke'de 15 yıl kimi zaman güven altında kimi zaman korku içerisinde kaldı. Medine'ye hicretinden itibaren de 10 yıl dedi. 6054 bana Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize Şebabe bin Sevvar tahdis etti. Bize Şube Yunus'tan bu isnat ile Yezid bin Züreyn hadisine yakın olarak tahdis etti. 6055 bana Nasr bin Ali de tahdis etti. Bize Bişir yani bin El Mufaddal tahdis etti. Bize Halid El Hazza tahdis etti. Bize Haşimoğullarının azatlısı Ammar tahdis etti. Bize İbn Abbas'ın tahdis ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 65 yaşındayken vefat etti. 6056 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize İbni Uleyye Halid'den bu isnat ile tahdis etti. 6057 bize İshak bin İbrahim el-Hanzali de tahdis etti. Bize Ravh haber verdi. Bize Hammad bin Seleme Ammar bin Ebu Ammar'dan tahdis etti. O İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 15 yıl kaldı. 7 yıl sesi işitiyor, ışığı görüyor ama hiçbir şey görmüyordu. 8 yılda kendisine vahiy gönderildi. Medine'de de 10 yıl kaldı. Şerh 6047-6057 numaralı hadisler. Bu bapta 3 rivayeti zikretti. Bunlardan birisine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60 yaşındayken vefat etmiştir. İkincisine göre 65, üçüncüsüne göre ise 63 yaşında vefat etmiştir. En sahih ve meşhur olanları da bu sonuncusudur. Müslim bu rivayeti burada Ayşe Enes ve İbni Abbas'tan radıyallahu anhum rivayet etmiştir. İlim adamları bunların en sahih olanlarının 63 yaşında vefat ettiği şeklindeki rivayet olduğunu ittifakla kabul etmişler. Geri kalan rivayetleri de buna göre tevil etmişlerdir. O halde 60 yıl şeklindeki rivayette sadece ukut denilen ona tam olarak bölünebilmeyi esas alan saymayı göz önünde bulundurmuş, küsuratı zikretmemiştir. 65 şeklindeki rivayette tevil edilmesi gereken bir rivayettir. Bu rivayette bir şüphe ve tereddüt hasıl olmuştur. Nitekim Urve de İbn Abbas'ın 65 yıl demesini kabul etmemiş, onun yanlış yaptığını, nübüvvetin ilk dönemlerine yetişmemiş olduğunu ve diğerlerinden farklı olarak sahabilik müddetinin çok olmadığına dikkat çekmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten sonra Medine'de 10 yıl, Mekke'de peygamberlikten önce de 40 yıl kaldığı hususu üzerinde ittifak etmişlerdir. Görüş ayrılıkları ise nübüvvetten sonra ve hicretten önce Mekke'de ne kadar kaldığı hususu ile ilgilidir. Sahih olan ise bunun 13 yıl olduğudur. Bu durumda da ömrü 63 yıl demektir. Bizim sözünü ettiğimiz onun 40 yaşında peygamber olarak gönderildiği hususu ilim adamlarının ittifak ettikleri meşhur ve doğru olan husustur. Kadıyas İbn Abbas ve Said bin el-Müseyyep'ten şaz bir rivayet olarak 43 yaşında peygamber olarak gönderildiğini nakletmektedir. Doğrusu ise az önce geçtiği gibi 40 yaşında peygamber olduğudur. Sahih ve meşhur olana göre de fil senesi dünyaya gelmiştir. Fil hadisesinden 3 sene sonra doğduğu söylendiği gibi 4 sene sonra doğduğu da söylenmiştir. Kadıyas fil senesinde doğduğu üzerinde icma bulunduğunu ileri sürmüş olmakla durum onun iddia ettiği gibi değildir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rebi'ül evvel ayı pazartesi günü doğduğu ve yine Rebi'ül evvel ayı pazartesi günü vefat ettiği üzerinde de ittifak etmiş olmakla birlikte doğduğu günün ayın ikinci günü mü, sekizinci günü mü, onuncu günü mü, 12. günü mü olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Vefat ettiği gün ise 12. günü kuşluk vaktidir. Allah en iyi bilendir. Çok uzun boylu da değildi, kısa da değildi. Burada bayinden kasıt fazla uzun demektir. Yani o fazla uzun olmadığı gibi kısa da değildir. Bu da daha önce geçen mukassat ölçüleri mutedil, mütenasip ile aynı anlamdadır. Ne soluk beyaz ne de esmer idi. Buradaki emhak soluk beyaz, kireç gibi aşırı beyaz demektir. Bu da hoş olmayan bir görünüştür. Hatta bakan kişi böyle bir kimseyi baraj hastalığına yakalanmış birisi dahi sanabilir. Adem ise koyu esmer demektir. Yani esmer de değildi. Hoş olmayan bir beyaz tenli de değildi. Aksine onun teni aydınlık, nurlu, parıldayan bir beyaz renkteydi. Nitekim daha önceki hadiste de onun teninin aydınlık beyaz renkte olduğu belirtilmiş idi. Bundan sonraki rivayette de o parlak beyaz tenliydi denilmektedir. Urve'ye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ne kadar kaldı dedim. Onu şairin sözünden almış olmalıdır dedi. Bizim diyarımızdaki bütün nüshalarda bu şekilde fekafferahu, ona mağfiret diledi şeklinde gayn ve F harfiyle kaydedilmiştir. Kadıyaz'da El-Culudi'nin rivayetinden bunu böylece nakletmiştir. Bu da ona mağfiret dileyerek dua etti. Allah ona mağfiret buyursun dedi demektir. Bu lafzı çoğunlukla herhangi bir hususta hata eden kişi hakkında kullanırlar. Buna göre o bunu diyerek hata etmiştir. Allah ona mağfiret buyursun demiş gibidir. Kadıyaz dedi ki İbn-i Maha'nın rivayetinde ise Sa'd ve sonra gayn harfiyle fe sagarahu, onu küçük gördü şeklindedir. Yani onun bunu bilemeyecek, idrak edemeyecek, iyice belleyemeyecek kadar yaşının küçük olduğunu kastetti. Bu husustaki kanaatini de şairin sözüne istinat edip onun bu hususta bilgi sahibi olmadığını işaret etti. Kadıyaz bu görüşü tercih etmektedir. Kadıyaz devamla dedi ki sözü geçen şair ise Ebu Kays Sırma bin Ebu Enes'tir. O şöyle demiştir. Kureyş arasında 10 küsur yıl kaldı. Hatırlatıp durdu. Eğer onunla aynı kanaati paylaşacak bir dost bulursa. Bu beyit Sahih-i Müslim'in bazı nüshalarında kaydedilmiş olmakla birlikte hepsinde yoktur. Derim ki burada adı geçen Ebu Kays künyeli şair Sırma bin Ebu Enes bin Malik bin Adi bin Amir bin Gam bin Adi bin En-Necar el-Ensari'dir. İbn-i İshak nesebini böylece vermiş ve şunları eklemiştir. Cahiliye döneminde ruhbanlığa yönelmiş ve kıldan dokunmuş elbiseler giymiş, putlardan uzaklaşmış cünüplükten gusletmiş ve ay hali bir kadının da cünüp kimsenin de girmediği bir odasını mescit edinmişti. Ben İbrahim'in Rabbine ibadet ediyorum diyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Müslüman oldu ve İslam'a güzel bir şekilde bağlandı. O sırada da oldukça yaşlı birisiydi. Hakkı söylemekten kesinlikle çekinmezdi. Cahiliye döneminde Yüce Allah'ı tazim eder, Yüce Rabbimizi tazim hakkında şiirler söylerdi. Muaviye'yi hutbe esnasında şöyle derken dinledi. Ben de 63 yaşındayım. Bütün nüshalarda bu şekildedir. İfade sahihtir. İfadenin takdiri de şöyledir. Ebu Bekir ve Ömer de aynı şekilde her biri 63 yaşındayken vefat etti. Sonra yeni bir cümle kurarak ben de 63 yaşındayım dedi. Yani onlara uyan bir yaşta öleceğimi ümit ediyorum. Bu yıl öleceğimi umarım demektir. Sesi işitiyor, ışığı görüyordu. Kadıyaz dedi ki yani kendilerini görmediği meleklerin seslerini işitiyor. Meleklerin de nurunu, Yüce Allah'ın ayetlerinin nurunu da görüyordu. Bu gözüyle meleği görüp Yüce Allah'ın vahyiyle onunla konuşuncaya kadar devam etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri hakkında bir bab. 6058 bana Züheyr bin Harp, İshak bin İbrahim ve İbni Ebu Ömer lafız Züheyr'e ait olmak üzere tahdis etti. İshak bize Süfyan bin Uyeyne haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. O yani Zühri Muhammed bin Cübeyr bin Mutim'in babasından naklettiğini işittiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben benimle küfrün imha edildiği mahiyim. Ben insanların topuklarımın üzerinde haşredileceği haşirim ve ben akibim, akib ise kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olandır. 6059 bana Harmele bin Yahya tahdis etti. Muhammed bin Cübeyr bin Mutim'in babasından rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim birçok ismim var. Ben Muhammed'im, ben Ahmet'im, ben Allah'ın benimle küfrü imha ettiği mahiyim. Ben insanların ayaklarımın üzerinde haşredileceği haşirim ve ben kendisinden sonra peygamber olarak kimsenin olmayacağı akibim. Ayrıca Allah ona Rauf ve Rahim adlarını vermiştir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: 6060. Bana Abdülmelik bin Şuayb bin el-Leys'te tahsis etti. Bana babam dedemden tahsis etti. Bana Ukayl tahsis etti. Diğer bir senette bize Abd bin Humeyd de tahsis etti. Bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Muammer haber verdi. Diğer bir senette bize Abdullah bin Abdurrahman ed-Darimi de tahsis etti. Bize Ebu'l-Yeman haber verdi. Bize Şuayb haber verdi. Hepsi Zühri'den bu isnat ile rivayet etti. Şuayb ile Muammer Rin hadisi rivayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi buyururken dinledim denilirken Ukayl'in hadisi rivayetinde şöyledir. Zühriye Akib ne demektir dedim. O kendisinden sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olmayan demektir dedi. Muammer ve Ukayl'in hadisi rivayetlerinde kafirleri imha ettiği denilirken Şuayb'in hadisinde küfrü imha ettiği denilmektedir. 6061. Bize İshak bin İbrahim el-Hanzali de tahsis etti. Ebu Musa el-Eşari dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kendisinin çeşitli isimlerini sayıp dedi ki ben Muhammed'im, Ahmet'im, Mukaffa'yım, Haşir'im, Tevbe peygamberiyim, Rahmet peygamberiyim. Şerh 6068-6061 numaralı hadisler. Burada bu isimleri zikretmiş olmakla birlikte onun sallallahu aleyhi ve sellem daha başka isimleri de vardır. Maliki mezhebine mensup Ebu Bekir bin el-Arabi el-Ahfezi fi Şerhi Tirmizi adlı eserinde kimilerinden Yüce Allah'ın bin isminin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de bin isminin olduğunu nakletmekte. Sonra da bunlardan etraflı bir şekilde 60 küsur ismi zikretmektedir. Dil bilginleri der ki bir kimsenin övülmeye değer hasletleri çoksa Muhammed ve Mahmud bir adam denilir. İbn-i Faris ve başkaları da işte bundan dolayı bizim nebimize de Muhammed ve Ahmet adı verilmiştir. Yani Yüce Allah onun ailesine onun pek güzel sıfatlarını bildiğinden ötürü bu ismi vermelerini ilham etmiştir. Ben Allah'ın benimle küfrü imha ettiği mahiyim. İlim adamları der ki kasıt küfrün Mekke'den, Medine'den ve diğer Arap topraklarından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeryüzünün gösterilen ve ümmetinin mülkünün ulaşacağı kendisine vaat olunan diğer yerlerden silinmesidir. Yine onların dediklerine göre bundan delil ve galip gelmek suretiyle üstünlük sağlamak anlamında genel manasıyla silinmenin kastedilmiş olma ihtimali de vardır. Nitekim Yüce Allah'ın ve onu diğer bütün dinlere üstün kılmak için Tevbe 33, Hac 28, Saf 29. Bir başka hadiste ise Mahi'nin açıklaması kendisiyle kendisine uyanların günahlarının imha edildiği, silindiği diye gelmiştir. O halde küfrün imha edilmesiyle bu da kastedilmiş olabilir. Bu da Yüce Allah'ın kafir olanlara de ki eğer vazgeçecek olurlarsa geçmiş bulunan kendilerine bağışlanacaktır. Enfal 38 buyruğu gibi olur. Yine İslam kendisinden öncekileri yıkar hadisi de bunun gibidir. Ben insanların topuklarımın üzerine haşredileceği haşirim. İkinci rivayette ayaklarımın üzerine denilmektedir. Bütün nüshalarda ikinci rivayet hep bu şekildedir. Ama onlar sondaki ye'yi hem tekil olarak şeddesiz kademi ayağım şeklinde hem de tesni olarak şeddeli kademeyye iki ayağım diye zapt etmişlerdir. Birinci rivayet ise nüshaların birçoğunda bu şekilde olmakla birlikte bazılarında ikincisi gibidir. İlim adamları der ki her ikisinin manası insanlar benim izimin arkasından nübüvvet ve risalet zamanımın akabinde haşredileceklerdir. Benden sonra da nebi olmayacaktır demektir. Bana tabi olacaklardır, arkamdan geleceklerdir diye de açıklanmıştır. Mukaffi, Tevbe peygamberi, Rahmet peygamberi, Akib'in anlamını hadiste kendisinden sonra nebi olmayacağı diye açıklamıştır. Bu da onların akabinde nebi olarak geldi demektir. İbnül Arabi dedi ki Akib ile Akub kendisinden öncekilerin yerine hayırlı bir şekilde halef eden kimsedir. Mukaffiye gelince Şemir de bu akip ile aynı anlamdadır derken İbnül Arabi diğer nebilere tabi olandır diye açıklamıştır. Nitekim bir kimseye uymayı anlatmak üzere bu fiil kullanılır. Her bir şeyin kafiyesi ise sonu demektir. Tevbe peygamberi, rahmet peygamberi ve merhamet peygamberine gelince anlamları birbirine yakındır. Maksatları ise onun tevbe ve karşılıklı merhamet ile geldiğini anlatmaktır. Yüce Allah kendi aralarında merhametlidirler. Fetih 29 ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler, birbirlerine merhamet tavsiye edenler Beled 17 buyurmaktadır. Allah en iyi bilendir. Bir başka hadiste Melahim savaşlar peygamber denilmektedir. Çünkü o kıtal emriyle gönderilmiştir. İlim adamları der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az önce geçtiği gibi bunlardan başka isimleri bulunmakla birlikte yalnızca bu isimleri zikretmesinin sebebi bunların önceki kitaplarda da bulunması, diğer ümmetlerin bildikleri arasında da yer alması dolayısıyladır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüce Allah'ı bilmesi ve ondan ileri derecede haşyet duyması babı. 6062 bize Züheyr bin Harp tahsis etti. Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptı ve onda ruhsatı tercih etti. Onun bu yaptığı ashabından bazı kimselere ulaşınca ondan hoşlanmamış gibi oldular ve kendilerini o işten uzak tuttular. Bu halleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca hutbe vermek üzere ayağa kalkıp dedi ki bazı kimselere ne oluyor ki benim hakkımda ruhsat yolunu seçtiğim bir iş onlara ulaşınca ondan hoşlanmadılar ve kendilerini ondan uzak tuttular. Allah'a yemin ederim ki elbette ben onlardan Allah'ı daha iyi bilenim ve onlardan Allah'tan daha çok korkanım. 6063 bize Ebu Said el-Eşec tahdis etti. Bize Hafs yani bin Gıyas tahdis etti. Diğer bir senette bunu bize İshak bin İbrahim ve Ali bin Haşrem tahdis edip dediler ki bize İsa bin Yunus haber verdi. İkisi Ameş'ten Cerr'in isnadı ile onun hadisine yakın olarak rivayet etti. 6064 bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş hakkında ruhsat verdi. İnsanlardan bazı kimseler ondan uzak durdular. Bu halleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca kızdı. Hatta kızgınlığı yüzünden belli oldu. Sonra da bazı kimselere ne oluyor ki hakkında bana ruhsat verilen bir husustan yüz çeviriyorlar. Allah'a yemin ederim ki elbette ben onlardan daha çok Allah'ı bilirim ve onlardan daha çok ondan korkarım buyurdu. Şer 6062-6064 numaralı hadisler. Kızdı ve hatta kızgınlığı yüzünde belli oldu. Bu hadiste ona sallallahu aleyhi ve sellem uyumak teşvik edilmekte, ibadette işi derinleştirmek yasaklanmakta ve mübah olduğu hususunda şüphe etmek suretiyle mübah olan bir işten kaçınmakta yerilmektedir. Ayrıca şeriatın haram kıldıklarının çiğnenmesi halinde bunu çiğneyen bir tevil bulunmak suretiyle dahi çiğnemiş olsa kızgınlığın söz konusu olabileceği azarlamayı yani özelleştirmeyerek herkese hissesini alacak şekilde açık yapmak suretiyle ve topluluk karşısında buna tepki gösterip o işi yapanı tayin etmemek suretiyle güzel geçinmek de söz konusudur. Böyle bir durumda bir takım kimselere ne oluyor ki gibi ifadeler kullanılır. Bu hadisten anlaşılan bir diğer husus da şudur. Şanı yüce Allah'a yakın olmak, onu daha çok bilmeye, ondan daha çok korkmaya bir sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yemin olsun ki ben onlardan Allah'ı daha iyi bilenim, onlardan Allah'tan daha çok korkarım buyruğu da şu demektir. Onlar benim yaptığımdan yüz çevirmelerinin kendilerini Allah'a daha çok yakınlaştıracağı yanılgısına kapılıyorlar. İsterse onların yaptıklarından farklı bir şey yapılmış olsun. Halbuki durum onların yanlış olarak sahip oldukları bu kanaat gibi değildir. Aksine ben onlardan Allah'ı daha iyi bilirim ve onlara göre Allah'tan daha çok korkarım. Şüphesiz ki şanı yüce Allah'a yakınlık ve ondan korkmak ancak onun verdiği emre uygun hareket etmekle olur. Yoksa nefislerin kendi kurguladıkları gibi ve emrolunmadıkları işleri yapmaya kendisini zorlamak suretiyle olmaz. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
2: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Allah!

bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbin seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık." buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle

dedi. Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum. Ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir, buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda, her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de, bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek, onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap, 0212-667-3363. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 6404 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543-870-8132. Umutkervanı.org.tr.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737. Bahçeli Evler.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546-123-1237 npmobilya.com.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
10: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554-007-34-46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-44-54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
15: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM.
23: www.özelfm.net.
22: Özelfm.net.
24: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler inşallah davet fıkı Abdurrahman Hasan el-Meydani isimli yazarın davet fıkı adlı geniş kitabını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Davetle alakalı çeşitli sözler var. Davet ve tebliğ ile alakalı ayetler var. Bu ayetleri, bu sözleri işlemeye devam ediyoruz. Yazar tek tek davet ve tebliğ ile alakalı önemli ayetleri birinci söz, ikinci söz şeklinde başlıklar altında ele almış. İkinci söz, ikinci ayeti işleyeceğiz bugün inşallah. Ve Allah-u Teala kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Araplar içinde gönderdi ve Resulullah'a inanacak olan ilk kadronun, ilk davetçi kadrosunun Arap olmasını takdir etti. Yani Müslümanların öncüleri, Müslüman ümmetin, topluluğun en hayırlı öncü kadrosu Araplar içerisinden seçildi. Bu önemli bir konu. Çünkü İslam'ı anlamak açısından sahabenin konumunu bilmek önemli bir mevzu. Onlar da Allah-u Teala'nın dinini, onun dinine daveti ve bu davetin ilahi kelimetullah yani kelimenin yüceltilmesi, bu vazifenin varisleri oldular. İlk varisleri oldular sahabe. Allah-u Teala da aslında onları bu misyonlarından ötürü hem bu misyon görevlerinden hem de bu görevi layıkıyla yerine getirmelerinden ötürü Kur'an'da pek çok yerde övmüştür. Bu aynı zamanda bizim için de bir yoldur. Yani bir yol gösterici perspektiftir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinde sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bu ayet en temel emri, en temel tefsiri iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk devamlı bulunsun. Bir farz-ı kifayenin ifadesi bu. Yani muhakkak ümmetin içinde birileri bu görevi yerine getirmek zorunda. Bu mirasa sahip çıkmak zorunda. Muhakkak birileri çıkmak zorunda böyle. Evet, bu ümmetin hayra davet görevi var ve hatta öyle ki bu bir farz-ı kifaye yani böyle bir zümrenin olması. Biz bu zümreyi İslam ümmeti olarak sahabeden itibaren aslında ulema şeklinde yani alimler, ilim ehli şeklinde kısmen müesseseleştirmiş olduk aslında. Hatta kısmen değil, tamamen müesseseleştirmiş olduk. Dolayısıyla Evvel Emir'de, Tevbe Suresi 122. ayette de Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi içinizden bir kısmı, yani her müminler topluca savaşa gitmesin, içinden bir kısmı her kesimden bir tayfa ilimde derinleşsin, yetefakkahu fiddin ve diğerlerini uyarsın. Savaştan geldikten sonra diğerlerini uyarsın. Diğerleri de umulur ki sakınırlar buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla böyle bir görev paylaşımı söz konusu. Yani Rabbimiz bu emri emrederken aynı zamanda bunun nasıl yapılacağına dair de Tevbe Suresi 122. ayeti bir yol göstermiş oluyor. Davetçiler aslında fıtrata çağırırlar. Bozulmayan fıtrat ve bu fıtratın farkında olan akıl ki buna aklı selim diyoruz aslında. Aklı selim aslında o hayrı tanır. Hatta biz buna ne diyoruz? Emri bil ma'ruf yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. İyiliği emretmek, kötülükten men etmenin Arapçası nedir? Emri bil ma'ruf nehyanil münker. Ma'ruf bilinen demek. Aynı zamanda biliyorsunuz. Tanınan, bilinen. Nedir iyiyi tanıyan ve iyi bilen? Fıtrattır. Fıtrat iyi ile aşinadır. Yani iyi ona iyi olan şey, hayır olan şey ona aittir. Onun adeta tabiri caizse parçasıdır. O yüzden me'ruftur. Mesela bir arkadaşınız, biz kişi, psikolojik olarak da mesela tanıdığımızı gördüğümüzde bu bize güven verir, onu tanırız.
Ama tanımadığımız birisi tanımadığımız birisidir. Öyle çok yaklaşmayız, çok yakınlaşmayız. Çok mahremimizi açmayız. Sınırlarımızı ona çok açmayız. Dolayısıyla maruf insanın aynı zamanda nedir? Güven duyduğu, güvende hissettiği alandır, şeydir, şeylerdir. Dolayısıyla fıtrat iyi ile yani ahlaki olan şeyle iyi, arası iyidir tabiri caizse. Yani orada kendini güvende hisseder. Onu tanır. Kötüdür yani. O ona yabancı olmak olmalıdır. Yabancıdır. Yabancı olmak zorundadır. Dolayısıyla ve davetin en önemli nüansı bu davetin aslında bir aynı zamanda karşıdaki davetin muhatabındaki fıtratı ortaya çıkarmak, onun içindeki hazineyi ortaya çıkarmaktır. Bu bilinç önemli bir bilinç. Çünkü daveti kolaylaştıracaktır Allah'u alem, Allah'ın izniyle. Şimdi tabii eğer bu yerine getirilmezse, çünkü bu bir görev, hep birileri iyiliği emreden, kötülük de emreden bir topluluk bulunsun. Daha sonra apaçık delil olmasına rağmen parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın buyuruyor Allah-u Teala. Bu hakikaten yaşanılan bir şey. Eğer emri mil maruf nehyi anil münker olmadığı müddetçe çok birbiriyle uzlaştırılamaz görüşler, aynı dini isim altında kendilerini ifade ediyor. Yani hepsi İslami diyebilir kendisine. Bambaşka görüşler. Pek çok aşırılık kendisini doğru diye niteleyebilir. Bu çok ilginç ve şey bu durum yani kötü bir durum. Yani normalde İslam'ın ölçüsü bellidir, maruftur, bilinir, açıktır, apaçık deliller ortadadır ayette olduğu gibi. Ama o kadar farklı bu emri bil maruf yani münker müessesesi çalışmadığı zaman, yani bununla ilgili bir kurum, sahih, sağlıklı, salih bir kurum, halis bir kurum olmadığı zaman, bu eylem halis bir şekilde yerine getirilmediği zaman pek çok aşırılık aynı isim altında kendisini hak şeklinde lanse edebilir yani. Bu çok gerçekten vahim bir durumdur. Üçüncü söz Âl-i İmrân suresi yine. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansaydı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir. Birincisi, insanlar için de çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Neden? Çünkü insanlara bu dini anlatacaksınız. Bu en hayırlı topluluk olduğunuzu gösterir Müslümanlar olarak. Burada iki şey var. Bir tespit. Yani siz böylesiniz. Burada özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, yardımcıları yani ashab nitelendiriliyor. Aynı zamanda bir görev de veriliyor. Biz de eğer bu nitelemeye layık olmak istiyorsak bu görevi yerine getirmeye çalışmalıyız. Çok aslında hem basit hem de zor bir durum. En hayırlı ümmetiz, en hayırlı ümmet olmak zorundayız. Ayette geçen insanlar için çıkarılmış kısmı, bu da yine tebliğ görevinin önemli olduğunu gösteriyor. Yani en hayırlı ümmet olmanın koşulu veya şart niteliği bu dini anlatmak ve insanlara anlatmak. Bu aynı zamanda onlara bir hayır götürmektir. Onlar için bir iyilik yapmaktır. En büyük iyiliği yapmaktır hatta. Dolayısıyla insanlar içinde çıkarılmış özellikle tebliğ etmeye, davet etmeye dönük emrin bir tamamlayıcısı bu ifade. Şimdi tabii Müslümanlar sahabeyi takip ederek böyle bir misyonu, böyle bir görevi edinmeliler. Böyle bir görevin peşinden gitmeliler. Burada tabii Yahudiler ve Hristiyanların pozisyonu da ilginç. Çünkü ehli kitap da keşke bu dine iman etseydi. Kendileri için hayırlı olurdu yani. Aslında ehli kitabın bu dine iman etmeleri bir açıdan bakıldığında çok zor değil. Çünkü onlar da işte tema olarak bozulmuş da olsa kitaplarında tevhidi buluyorlar. Yaradan'ı buluyorlar. Aslında peygamberlik kavramı, nübüvvet kavramına hakimler. Bunu biliyorlar. Özellikle Yahudiler. Yahudilerin çok ciddi bir hafızası var. Bu hafıza, o bellek onların aslında
ki dini hakikatleri tanımaları konusunda onlar için çok büyük avantaj. Zaten kendi çocukları gibi tanıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, bunu da biliyoruz. Fakat tabi biliyorsunuz taassup problem, çok büyük bir problemdir insan için taassup. Yani asabiyet, taassup. Bu taassup çok çeşitli formlarda gerçekleşiyor olabilir. Yani bazen maalesef batıl bir din taassubu olduğu gibi insanlar takım taassubu da oluyor. Mesela futbol takımı taassubu oluyor, siyasal parti taassubu oluyor. İnsanlar belli bir kitleye ait olduklarında artık o kitleyle olan ilişkisi hakikat temelli değil, aidiyet temelli, asabiyet temelli oluyor. Ve bu sadece bir şeye dönüşüyor artık. Yani korunması gereken bir kimliğe dönüşüyor. Bir hakikat bilgisi, hakikati yaşamak, Allah'la buluşmak, Allah'a ibadet etmek, hakkı, hakikati teslim etmek, takdir etmek şeklinde olmuyor maalesef. Dolayısıyla Yahudiler ve Hristiyanlar, yani ehli kitapta insanlığın sahip olduğu, bu beşerin sahip olduğu, beşerin mağlul olduğu bu problemler yüzünden iman etmiyorlar. Ama iman edenler kendileri için hayırlı bir şey yapmış oluyorlar. Diğerleri fısk içinde kalıyorlar. Tabii gerek davet ve tebliğ, gerekse bu davet ve tebliğin muhatap olmayanlar, özür dilerim, kabul etmeyenler. Hepsi muhatap, herkes muhatap ama kabul etmeyenler. Bu mücadelede, bu mücadelenin son derece sabırlı ve sebatkar olması gerekir bu mücadelede. Çünkü pek çok kişi küfür ya da fısk bataklığına çağıracaktır Müslümanları, Müslüman davetçileri. Bu sıkıntılara ve musibetlere karşı sabır çok önemlidir. Sabır burada, sabır ve sebat insanın kendi nefsinin tahriklerine karşı ve taziklerine karşı sabırlı, sebatlı olmasıdır. Zorluk varsa görevi bırakmamaya dönük. Nefsani bir işte arzu varsa ya da cezbedici, onu yoldan çıkarıcı bir şey varsa oraya savrulmamaktır.

davet tebliğ yöntemi inşa etmelidir. Bu çok önemli. Çünkü Müslümanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirin buyuruyor. Bu Müslümana, davetçiye daveti muhatabın durumuna göre organize etme. Uslupsa uslup, dilse dil inşa etme, neyse artık. Yani görevi neyse Müslüman davetçinin onu yerine getirme sorumluluğu yüklüyor bu hadis. Dolayısıyla İslam ümmeti de bu konuda en hayırlı ümmet olmak için, en hayırlı ümmet olmak için kolay değil yani, en hayırlı ümmet olmak için bu araçları kullanmak durumunda. Dördüncü söze geçelim ve bu ders için son tefsir ettiğimiz ve açıkladığımız söz olacak. Buyuruyor ki Allah-u Teala, işte böylece sizin insanlar şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Yani vasat ümmet, ummetun vasatan. Bu önemli kavramı şöyle açıklayalım. Vasat olmak demek, aşırılıklara savrulmamak demektir. Çünkü gerçekten hatta hayat böyledir. Yani hayat aslında ifrat ve tefrit arasında bir vasatta kalma mücadelesidir aslında. Çünkü insanı aşırılıklar muhakkak paçalarından tutup çekecektir. Kendi tarafına çekmeye çalışacaktır. Her zaman böyle olur. Hatta aynı insan birbirine çok yakın zamanlarda iki aşırı uca savrulabilir. Çünkü beşer olmanın illetinde bu vardır. Bu bir imtihandır yani. O yüzden vasat olmak çok önemli bir kavram. Yani vasatlık hem psikolojiyi hem ahlakı, pek çok alanı ilgilendiren önemli bir konudur. Vasat olmak, mutedil olmak, itidal çok önemli bir kavram. Burada mutedil kelimesi de kullanılmış yani çevirirken. Bununla alakalı kuracağımız bir diğer şey adalet aslında. Mutedilin şeyi adildir. Çünkü vasat olmak neyse, bir şey neyse onu yerli yerinde bilmek demek. Yani aşırıya kaçmamak. Örneğin ne çok kızmak, ne çok işte ne bileyim pasif durmak. Örnek veriyorum. Herhangi bir olayda mesela kızmanız gerekiyor ama çok aşırı kızmamanız, ama tepkisiz de kalmamanız gerekiyor. Orada tepkisiz kalırsanız adaletsizlik yapmış olursunuz. Çok aşırı tepki verirseniz, aşırıya gitmiş, yine adaletsizlik yapmış olursunuz. Orada vasat bir tepki vermek, neyse artık olay tamamıyla farazi, herhangi bir olay olabilir, hiç önemli değil. Ama tepki vermeniz gerekiyor, itidalli bir tepki vermeniz gerekiyor. İşte bu adalettir, olması gerekendir. Adalet eşyayı, şeyleri oldukları yere koymak, orada öyle bilmek, öyle takdir etmek demek aslında. Dolayısıyla adaleti elden bırakmayan bir toplumdur ümmetun vasatan. Ve tabii bu adalet vasfı da Allah-u Teala'nın Müslümanlara şehadet hakkı tanıdı. Şahitliklerinin kabulü için gereken başlıca unsurdur diyor yazarda. Evet, biz Müslümanların diğer ümmetlere nazaran, diğer bütün dünya milletlerine nazaran bir öncelikli görevimiz var. O da bizim teklifimiz var. Bir teklif var ortada. Bu teklif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleridir. Bu getirdiklerine hem Kur'an'a hem Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğine, onun sünnetine, onun öğretmenliğine, liderliğine çağırmaktır. Ve bu teklifi yapabilmek, bu teklifin, yaptığımız bu teklifin, çünkü bu teklifi biz yapacağız, biz kitap yazacağız, biz konuşacağız, biz tebliğ yapacağız, biz davet yapacağız, biz konuşma yapacağız, biz ders vereceğiz. Neyse artık o yapacağımız şeyi ne kadar kaliteli yapacağız. Bu bizim imtihanımızdır. Ne kadar adaletli yapacağız, ne kadar aşırıya kaçmadan vasat olarak yapacağız. Ne insanları bıktıracağız, ne onları yalnız bırakacağız. Ne aşırı sert, dışlayıcı, insanların kafasına vuran, onları suçlayan bir dil kullanacağız. Ne de aşırı pasif ya da duygusuz, nötr, hassasiyetlere referans vermeyen, ne de böyle bir dil. İkisi de değil. Hem vakur, uyarıcı ama aynı zamanda müjdeleyici, tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti gibi böyle bir dil. Ortada, vasat, insanın bütün yönlerine hitap edebilecek, onu kuşatabilecek bir dil. Vasat bir dil. Vasat bir uslup, vasat bir hareket, vasat bir hareket yöntemi.

0: Ve bunu tabii bu kardeşler kolay değil. Yani bunu gündelik hayata da yerleştirmemiz gerekiyor. Devamlı slogan atmak değil, hiç umursamamak da değil. İkisinin ortasında hem düzgünce eğer bir cümle kuruyorsak, bir yerde bir cümle kuruyorsak onun altını doldurmamız, büyük cümleler kurmak değil, altını doldurduğumuz, arkasında durduğumuz cümleler kurabilmek önemli. Ama ne de İslam'ın ne de böyle suya sabuna dokunan biri olmak. Bu da doğru değil tabii. Yani hiç suya sabuna dokunmayan, hiçbir hassasiyet gözetmeyen, hiç umursamayan bu da değil yani. Ya da çok pasif, çok özür dileyici, çok apolojitik bir dile de gerek yok. Devamlı kendini böyle sanki eksikmişiz de kendimizi karşı tarafa kabullendirmeye çalışıyormuşuz gibi. Bu da değil. İkisi de değil. İkisinin ortasında karşı tarafa, muhataba merhamet ederek onun daveti iyi anlamasına vesile olmaya çalışarak, niyetimiz bu olarak elimizdeki bütün araçları kullanmaktır. İnşallah haftaya 5. sözde ve diğer sözlerle dersi devam edeceğiz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İza vakaatil vakia leysa li vakaatiha kadibe khafidatur rafi'ah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: 103.2 Özel FM.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
21: www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah'ın sevdiği ve sevmediği kişiler. Allah Celle Celaluhu iyilikleri güzel yapanları sever. Her sözü duyup en güzeline uyanları sever. İnsanlara en güzel kelimelerle konuşanları sever. Anne ve babasına güzel davrananı sever. Ten ve canıyla, kalp ve kalıbıyla kendini Allah'a teslim edenleri sever. Allah'ın kendisini her an gördüğü inancıyla davranışlarını ona göre ayarlayanları sever. Borcunu öderken güzellikle ödeyen, malından kazandığını gizlice ve açıktan infak eden, kendisine yapılan kötülükleri affeden, adalet dağıtırken güzel dağıtanları sever. Su gibi temiz ve temizleyici olanları sever. Allah temizlenenleri sever. Tenini kirden, terden, pislikten, karışıklıktan temizleyenleri, gönlünü şirkten, kinden, midesini haramdan, dilini yalandan, belini fuhuştan temiz tutanları sever. Allah Celle Celaluhu gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, onu izleyen, onu önder ve örnek kabul edenleri sever. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah affedicidir, rahmet edicidir. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime. Allah Celle Celaluhu muttakileri, sakınanları sever. İlk önce Allah'a karşı kusur yapmaktan sakınan, takva elbisesiyle hayatını sürdüren, takva azığıyla doğru yolda yürüyen, günah işlemekten sakınan, kendini ve ailesiyle beraber insanlık ailesini cehennem ateşinden kurtarmaya çalışan, kendini cimrilikten kurtaran, kazandığından ihtiyaç sahiplerine veren muttakileri sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın tabiat kanunları ile şeriat kanunlarının sınırları içinde kendini tutan ve hiçbir zaman sınırı aşarken kendini telef edenlerden olmaktan sakınan insanları Allah sever. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhisselamlar gibi sabreden, zor günlerde, dar günlerde sabrettiği gibi bol ve kolay geçen günlerde de günaha girmemeye sabredenleri Allah sever. Belalar, sıkıntılara sabreden, sabrı tavsiye eden, çocuğu kaybolsa Yakup aleyhisselam gibi aramaya devam ederken sabreden ve Rabbin hükmünün hikmetiyle teselli bulanları Allah sever. Haksız kuvvetlilerin yanında olmaktansa haklı zayıfların yanında kalmayı sabredenleri sever. Haklıların yanında haksızlara karşı savaşanları sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah'a kul olarak bize verdiği can, ten, mal, makam, servet, şöhret, maharet, sanat, ilim, irfan. Bütün bunları doğru yolda kullandıktan sonra sonucu Allah'a havale edenleri Allah sever. Hak yolda yürürken bütün insanlık o yoldan yüz çevirip cehennem yoluna gitseler, yalnızlığından korkmaz ve Allah'a tevekkül ederek yürür. Allah adil olanları sever. Organlarımızı dengeli yaratan Rabbimizdir. Yeryüzünü ve gökyüzünü kusursuz yaratan da O'dur. Biz de işlerimizde adaletten ayrılmamak için bir ismi adil olan Rabbimizin koyduğu kurallardan ayrılmayarak sevilen insanlar arasına girelim. 1300 yıldır camilerde cuma günleri halkı aydınlatmak için okunan hutbenin ardından Nahl suresi 90. ayeti cemaate: şüphesiz Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emreder. Fuhşiyatı ve kötülüğü yasaklar. Öğüt alasınız diye size öğüt verir diye okunur. Ve İslam toplumunda adalet duygusu hep hatırlatılır. Hakimin hüküm verirken adaletle hüküm vermesini, noterin yazarken adaletle yazmasını, kardeş toplumların arasını bulurken adaletle davranılmasını, konuşurken bile adaletten ayrılınmamasını emreder. Adalet, hakka uygunluk diye tarif edilmiş. Türk hukuk lügatında hak kelimesi de Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Hukuk, haktan ilham almazsa haksızlıktan kurtulamaz. Allah, kendi yolunda cihad edenleri sever. Zalimin karşısına dikilip ona zalimliğini anlatan yiğit insanları sever. Bu yolda kim ne derse desin, hiçbir ayıplayanın ayıplamasından korkmayanları sever. İslam yolunu ve onun yöntemini tenkit edenlerin tenkidine aldırmayan, kendini gizlemeyen, inancından mahcubiyet duymayanları sever. Bu yolda olanların rengine, ırkına, bölgesine, sınıfına, diline bakmadan haklının yanında yer alan ve onlarla kurşunla kenetlenmiş binanın tuğlaları gibi kaynaşan ve İslam binasını oluşturan insanları sever. Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten kaçınan, Allah'ın var ve bir olduğunu kapatmak için insanların önüne ölümlü insanları çıkarıp yaratını görmezden gelen, kalp, kalıp, ten ve can veren, yediği, içtiği, giydiği her şeyi yaratan Rabbine nankörlük edenleri Allah sevmez. Allah zalimleri sevmez. İslam'ın aydınlığından nasibini alamadığı için küfrün karanlıklarında şaşkın şaşkın dolaşırken Rab diye kendisi gibi birine tapınan ve onun koyduğu kuralları şaşmaz doğrular kabul ederek Allah'a ortak koşarak en büyük zulmü işleyen, Allah'a iftirada bulunan, Allah hakkında yalan söyleyenleri ve böylece kendisine zulmedenleri Allah sevmez. Allah haddi aşanları sevmez. Hak ile batılı ayırt eden, Rabbimizin koyduğu sınırları aşan, kendi koyduğu kurallara insanları zorlayarak kendini put haline getiren ve insanlık sınırını aşarak haddini aşanlar, kadınına zarar vererek haddini aşanlar, Allah ve Resulüne isyan ederek haddi aşanları, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılanları, düşmanına karşı bile olsa haddi aşanları, Allah'a dua ederken bile haddi aşanları Allah sevmez. Allah bozguncuları sevmez. İnsanın dengesini bozanlar, toplumların dengesini bozanlar, tabiatın dengesini bozanlar, zirai mahsulleri bozanlar, nesilleri bozanlar, yeryüzünün ve gökyüzünün dengesini bozanlar, ıslah ediyoruz zannıyla işgal ettikleri ülkelerde bozgunculuk yapanları Allah sevmez. Allah kibirlenenleri sevmez. Üzerinde kendisinin yarattığı hiçbir şey olmayan, dişinin ağrısına dayanamayan bazı insanlar mal ve makam sahibi olduklarında kendilerinde bir varlık hayal ederek mal ve makamca kendilerinden aşağıda olanlara hava atmaya başlarlar. Hatta Karun gibi servetinin kendisinden kaynaklandığının kuruntusuna kapılırlar ve şımarırlar. Böylece Allah'a, anne ve babasına, yetimlere, fakirlere, komşulara karşı kendini üstün görme hastalığına tutulurlar. İşte Allah bunları sevmez. Allah hainleri sevmez. İlk başta kendisinin verdiği can ve teni götürüp yine Allah'ın yarattığı bir insanın verdiği emri ve yasakları, Allah'ın emri ve yasaklarından üstün tutarak onun dediği doğrultuda hareket etmekle Allah'a ihanet etmiş olur. İkinci sırada kendisine örnek ve önder olarak peygamber gönderilmesine rağmen Allah'a baş kaldıranları örnek ve önder almakla peygambere ihanet etmiş olur. Eşine ihanet edenler, komşusuna ihanet edenler, hain bakışlarla çevreyi rahatsız edenler, emanete hıyanet edenler ve çok günah işleyenleri Allah sevmez. Allah kötülüklerin açıklanmasını sevmez. Yapılan bazı kötülüklerin yayılmasında daha kötü sonuçlar doğacaksa yayılmamalı. Ancak zulme uğrayanın bu hakkını alabilmesi için yetkili makama şikayette bulunması kötülüğü yaymak anlamında değildir. Allah israf edenleri sevmez. En başta insan israfını yapanları sevmez. Firavun, Nemrut, Karun gibi kafir yöneticiler halklarını kafir olarak ölüp cehennem çöplüğüne attıkları için müsrif olarak tanıtılmışlardır. Taşıdığı akıl ve zekanın farkına bile varılmadan, bu dünyadan keşfedilmeden göçüp giden insanlar da israf edilmiş insanlardır. Yeme ve içme maddelerinin de israf edilmemesini emreden Rabbimiz müsrifleri sevmediğini haber verir. Mahmut Toptaş, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil Eraş pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında Eraş pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma bat. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Allahümme amin. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren, kendisinden başka hak ilah olmayan ve kulları için yegane kanun koyucu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun. Sen çok ikram eden El Mennan, gökleri ve yeri yoktan var eden El Bedi, El Celal vel ikramsın. Senden başka hüküm koyucu ilah yoktur. Sen daima diri olan El Hay ve her şeyi koruyan, tutan ve idare eden El Kayyumsun. Hamd ve şükür sadece Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kıyametten önce müjdeleyici ve sakındırıcı ve izniyle ona davet edici ve aydınlatıcı olarak gönderdi. Allah Azze ve Celle onun vesilesiyle bizleri sapıklıktan hidayete, karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Yanlışlardan doğruluğa ulaştırdı ve kör gözleri, sağır kulakları ve mühürlü kalpleri açtı. Yegane örneğimiz ve önderimiz Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaleti kendisine geldiği şekilde tas tamam tebliğ etti, emaneti hakkıyla yerine getirdi, ümmetine doğruyu gösterdi. Onun hayatı Allah yolunda cihat ile geçti. Allah'tan ölüm emri ona gelene kadar Allah'a kulluk etti. Salat ve selam onun sallallahu aleyhi ve sellemin, onun alinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de onu Azze ve Celle'yi zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tevhid eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan muvahhid müminlerin üzerine olsun. Müslümanların yaşantılarındaki ve davranışlarındaki ciddiyet, doğruluğa duydukları saygı, hak söz konusu olunca sarsılmaz duruşları, Allah yolunda sayısız fedakarlık yapmaları, doğruluk, emanet, vefakarlık, iyilik ve bu kısa sohbette sayamayacağımız daha pek çok özellikleri herkesçe, hatta gayrimüslimlerce dahi malumdur, bilinen bir şeydir. Bu olumlu yönlerin yanında Müslümanın maalesef birçok olumsuz tarafı da bulunmakta. Bunları yok saymanın, üstünü örtmenin ve kendimizi kandırmanın bir faydası olamaz. Müslüman da sonuçta bir insandır ve her insan gibi hatalar, yanlışlar yapacaktır hayatı boyunca. Ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi hata yapanların hayırlısı hatasından dönendir. İşte kardeşlerim, bizim de yapmaya çalıştığımız öz eleştiri babında Müslümanların olumsuz noktaları üzerinde durmak, bunlardan kurtulmak için bu olumsuzlukları, bu yanlışları, hataları masaya yatırmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din nasihattir buyurarak din ile özleştirdiği mümin kardeşine öğüt verme, nasihat etme usulünü, prensibinin bir gereği olacaktır. Yoksa amaç Müslümanların hatalarını, yanlışlarını yüzlerine vurmak ve onları sadece eleştirmek olmamak gerekmektedir ki zaten bu nasihat değil, azarlamak olacaktır. Ve bundan, Müslüman kardeşlerimize karşı böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırız. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer'e ayıplarını gösteren kişiye Allah rahmet etsin şeklinde bir söz söylemekte. Burada görüyoruz ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, ayıp ve kusurlarını kendisine açıkça söylenmesini samimi bir kardeşinden gelen bir hediye saymıştır. Ve bu hediyeyi verene de dua etmiş, Allah ona rahmet etsin demiştir. Müslümana öz eleştiri ya da ona nasihat yapılırken bunun nasıl yapılacağı konusu ayrı bir sohbetin, ayrı bir dersin konusu olmakla beraber burada nasihat usulüne dikkat etmek gerektiğini kısaca ifade edelim. Ancak burada nasihat edilen kişiyle alakalı konuşmak gerekirse bu kişi öz eleştiriye, yani kendisine nasihat edilmesine ya da hatalarının, kusurlarının tabii ki usulüne uygun bir şekilde ona söylenmesini memnuniyetle karşılamalı ve bu konuda Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun bir şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde kendisine nasihat eden, onun hatalarını ve eksikliklerini sırf kardeşinin iyiliği için ona hatırlatan müminlere, Müslüman kardeşlerine yardımcı olması ve eğer gerçekten kendisinde bu eksiklikleri, bu hataları, bu kusurları tespit etmişse bu hatalarından kurtulmak için yine İslam şeriatına uygun bir şekilde hareket ederek gerek ayetlerden, gerek hadislerden, gerek müçtehit ulemanın bu konuyla ilgili ona yaptığı nasihatlerden ve gerekse eğer bilemiyorsa, tespit edemiyorsa bilen kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine bu hastalıklardan nasıl kurtulacağını sorarak bu hallerden kurtulma yolunu tutması ve Allah Azze ve Celle'den de bu konuda kendisine yardım etmesini istemesi gerekmektedir. Söz konusu olumsuzluklardan söz etmek gerekirse bunlardan en önemlilerinden birisi, özellikle zamanımızda da yaşadığımız, daha önceki yaşantılarda, Müslümanların yaşantılarında da tespit ettiğimiz, okuduğumuz kadarıyla müminlerin, Müslümanların insanları ıslah etmeye, onları irşad etmeye çalışıp ya da onlara tebliğ daveti ya da nasihati götürmeye çalışıp kendi ailelerini ve kendi çocuklarını ihmal etmeleri konusundaki hatadan başlayabiliriz. Muvahhid mümin Müslümanın hayatı dünya ile ilgili olsun ya da ahiret ile ilgili olsun, dini hükümlerin, İslam'ın uygulanması noktasında hikmetli bir denge üzerine kurulu olmak zorundadır kardeşlerim. Dünya işleri onu ahiretten, ahiret işleri de onu dünya işlerini yapmaktan alıkoymamalı. Müslüman dünya hayatında yapması gereken işler ile ahireti kazanmak ve cehennemden kurtulmak için yapması gereken ameller arasında bir denge kurarak yaşamalı ve davranışlarını, amellerini, sözlerini buna göre belirlemeli, buna göre planlamalıdır. Müslüman neyin dünya işi, neyin ahiret işi olduğunu karıştırabilir bazen. Gerek çocukların eğitimi ve onlara İslami bir bilinç kazandırılması gibi aslında hem dünya hem de ahiretle ilgili olan bazı konuları maalesef dünya işi gibi düşünerek, dünya işi zannederek bu konuda çocuklarının eğitimi, çocuklarının özellikle tevhidi anlamda, İslami anlamda bir bilinç kazanması ya da dünyevi meseleleri öğrenmesi, dünyevi ilimleri alması gibi meseleleri sanki dünya işi zannederek bu konularda ihmalkar davranabilir. Ya da Allah yolunda gayretle samimi bir şekilde çalışan bir Müslüman eşini ve çocuklarını az bir vakit görüyor olabilir. Onlar için işinden ve diğer insanlarla, dışarıdaki insanlarla harcadığı zamandan dolayı böyle bir mazeret öne sürebilir ki ailesine karşı fazla zaman ayıramayabilir. Müslümanın böyle bir ihmal ve hata içerisine düşmesi çocukları açısından, hatta ehli açısından kısa süre içerisinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu hata durumu, ihmal durumu sadece Müslüman baba için değil, aynı zamanda Müslüman anne için de geçerlidir. O da çocukları üzerindeki görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Onların eğitimiyle alakalı, onların ahlakı, edebiyle alakalı kendi üzerinde düşen vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde sonrasında gerçekten düzeltilmesi, çözülmesi zor olacak problemlerle karşılaşılacaktır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinde şöyle buyurdu: "Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ayet-i kerimeden görüldüğü üzere muvahhid bir aile içerisindeki bireylerin öncelikli olarak onlara farz-ı ayin olan ilimlerden başlamak üzere eğitimleri, dini olsun, dünyevi olsun eğitimlerinin verilmesi, güzel ahlak, edep, oturma, kalkma, yeme, içme gibi bütün meselelerin çocuklara öğretilmesi ve bu eğitimlerinden geçirilmesi bir aile reisi için, baba için öncelikli olmak üzere ve sonrasında da anne için onların üzerine vazife olan Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede onları yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyacak bir görev olduğunu bildirmektedir.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
3: Allah!

Hey!

0: Kayseri FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz, sorumlusunuz. Yönetici kendi yönetimi altındaki insanlardan, aile reisi ailesinden, kadın kocasının evinden, hizmetçi efendisinin malından ve kendi altındakilerden sorumludur. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altındakilerden mesulsünüz buyurmakta. İmam Buhari'de, İmam Müslim'de geçen bir hadiste Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kadın olsun, erkek olsun, hikmetli, akıllı ve tedbirli bir Müslüman çocukları ile işi ve dışarıdaki insanlara karşı sorumluluklarını ve görevlerini dengeleyebilen kişidir. Müslüman şahsiyet her işe ayırması gereken vakti ve çabayı ayarlamalıdır, programlamalıdır. Böylece hiçbir taraf diğerinin önüne geçmemiş olur. İşte kardeşlerim, Müslüman için disiplinli, programlı, planlı bir yaşam onun sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, onun hayatı bizim için en güzel örnektir. O aleyhissalatu vesselam insanları hak dine çağırıyor, bir ümmet kuruyor, bir toplum inşa ediyor, insanların kalplerini Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle şekillendiriyor. Ama bütün bunlar onun eşlerine, çocuklarına, akrabalarına, yakınlarına karşı görevlerini yerine getirmekte, ideal bir insan olmasına ve her işi dengeli, vasat, itidal üzere bir şekilde yürütmesine mani olmuyordu. Müslüman bir aile, Allah'ın rahmetinin üzerinde olduğu bir yuvadır. Bu yuvada çocuklar anne ve babalarından çok güzel, en iyi bilgileri, tecrübeleri elde ederler. Hatta Müslüman anne ve babanın başkalarından önce kendi çocuklarına, kendi ciğerparelerine bu bilgi ve tecrübelerini aktarmaları, onları eğitmeleri gerekmektedir. Eğer bunu yapmazlarsa bu güzel davranışlar içerisinde olduklarını zannettikleri halde dışarıya karşı, çocuklarına karşı sorumlu ve onların eğitim ve yönlendirmelerinde kusurlu duruma düşerler. Rabbim bizleri bundan dolayı muhafaza eylesin. Daha önce de çokça ifade ettiğimiz gibi Müslüman bir baba ehlini ve çocuklarını eğitimde ve yine Müslüman bir anne de çocuklarının eğitimi, onların ahlaki edebi ve diğer dünyevi meseleleriyle ilgili onlara vereceği eğitimde İslami bir metodu öğrenmesi ve tedrici bir şekilde ailesi üzerinde bu eğitim metodunu uygulaması gerekmektedir. Rabbim bizleri, bütün müminleri bunda muvaffak kılsın inşallah. Bir Müslümanın hayatında olabilecek olumsuz davranışlardan bir diğeri olarak ise sözünü tutmamak, verdiği ahde riayet etmemek ya da tutamayacağı sözler vermek olarak konumuza devam edebiliriz. Kardeşlerim, konunun önemini ayetlerden ve hadislerden hareketle anlatmadan önce şu gerçeği görmemiz gerekiyor ki dünya üzerindeki insanlar, çoğu diyelim ya, gerçekten adil davrananlar olarak gündeme getirelim, belki bunu açıkça ifade etmeseler de Müslümanlara İslam'ın o yüce prensiplerinin, yüksek ahlaki değerlerinin bir tezahürü olarak bakmakta ve onlardan, müminlerden, Müslümanlardan sadece doğruluk, iyilik ve samimiyet beklemektedirler. Bunlar hangi dine sahip olan insanlar, hangi dinden, hangi yaşam şeklinden insanlar olurlarsa olsunlar, bu insanlar, bu toplumlar eğer gerçekten Müslümanları birazcık tanımışlarsa, onlar hakkında bilgi sahibi olmuşlarsa, Müslümanlar hakkında iyi zan beslemektedirler. Neredeyse onlardan kötülük bekleyen kimse yoktur dünyada. Bu güzel kanaat boş yere kazanılmamıştır ey müminler. Bizlerden önce asırlar boyu İslam'ı temsil eden muvahhid muttaki müminler İslam ahlakını, edebini ve Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kendilerinin, ailelerinin yaşamlarında hayata geçirmelerinin sonucunda böyle bir kazanım gündeme gelmiştir. Böyle bir kanaat gündeme gelmiştir insanlar nazarında. İşte Müslümanları şahsen tanıyan, bilen ya da bir şekilde duyan insanların zihninde durum böyleyken, toplumlar normal insanların yaptıkları yanlışları affettikleri ve onları bir şekilde makul karşıladıkları halde, Müslüman bir kardeşimizin ya da Müslüman bir toplumun yaptığı bir hata, toplumların vicdanında büyük bir şok ve hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Çünkü insanlar ya da toplumlar Müslümanlardan böyle bir şeyi asla beklememektedirler. Tabii ki bunun sebebi Müslüman şahsiyetin asla hata yapmayacak bir insan olması değildir. Yani Müslüman ahlaki ve güzel davranışlarıyla toplum içerisinde ne kadar iyi bir konuma gelmiş olursa olsun, tabii ki hataya düşme tehlikesindedir her zaman. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şu şekilde bize aktarmakta: bütün insanlar hata yapar, hata yapanların hayırlısı tevbe edenlerdir buyurdu. Ancak burada bilmemiz gereken şey, diğer insanlarla, gayrimüslimlerle karşılaştırıldığında, kıyaslandığında müminlerin daha az yanlışa düşecek durumda olmaları gerekmekte ve hata yaptıkları anda tevbe etmelerini, gerek Allah Azze ve Celle'den bununla ilgili tevbelerini gündeme getirmeleri, gerekse insanlara karşı özürlerini ifade edip onlardan af dilemeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere Müslümanlar çoğu yaptığı işlerde yanlışa, hataya düşen kimseler değildir. Müslüman, Allah muhafaza, ayakları kaydığında bir söz veya bir işte yanlışa düştüğünde hemen bu yanlıştan vazgeçmeli ve ona tevbe ederek hak yola, doğruya ve Rabbine dönmelidir. Ona tevbe etmeli, af dilemelidir. Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. A'raf suresinin 201. ayet-i kerimesinde. İşte Müslüman kardeşlerimizde çözülmesi gereken bir problem olarak görünen hususlardan birisi, kendisinden yaşça büyük ve daha tecrübeli olan kardeşlerinin, abilerinin uyarılarına rağmen düştükleri yanlışta ısrar etmeleri ve hatalarını bir türlü terk etmemeleridir. İşte Müslümanın verdiği sözü tutmaması, yapacağını söylediği bir işi yapmaması ya da yapamayacağı sözler vermesi, kendilerinin ve bütün Müslümanların itibarlarını lekeleyecek, zedeleyecek, bütün davete, İslam davetine zarar verecek bir tavır takılmaları da bu tür davranışlardandır. Bunları da Müslümanın yapmasının sebebi, tespit edildiği kadarıyla, Allah muhafaza, kibirden dolayı ya da takip ettiği ya da karar kıldığı, ihtilaflı olsa da görüşüne aşırı güvenmesinden ve yanlışa düşme olasılığını kendisine karşı, kendisinde çok uzak görmesinden kaynaklanmakta olan hatalardır, yanlış davranışlardır. Yani özrü kabahatinden beter desek hata etmiş olmayız. Halbuki kendisi Müslüman her konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce zikrettiğimiz, aktardığımız, insanoğlu çok hata yapar, hata yapanların hayırlısı çokça tevbe edendir sözünü tekrarlar durur. Bunu sanki başkaları için söyleyip kendi nefsinde bunu uygulayamayan bir duruma düşmektedir Müslüman. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Verdiği sözü tutmamak, bırakın bir muvahhid, bir Müslümanı, aklı yerinde olan bir insanın dahi sahip olabileceği en kötü özelliklerden birisidir. Çünkü sözünden dönmek Sadece İslam toplumunda değil, İslam'da değil, bütün dinlerde, bütün yaşayış şekillerinde, bütün toplumlarda dinin ne olursa olsun hoşlanılan bir özellik değildir. İnsanlar birbirlerine verdikleri sözlerin tutulmasını birbirlerinden beklemektedirler. Özellikle dinimiz olan İslam'da, ki Allah katında tek din olan İslam'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi verdiği sözde durmamak münafıklığın alametlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: münafığın alameti 3 tanedir. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünü tutmaz, kendisine bir emanet bırakıldığında ona ihanet eder. Aktardığımız hadisteki maddelere tek tek baktığımızda kişinin konuştuğu zaman yalan söylemesi, aslında söz verdiğinde de bilinçli bir şekilde o sözünde durmaması başında bir yalandı. Zaten ikinci madde direkt kişinin söz verdiğinde sözünde durmamasıdır. Üçüncü madde de direkt bizim konumuzla alakalıdır ki kendisine bir emanet bırakıldığında ona ihanet eder. Söz verip de sözünü tutmamayı da kapsayan bir maddedir ki söz bir emanettir ve kişi bu verdiği sözü tutmamıştır. Yine bu aynı hadisin İmam Müslim'de bulunan rivayetinde kişi namaz kılsa, oruç tutsa ve Müslüman olduğunu da iddia etse bile bu kişide münafıklıktan alametler olduğunu bildirir bize. Evet kardeşlerim, İslam kimliğine sahip olanlar, yani müminler, Müslümanlar, muvahhidler, koşullar, şartlar ne olursa olsun, üzerlerinde nasıl bir baskı olursa olsun verdikleri sözleri tutmamak gibi bir duruma düşmemelidirler. Onlar sonunda başlarına nasıl bir zorluk ya da sıkıntı gelecekse gelsin, yani böyle bir zanları olursa olsun verdikleri söze saygı duymalılar, ahde vefa göstermeliler ve sorumluluklarını yerine getiren kimselerden olmalıdırlar. Hatta meselenin ta ilk başında söz verecekleri zaman, velev ki niyetleri bu sözü tutmak dahi olsa, ki aksi gerçekten çok tehlikeli bir durumdur, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerden dolayı ifade ediyoruz. Velev ki o sözü tutma niyetiyle bir söz vermiş dahi olsa, o sözünü tutabilip tutamayacağını öncesinde çok iyi değerlendirmesi ve gücünün üzerinde tutamayacağı, imkanının karşılayamayacağı sözler vermemesi gerekmektedir. Kardeşlerim, İslam ahde vefa hasletini tüm mümin erkek ve mümine kadınların gönüllerinde yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu güzel huy, bu güzel haslet İslam ahlakının en önemli prensiplerinden ve Müslümanın imanının sağlam olduğunu gösteren temel delillerden, yani zahirde bunu kanıtlayan delillerden biri sayılmaktadır. Bu konuda pek çok ayet ve hadis bulunmakta. Bunlardan bu güzel ahlaka teşvik edilmekte ve onun, yani ahde vefanın, sözünde durmanın imanın alametlerinden sayıldığına işaret edilmektedir. Bunlardan bir iki örnek verelim inşallah. Birincisi Maide suresinin ilk ayeti. Maide suresi şöyle başlıyor: Estağfirullah. Ey iman edenler, akitlerinizi, ahitlerinizi yerine getiriniz. Yine İsra suresinde ahde, verdiğiniz sözlere vefa gösterin, çünkü ahit sorumluluk doğurur buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Unutmayalım ki yine Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ahd kelimesi Allah Azze ve Celle'ye izafe edilerek Allah'ın ahdi şeklinde gelmektedir. Bu izafet kelimeye ayrı bir kutsiyet ve hürmet kazandırmıştır. Artık şartlar ne olursa olsun Müslümana düşen verdiği sözü yerine getirmek ve ahdine riayet etmesi gerekmektedir. Eğer gerçekten şeriata uygun bir ahdse, bir sözse, yani haram olan, şirk olan, küfür olan bir mesele değilse bu verdiği söz. Yine Saf suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Unutmayalım kardeşlerim, hitap müminlere, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Kebura mekden indallah. Kardeşlerim, Allah katında çok büyük bir günahtır. En tekulu ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Çok büyük bir günahtır buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte verdiği sözden caymak, yaptığı antlaşmayı bozmak, Allah Azze ve Celle'nin mümin kulları için hoş görmediği, düşmelerini istemediği çirkin bir davranıştır. Müminin imanına yakışmaz. Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği hidayetle ters düşer bu durum. Cehennemin en alt tabakasında, en alt katında olacak münafıklara benzemektir bu durum. Bir kişinin İslam'ı güzel ve düzgün bir şekilde yaşadığı, sadece onun kıldığı namazdan, oruçtan, yaptığı hacdan, umreden ila ahir bu gibi ibadetlerin yerine getirmesi göstermez. Bunun kişinin İslam'ının güzel olduğunu gösteren şey, onun karakterinin ve benliğinin, yapısının, kalbinin İslam'ın prensipleri, değerleri ve kardeşlerim İslam ahlakı, edebi ile olan ilişkisidir. Bu değerlerin en önemlilerinden birisi de kardeşlerim kişinin verdiği sözde durması, ahitlerini öncelikle Allah Azze ve Celle'ye verdiği ahit ve sözler olmak üzere yerine getirmesidir. O yüzden Müslümanın önce kendi nefsine sorması lazım. Acaba İslam'ın bu yüce ahlakı bende yerleşti mi? Ben insanlara verdiğim sözleri tutuyor muyum? Eğer cevap olumluysa, evet, ben sadık ve samimi bir Müslümanım. Ancak eğer sıkıntılarım varsa, tutarsızlıklarım varsa, kendi nefsimi hesaba çektikten sonra bu hastalıklarımı gidermek için Allah'ın yardımı talep etmeli ve ondan sonrasında da şer'i bir şekilde bu hastalıklarımdan, bu hasletlerimden kurtulabilmek için benim için gerekli olan İslam'a uygun tedavi yöntemini seçip uygulamam gerekmektedir. İşte bu konuyu, yani Müslümanın karakterini iyileştirebilme konusunu, hastalıklarını düzeltebilme, tedavi edebilme konusunu bir sonraki haslet olan, yani karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan diğeri olan Müslümanın kendi nefsini muhasebe etmemesi, nefis muhasebesi yapmaması, yani bugünkü tabirle öz eleştirinin yokluğu olarak anlatabiliriz, aktarabiliriz. Kardeşlerim, Müslüman yaşam tarzı, davranışları ve işlerinin düzgün ve yerli yerinde olduğunun göstergelerinden birisi kendisine verilen veya kendi kendine yaptığı işlerde arada sırada nefsini muhasebe etmesi, kendini öz eleştiriye tabi tutmasıdır. Böylece bunu yaptığı zaman Müslüman kişi yaptığı işleri ve davranışlarını değerlendirme süzgecinden geçirir ve kendisine acaba yaptığım bu işleri hakkıyla yapabildim mi? Öncelikle Allah'ın rızasını düşünüp Allah'ın rızası ile, ihlas ile bunları yaptım mı ve hakkıyla yerine getirebildim mi? Yoksa yanlış yapıp başarısızlığa mı düştüm? Bir tarafını doğru, diğer tarafını yanlış mı yaptım? Bir yerde hata yaptım mı diye sorgulaması gerekmektedir. Yaptığı işlerde başkalarının, özellikle de görüşlerine itibar edilen, o konuda uzman olan akil insanların düşüncelerini almakta tereddüt etmemesi, bu konuda kibir yapmaması gerekmektedir Müslümanın. Ancak maalesef gördüğümüz, şahit olduğumuz bazı olaylar bazı Müslümanlarda, hatta çoğunda yanlışlarını itiraf etmenin ve kendi görüşünden vazgeçmenin ona çok zor geldiği yönünde. Bu nedenle de Müslüman kendi nefsini hesaba çekmekte zorlanmakta olduğuna şahit oluyoruz. Maalesef bu durum Müslümanların düşüncelerine taassup derecesinde bağlı oldukları ve düşünceleri yanlış da olsa bundan vazgeçemedikleri durumlarda karşımıza çıkmakta. Başkalarıyla tartıştıktan sonra görüşlerinin yanlış olduğunu anlasalar bile onları terk edemez ve görüşlerinden vazgeçmekte büyük bir zorluk yaşarlar. Müslüman kardeşleri onlara ne kadar mantıklı ve açık deliller sunsalar da bakış açılarında ısrar ederek çekişmeye, tartışmaya, cedele devam eder ve maalesef Allah bizleri muhafaza eylesin, kibre kapılırlar. İşte bu bir an önce, eğer varsa Müslüman'da böyle bir durum, kurtulunması gereken tehlikeli bir taassuptur. Çünkü sadık, salih Müslüman'ın gayesi ister kendi tarafından, isterse de başkaları tarafından gelsin, hiç aldırış etmeden yalnızca hakka ve doğruya ulaşmak olması gerekmektedir kardeşlerim. Unutmayalım ki Müslüman'ın yaptığı hatalar, yanlışlar sadece kendisine mal edilmemektedir. Bir Müslüman'ın yaptığı ailesine, hatta bütün Müslümanlara, o bölgede yaşayan bütün Müslümanları etkilemekte, Müslümanlara hatta İslami harekete zarar vermektedir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyurdu ki, içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. O yüzden yapılan hatalar, yanlışlar çok az kişi tarafından yapılsa bile çoğunluğun itibarına ve İslam'a zarar vermekte ve sonuçları herkesi kapsayacak şekilde olmaktadır. Dolayısıyla bu tür olumsuzluklarla mücadele edilmesi, az da olsa bunlara tutulan kardeşlerimizin bu hatalarından, bu yanlışlarından dönmeleri için onlara yardımcı olunması ve bu hatada olan kardeşlerimizin de hatalarını kabul edip bu hatalarından dönmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde Müslümanların itibarları korunmuş, hayatları, İslami hayatları, yaşantıları korunmuş ve hepsinin birden başlarına gelebilecek felaketlerin önüne geçilmiş olabilecektir. İslami harekete, İslam davasına bağlı olanların hayatlarındaki bu olumsuzluklar azaldıkça toplum nezdindeki saygınlıkları müminlerin artacak ve Rableri katındaki konumları da yükselecektir. Onlar Rablerinin seçilmiş ve hayırlı kulları hakkındaki yeryüzünde halife kılma ve oraya yerleştirme vaadine mazhar olabilecek kimselerdir. Rabbimiz Azze ve Celle Nur suresinde şöyle buyuruyor: Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarla bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar Allah'a kulluk ederler, hiçbir şeyi Allah'a eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Rabbim bizleri iman üzere salih amellerle onu destekleyen takva ve vera sahibi kullarından eylesin. Ya Rabbi, bildiğin her hayırlı şeyi senden diler, bildiğin her zararlı şeyden de sana sığınırız. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz, erken veya ileride gelecek bütün hayırları senden isteriz. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz, erken veya ileride gelecek bütün kötülüklerden de sana sığınırız. Ya Rabbi, senin kulun ve peygamberinin senden istediği hayırları biz de senden isteriz. Senin kulun ve peygamberinin sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi, biz senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve ameli istiyoruz. Cehennemden ona yaklaştıracak söz ve amelden de sana sığınırız. Başımıza gelmesini takdir ettiğin şeylerin sonunu bizim için hayırlı kılmanı senden dileriz. Ya Rabbi, biz senden Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları istiyoruz. Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bütün kötülüklerden de sana sığınırız. Yardım istenecek olan sensin. Ulaştıracak olan da sensin. Senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ya Rabbi, senden cenneti, cennetin nimetlerini, onun atlaslarını isteriz. Cehennemden zincirlerinden ve bu kağılardan da sana sığınırız. Ya Rabbi, bizim hakkında bildiğin tüm günahlarımızdan dolayı senden bağışlanma diliyoruz. Sen ki kimselerin bilemeyeceğini bilensin. Ya Rabbi, bildiğimiz halde sana şirk koşmaktan yine sana sığınırız. Bilmediğimiz konuda da senden bağışlanma dileriz. Ya Rabbi, yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan, gizlediklerimizden ve açığa çıkarmadıklarımızdan dolayı bizleri bağışla. Sen bizi bizden daha iyi bilirsin. Önde olan sensin, sonda olan sensin. Senden başka ilah yoktur. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44. İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Güzel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 21.
1: 21.
0: Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmedullahi Teala ve nestağfiruh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kalallahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahsebenne allazine yebehalune bima atahumullahum min fadlihi hüve hayran lehum. Bel hüve şerrun lehum. Seyutavvegûne mâ beqilû bihi yevmel kıyâmeh ve lillâhi mirâsü semâvâti vel ard vallâhu bimâ ta'melûne habîr. Sadakallâhul azîm. Değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizin mevzu cimrilik hakkında olacak inşallah. Cimri kelimesi Türkçemize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Farsçadaki manası adi, alçak, soysuz anlamında kullanılırken Türkçemizde ise genellikle pintilik, hasislik manasında kullanılır. Yani pinti, çok tutucu, para, mal tutucu, harcamayan insan için kullanılır. İslam'ın ahlak kültüründe ise bu buhul kelimesiyle ifade edilir. Arapçada buhul cimrilik demektir. Cimri olana da bâhi denilir Arapçada. Yine mesela şuh kelimesi de benzer bir kelimedir. Ancak dilciler bu iki terim arasındaki anlam farkı üzerinde durmuşlardır. Yani buhl ve şuh kelimesinin anlam farklılığı üzerinde durmuşlar. Buna göre şuh, öncelikle kişiyi mal mülk edinme hırsına sevk eden, harcamalarda bulunmaktan ve yardım etmekten alıkoyan bencil bir duygu, buhl ise bu duygunun etkisiyle iyilik ve cömertlik yapmaktan kaçınmaktır. Evet, Lisan-ül Arap'ta böyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu birçok ayetinde infaktan bahseder. Onlar ki kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ayeti Kur'an'ın çok ayetinde geçmektedir. İnşallah Teala gelecek sohbetimizde de belki cömertlikten bahsedeceğiz. Bugün cimrilikten, gelecek haftaya belki cömertlikten bahsedeceğiz. Ve o bahsimizde de o infakla ilgili ayetlerin bazılarını görmeye gayret edeceğiz inşallah. Yine bazı ayetlerde de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cimrilik yapanlardan ve insanları cimriliğe teşvik edenlerden bahseder ve bunları kınar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Nitekim okumuş olduğum ayet-i celile Âl-i İmrân suresinin 180. ayetidir. Ne buyuruyordu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu ayetinde? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَتْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Kendilerine verdi Allah'ın fazlından kendilerine verdiklerinde cimrilik edenler bunu kendileri için hayırlı zannetmesinler diyor Allah.

almak için, kızına da bir ev almak için para biriktirdin. Görünüşte bir hayır gibi. Ama Allah diyor ki onu hayır olarak görmeyin diyor. Bel hüve şerrü lehum. Halbuki o onlar için tam tersine şerdir. Bel, Arapçada bel kelimesi bir şeyin tam aksini ifade eder. Yani kendilerine hayırlı görmesinler dedikten sonra bel geldikten sonra tam aksine o onlar için şerdir anlamını ifade eder. Seyyutavvegune ma behilu bihi yevmel kıyame. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır diyor Cenab-ı Allah. Yani o mal biriktirip de malı ödenmesi gereken yerlere ödenmeyenlerin o malları boyunlarına dolanacaktır. Yılan olarak dolanacak. Ve insanı ısıracak, ben senin vermediğin malınım diyecek. Dil alimleri ve müfessirlerin çoğunluğu özel olarak mal varlığı konusundaki cimriliğe buhl ve genel olarak iyiliğin her türlüsünden kaçınacak derecede köklü ve yaygın bir huy halini almış bulunan cimriliğe de şuh demişlerdir. Ayrıca buhlu, kişinin kendi malını hayır yoluna harcamaktan kaçınması, şuhu da başkalarının elindekine göz dikecek veya onların iyilik yapmalarına bile hoşlanmayacak derecede cimri ve iyilik duygusundan yoksun olması şeklinde açıklayanlar da vardır. Yani bu kendisinin elinde olan malı harcamamak, harcanması gereken yere harcamamak, şuh ise bir başkasının elindeki malın da başkasına harcanmasını istememek demektir. Yani başkasını da men etmek demektir. Başkasına da ya niye veriyorsun malını ele aleme? Çoluğun çocuğun hakkını niye veriyorsun diyerek onu da hayır yapmaktan engellemektir şuh. Halbuki bu bizzat kendi malını vermemek ve kendi malına cimrilik göstermek demektir. Nitekim bu konuda Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Bunlar öyle insanlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği tavsiye ederler. Kendileri cimrilik ettikleri gibi, kendileri malının zekatını vermedikleri gibi, fakire, fukaraya, yetime vermedikleri gibi, yoksulları doyurmadıkları gibi başkalarının insanlara vermesine de mani olmaya çalışırlar. Nitekim bizim Eraeytellezî dediğimiz ya da Maun suresi dediğimiz surede de aynısı geçiyordu değil mi? وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. İyilik yapmayı da men ederler, engellerler diyordu orada da. Kur'an-ı Kerim'de insanın bu bencil duygudan kurtulması ve bunun yerine cömertlik duygusunu geliştirmesi her vesile ile öğütlenmiştir. Yani cimrilik yapmamaları, tam tersine kadir şinas olmaları, infak ehli olmaları, hayırhah olmaları devamlı Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiştir. Nitekim Allah cimrilik edenleri, başka insanların da cimri olmasını isteyenleri ve Allah'ın kendi kereminden verdiğini saklayanları sevmez. Başka bir ayette cimriliğin insanın kendi yararına bir davranış olmayıp aksine tam aleyhine bir sonuç doğuracağını belirtmiştir. Yine mesela وَمَنْ يُوْغَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa kurtuluşa erecek olanlar da onlardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hadislerde de cimrilik anlamına gelen kavramlar sık sık kullanılmıştır. Hazreti Peygamber genel olarak insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu beyan etmiştir. Nitekim Müsned'de ve Ebu Davud'da geçmektedir bu hadis. Cimrilik duygusuyla imanın bir arada bulunmayacağını yine Müsned'de ve Nesai'de geçmektedir bu hadis. Başka bir hadiste mal hırsı demir zırha benzetilmiştir. Mal hırsını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demir zırha benzetiyor. Yani cimri insan öyle ki o malı harcamamak için kendi kendine sıkıntı verir. Demir zırh insanı nasıl sıkarsa, insanı rahatsız ederse o malı harcama korkusu da o insana o kadar sıkıntı verir. Halbuki insan malı verdikçe rahatlar. Malı verdikçe o zırh nasıl

0: açıldığı zaman rahatlarsa, malı verdikçe rahatlar, içindeki sıkıntı gider ve karşısındaki insanın mutlu olduğunu görünce de huzura erer. Halbuki cimri insan devamlı bir sıkıntı içindedir. Çoluğunun çocuğunun normal nafakasını karşılamaz. Yani karşılaması gereken normal nafakaları harcamaz. Kıstıkça kızar. İşte bir evim olsun diye zaruri ihtiyaçlarından kısar. Kendi boğazından kısar, hanımının boğazından kısar, çocuklarının yemesinden içmesinden kısar ve o ev alınıncaya kadar varlık içinde yokluk yaşar. Evi alır, bu sefer evin içindeki eşyayı döşeyim diye çaba yapar. Yine harcanması gereken şeyleri harcamaz. Yani kendi çoluğunun çocuğunun nafakasından kıstığı gibi sadaka falan da hiç vermez. Evini alır, işte evinin içine eşyasını dizer. Daha sonra bir de çocuğu vardır, bir de çocuğuma daire alayım. Bir de şuna bir şey alayım der ve bu sefer de onun gayretine girer ve hayatı boyunca bu şekilde varlık içinde yokluk şeklinde bir yaşantı sürdürür. Ve bu da kendisini tamamen cimriliğe alıştırır. Dolayısıyla cimrilik ne yapılmış? Zemmedilmiştir. Nitekim cimrilikle ilgili bazı hadislere baktığımızda şöyle buyuruluyor. Cimrilikten kaçının, çünkü sizden önce gelen ümmetleri helak eden cimriliktir. Cimrilik onları birbirlerinin kanını akıtmaya, birbirlerinin namus ve malını helal saymaya zorladı. Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiş bu hadisi. Cennete cimri, hilebaz, hain ve kötü ahlaklı kimse kötülüğünün karşılığını görmedikçe girmez. Cennete cimri, hilebaz, hain ve kötü ahlaklı kişi kötü ahlakının karşılığını görmedikçe, kötü ahlakının cezasını çekmedikçe giremez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Üç haslet vardır. Onlar helak edicidirler. Bakın, üç haslet, onlar helak ediyor insanı. Neymiş onlar? İtaat edilen cimrilik, boyun eğilen cimrilik, arkasından gidilen hevai nefis, insanın heva ve hevesinin peşinde koşmak, nefsi ne istiyorsa, tabi bu nefsin istediği İslam dışı şeyler değil mi? Zaten İslam'ın istediği şeylere, İslam'ın izin verdiği şeylere nefis ne yapılmış? Mübah sayılmış. Mesela yeme içme nefsin istediği şeydir ama helalından olmak şartıyla İslam ona izin vermiş. İşte efendim, şehveti helalından gidermeye, kendi hanımını da gidermeye İslam dini izin vermiş. Ama bunların dışında heva ve hevesin oluşması İslam'ın kabul etmediği bir şeydir. Yani başkalarının malını yeme, çalma, çırpma, işte efendim haram yeme, işte efendim başkalarına şehvetini kullanma gibi şeyler ne yapılmış? Yasaklanmış. Dolayısıyla üç haslet vardır, onlar helak edicidir derken, birisi neymiş? İtaat edilen cimrilik. İkincisi, arkasından gidilen heva ve heves. Heva ve hevesinin peşinden koşmak, hatta ve hatta heva ve hevesinin peşinden koşmayı Allahu Teala Celle Celaluhu iki ayette nefsini ilah edinme olarak görmüş değil mi? Birisi Furkan suresinde, birisi Câsiye suresinde Allahu Teala Celle Celaluhu اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ demiştir. Kendi nefsini ilah edineni görmedin mi? Bir insan, hiçbir kimse kendi nefsine, yani aynanın karşısına geçip de kendi kendine taptığı görülmemiştir bir insanın. Kendi kendine ibadet ettiği görülmemiştir. Böyle. Ama ilah edinmesi nasıl oluyor? Nefsinin istek ve arzularının peşinden koşma şeklinde oluyor. Dolayısıyla ona itaat etmiş oluyor, ona boyun eğmiş oluyor. İşte bugün halkımızın ilah kavramını bilmemesinin sebeplerinden birisi de budur. Rab kavramını bilmemesinin sebeplerinden birisi de budur. Bizim halkımız şu anda hala ilah dediğin zaman hemen Mekkeli müşrikler gözünün önüne gelir değil mi? Mekkeli müşrikler hayalinin önüne gelir ve onların taptığı putlar gözünün önüne gelir ve ilahı öyle putlara tapınma şeklinde anlar. Halbuki ilah öyle değildir. Allah'a itaat edilmesi yerde kime itaat edersen onu ilah edinmiş kabul edinmiş olursun. Nitekim Tevbe suresinin 31. ayetinde de Rab kavramını Peygamber Efendimiz açıklarken öyle açıklıyordu değil mi? Onlar size Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kıldıkları zaman onu haram kabul ediyor muydunuz? Evet diyor. Allah'ın helal kılmadığı bir şeyi helal dedikleri zaman siz de onu kabul ediyor muydunuz? Evet deyince işte onları Rab edinmek böyle olur diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e. Bakın eğer Adi'ye bu hadisi Allah Resulü açıklamasaydı biz de Rabbi belki yanlış anlardık. Ama o hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rab edinmenin nasıl olduğunu bize açıklıyor. Dolayısıyla bugün insanlar farkına varmadan karısını ilah ediniyor, mevki ve makamını ilah ediniyor, liderini ilah ediniyor, şeyhini ilah ediniyor, parayı ilah ediniyor, nefsinin heva ve heveslerini ilah ediniyor. Fakat ilah edindiğinin farkına bile varmıyor. Rab ediniyor ama Rab edindiğinin farkında bile değil. Evet, arkasından gidilen heva nefis ve kişinin kendini beğenmesi. Buna da ucub deniyor, ucub. Muhakkak Allah Teala üç sınıftan nefret eder. Zina eden ihtiyar, iyiliğini başa kakan cimri, mütekebbir olan çoluk çocuk sahibi. Yani çok çoluğu çocuğu var, ailesi geniş, bununla insanlara karşı büyükleniyor. Benim arkam kavi, var mı bana yan bakan diyor. Mesela Müslim'in ve Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle deniyor. Malını Allah yolunda infak edenle cimrilik yapanın misali sırtında memelerinden boğazlarına kadar birer demir gömlek olan iki kişinin misaline benzer. İnfak eden bir kimseye gelince infak ettiğinden ötürü gömleği bütün bedenini kaplar veya parmak boğumlarına kadar derisini örter. Cimrilik yapanın misali neymiş? Sırtından memelerinin boğazlarına kadar birer demir gömlek giyiyor cimri adam. Buraya kadar. Halbuki infak eden adam bütün vücudunu örten, hatta parmaklarının ucuna kadar örten bir gömlek giyen insana benzer diyor. Cimri bir kimseye gelince o hiçbir şey infak etmek istemez. Böylece gömleği daha kısalır ve demir gömlekteki her halka olduğu yere batar. Öyle ki gırtlağını sıkmaya başlar, bir duruma gelir. Bu kimse onu genişletmek ister fakat o bir türlü genişlemez. Yine mesela Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki haslet vardır, onların ikisi mümin bir kimsede bir araya gelmezler. Cimrilik ile kötü ahlak. Müminde olmaması gereken iki huymuş bu. Birisi cimrilik, birisi de kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadisinde ey Allah'ım ben cimrilikten sana sığınıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi cimrilikten Allah'a sığınmaktadır. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiği zaman eğer varsa asla geri çevirmemiştir. Hatta son vefat ettiği şeyde işte duvarda bir işte kap içinde 6 dinar kadar bir parası varmış. Onu hemen dağıtın diyor. Öbür tarafa Rabbinin huzuruna hiçbir şey olmadan gidiyor. Ey Allah'ım ben cimrilikten sana sığınıyorum. Korkaklıktan sana sığınıyorum. Bunama derecesine gelen yaşlılıktan sana sığınıyorum. Bunama dediğimiz atehliktir. Ve bugün hani Alzheimer hastalarını görüyorsunuz değil mi kardeşler? Ne yaptığını bilmez, ne söylediğini bilmez halde, nereye gittiğini bilmez halde, evinden çıksa evinin yolunu bulamaz halde. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunamadan da sana sığınıyorum ya Rabbi diyor. Çünkü bunayan insan başkalarının maskarası olur kardeşler. Gülünç duruma düşer. Yine mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamet gününde birçok karanlıklara sebep olur. Fahiş konuşmaktan sakının. Çünkü Allah Teala fahiş konuşanı da fahişlik yapmayı kabul edeni de sevmez. Cimrilikten sakının. Çünkü sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onlara yalan söylemeyi emretmiş. Yalan söylemişler. Niye yalan söylemeyi emrediyor cimrilik? Birisi gelir borç ister, vallahi yok der. Birisi gelir Allah rızası için bir şeyler ver der, hiçbir şeyim yok der. Hep yalan söyler. Cimrilik onlara yalan söylemeyi emretmiş, yalan söylemişler. Onlara zulmetmeyi emretmiş, zulmetmişler. Onlara sıla-i rahmi kesmeyi emretmiş, sıla-i rahmi kesmişlerdir. Cimrilik sıla-i rahmi bile kestiriyormuş kardeşler. Akrabayı ziyareti bile kestiriyormuş. Niye? Niye kestirir akrabayı? ziyareti. Ya şimdi gideceğim bir şey, hediyeler medyeler alacağım, boş gitmek olmaz. Neme lazım? 50-100 lira para harcayacağım der ve akrabayı, eşi dostu ziyaretten bile alıkoyar. Kişide bulunan en şerli hasletler obur bir cimrilik, şiddetli bir korkaklıktır diyor Allah Resulü Ebu Davud'da geçen bir hadiste. Cübeyr bin Mutim şöyle anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber ile beraber Hayber'den dönüyorduk. O esnada Bedeviler gelip Hazreti Peygamber'den ısrarla bir şeyler istediler. Öyle ki Hazreti Peygamber'i bir ağaca sığınmaya mecbur ettiler. Yani Allah Resulü'nün etrafını sardılar, istedikçe istediler. Allah Resulü geri çekile çekile bir ağaca vardı, dayandı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abası, yani üzerine örttüğü o örtü düştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber durakladı ve şöyle dedi. Benim abamı veriniz. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim. Eğer şu tümsekler kadar malım olsaydı muhakkak sizin aranızda taksim ederdim. Beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak olarak göremezdiniz. Evet, bunu da Buhari rivayet etmiş. Hazreti Ömer der ki, Hazreti Peygamber bir taksimat yaptı. Bir dağıtımda bulundu. Ben dedim ki bu maldan almayanlar almak hususunda alanlardan daha müstahid idiler. Bu maldan almayanlar, yani kendilerine mal vermediğin insanlar şu malı verdiğin insanlardan buna daha müstahaktılar diyor. Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber buna karşı şöyle buyurdu. Onlar fahiş bir şekilde benden istemek veya cimrilik yapmak arasında beni serbest bıraktılar. Oysa ben cimri değildim. Yani onlar benden istedikçe istediler, ben de vermek mecburiyetindeyim. Çünkü vermezsem benim cimri olduğumu zannederler. Ebu Hurayra Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cahil bir cömert, iyi dikkat edin kardeşler. Cahil bir cömert Allah'ın katında cimri bir abidden daha sevimlidir. Adam cahil ama hiç durmadan malını Allah yolunda harcıyor. Sadakalar veriyor, bilmem neler veriyor. Öbürü ise abid, hiç gece gündüz ibadet ediyor ama cimrilik ediyor. Hiç hayır hasenatta bulunmuyor. İşte diyor ki Allah katında cahil bir cömert, abid bir cimriden daha değerlidir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Yine mesela Nesai'de cimrilik ile iman bir kulun kalbinde bir araya gelmezler buyuruyor. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bazılarınız cimri zalimden daha zararsız ve daha mazurdur der. İyi dikkat edin. Bazılarınız cimri zalimden daha zararsızdır ve daha mazurdur der. Allah katında cimrilikten daha büyük bir zulüm yoktur. Yani insanlar cimriliği hiç zulüm falan olarak görmez. Cimri olanı hiç zalim falan olarak tanımaz, bilmez. Allah Resulü diyor ki bazılarınız böyle zannedersiniz. Yani cimri zalimden daha hafif durumdadır, daha mazur durumdadır zanneder bazılarınız. Allah katında cimrilikten daha büyük zulüm yoktur. Allah Teala izzet, azamet ve celal ile yemin etmiştir ki cennete cimri ve eli sıkı olan kimse giremeyecektir. Evet, cimriliğin getirdiği korkunç son kardeşler. Cimriliğin insana kazandırdığı korkunç son. Cimrilik hakkında ashabın ve alimlerin sözlerine gelince, Ömer bin Abdülaziz'in kız kardeşi. Bu Ömer bin Abdülaziz kimdi? Emevilerin halifelerindendi değil mi? Aynı zamanda Hazreti Ömer'in kızı tarafından torunudur. Kızının torunu daha doğrusu. Hazreti Ömer'in. Onun içinde buna ikinci Ömer derler. Bu Ömer bin Abdülaziz'e ikinci Ömer derler. Hulefai Raşidi'nin beşincisinden sayanlar da var bunu. Aynı dedesi Ömer gibi adaletli bir insan. İki sene birkaç ay hilafette bulunmuş. İki senelik bir hilafetinde kendisine zekat verilecek fakir kalmamış koskoca İslam devletinde. Demek ki bacısı da böyle birisiymiş ki işte bu Ömer bin Abdülaziz'in kız kardeşi Ümmül Benin diyor ki cimriye yazıklar olsun. Eğer cimrilik bir iç gömleği olsaydı ben onu giymezdim. Eğer bir yol olsaydı cimrilik ben o yolda yürümezdim diyor. Müthiş bir söz söylüyor gerçekten kadıncağız. Allah rahmet eylesin ona. Hazreti Talha radıyallahu anh der ki muhakkak biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Fakat biz sabrı yükleniriz. Bunu anlayabilen var mı kardeşler? Çok acayip bir söz bu. Muhakkak biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Fakat biz sabır sahibiyiz. Ne demek bu? Biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz diyor. Ne demek bu? Kim nasıl anlar bunu? Şu demektir bu kardeşler. Cimriler ne yaparlar? Bu dünyada mal biriktirmeye çalışırlar değil mi? Bu dünyada hiç vermeyip malı bu dünyada biriktirmeye çalışırlar. Cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Halbuki bizim için gerçek dünya öbür dünyadır. Biz mallarımızı Allah yolunda harcayarak malı öbür dünyada ediniriz. Malın karşılığını öbür dünyada ediniriz. Cimrilerin bu dünyada elde ettiklerini biz öbür dünyada elde ederiz diyor. Bu dünyadaki sıkıntılardan dolayı da sabrederiz diyor. Muhammed bin Münkedir şöyle demiştir. Eskiden Allah bir kavme şerri irade ettiği zaman onların şerlilerini onların başına geçirir, rızıklarını cimrilerinin eline verir denirdi. Şu anda öyle değil mi kardeşlerim? Emin olun şu anda sadaka veren, zekat veren orta halli insanlardır. Zenginlerin gidin bakın ne zekat veriyorlardır ne doğru dürüst sadakaları vardır. Hep harama para harcarlar. Eğlenceye, fuhşa, yani Allah'ın yasakladığı yerlere harcarlar ama Allah'ın emrettiği yerlere hiç harcamazlar şu andaki zengin sınıfı. Hazreti Ali bir hutbesinde şöyle demiştir. Halkın üzerine bir ısırıcı zaman gelecektir. Evet, halkın üzerine ısırıcı bir zaman gelecektir ve o ısırıcı zaman geleli çok oldu. Tarihler, asırlardan beri Müslümanlar ısırıcı meliklerin yönetimi altında inim inim inlemektedir kardeşler. Şabi şöyle demiştir. Bunların ikisinden hangisinin cehennem ateşine daha fazla batırdığını bilmiyorum. Cimrilik mi yoksa yalan mı? Yani yalan veya cimrilikten hangisinin insanı cehenneme daha fazla batırdığını bilmiyorum diyor Şabi. Kâb şöyle der. Her sabah iki melek şöyle bağırırlar. Ey Allah'ım, senin yolunda harcamayanın malını telef et. İyi dikkat edin kardeşler. Cimriye melekler bile beddua etmektedir. Diyor ki ey Allah'ım, senin yolunda harcamayanın malını mahvet. Yolunda harcayanın harcadıklarının yerini hemen doldur ya Rabbi derler. Onun için kardeşler şunu unutmayalım. Verildiği zaman mal esasında eksilmiyor. Matematiksel olarak baktığınız zaman bazı eksiklikler görebilirsiniz. Mesela işte 100 liranız var, çıkarttınız 50 lirayı fakire tasadduk ettiniz. Cebinizde 50 lira kaldı, eksildi zannediyorsunuz değil mi siz? Matematiksel olarak eksildi. Öyle görüyoruz. Ama Allah o verdiğiniz malın kat katını ya işinize bereket verecektir ya mesela dükkanınız, ticaretiniz işte yangından koruyacaktır Cenab-ı Allah. Afetten koruyacaktır. Ya da sizi çeşitli hastalıklardan koruyacaktır. Çıkması gereken birçok şey çıkartmayacaktır Cenab-ı Allah o verdiğiniz maldan dolayı. Abdülmelik bin Karib el-Esma'yı der ki bir kişi tavsif ederken, vasıflandırırken, anlatırken bir bedevi şöyle diyordu. Filan adam gözümde küçüldü çünkü dünya onun gözünde büyümüştür. Dikkat edin, bedevi diyor ki falan adam benim gözümde küçülmüştür çünkü dünya onun gözünde büyümüştür. Demek ki buna göre diyor ki dünyayı gözünde büyüten insan, dünyaya olması gerekenden fazla değer veren insan benim gözümde küçük insandır. O adam dilenciyi gördüğü zaman sanki kendisine geleni ölüm meleği gibi görür. Bugün birçokları da böyle gerçekten kardeşler. Gerçekten muhtaç bir insan birisinden istediği zaman sanki Azrail'i görmüş gibi oluyor. Ve birçok kimse Allah versin git diyor değil mi? Git Allah versin. Bakın kardeşler bu söz Allah'ın gazabını çekebilir. Bir şey vermiyorsan bile en azından hiçbir şey söyleme. Sus en azından. Allah versin haydi dediğin zaman Allah korusun. Allah senin elindekini de alabilir kardeşler. Ebu Hanife şöyle demiştir. Ben cimri bir kimseyi bir türlü adil telakki edemiyorum. Çünkü cimrilik onu fazlasıyla almaya zorlar ve o da alır. Bu bakımdan böyle olan bir kimse emanet hususunda emin sayılamaz diyor. Hazreti Ali ise şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim, kerim bir kimse hiçbir zaman hakkını son noktasına kadar almış değildir. Kerim bir kimse hakkını hiçbir zaman son noktasına kadar almış değildir diyor. Yani kerim kimse ölçerken fazla ölçer verir. Efendim başkasında hakkı varsa affeder, vazgeçer. İşte mesela diyelim ki fakire borç vermiştir. alırken der ki ya şu da kalsın sana, çoluğun çocuğuna bir şey al der misal. Dolayısıyla kerim kimse hiçbir zaman hakkını tam olarak almamıştır diyor. Peki cimrilikten nasıl kurtulacağız kardeşler? Cimrilik bir huysa madem, cimrilikten nasıl kurtulacağız? Cimrilikten vere vere kurtulacağız kardeşler. Nefsimiz bize verme dedikçe, mesela Allah yolunda bir şeyler vereceğiz. O arada şeytan da nefsimiz de verme diyecek. Çoluğun çocuğun nafakasını başkasına niye veriyorsun? Sen enayi misin diyecek. Bu sözü işittiğimiz an bunun zıttını yapacağız. Vereceğiz. Verdiğimiz zaman o sesin sindiğini göreceğiz. O sesin saklandığını, kısıldığını göreceğiz. Ve vermeye alıştıkça, Allah yolunda verdikçe yavaş yavaş artık o sesin duyulmaz hale geldiğini göreceğiz. Ve yavaş yavaş içimizdeki iman bastıracak, cömertlik duygusu bastıracak, daha fazla ver diyecek. Daha fazla ver. Ve verdikçe de huzur duyacak kardeşler. Ve çocukları olan kardeşler, eskiler öyle yaparmış. Mesela hayır yapacağı zaman çocuğunun eliyle gönderirmiş. Oğlum dermiş, al şunu şu giden amcaya ver dermiş. Niye? Çocuk da alışsın diye, vermeye çocuk da alışsın diye. Ya da sorsun, baba niye verdik o amcaya desin. Onlara niye verdik desin, sorsun ve baba da açıklasın, evladım onlar yoksul insanlardır, muhtaçtır. Onun için onları desteklemek istiyoruz desin. Ve çocuk da yavaş yavaş bu duygulara alışsın ve ileride babasının yoluna devam etsin kardeşler. Ama eğer böyle olmazsa, çocuk babasını sıkar halde görürse, mesela kendi çocuğunun nafakasından dahi sıkıyorsa, çocuğu bir şey istedikçe borcumuz var, ev almış borcu var, araba almış borcu var, insan borçtan kurtulur mu hiç? Çocuğunun istediğini bile karşılamıyorsa, sıka sıka çocuk babasından o huyu edinecek ve o da aynı şekilde olacaktır. İnsanlar verdiği zaman huzur duyuyorsa artık cömert hale gelmiş demektir kardeşler. Yani vermeye alıştığı ve verdiği zaman sıkıntı duymaz ve huzur duyar hale geldiği zaman da artık cömert olmuştur. İnşallahu Teala sadakalarınızı, zekatlarınızı ellerinizle dağıtmaya şöyle bir çıkın toplumun içine. O fakirleri gözleriniz bir görsün. Bakınız, sadakalarınızı, zekatlarınızı birilerinin aracıyla göndermeniz ayrı bir şeydir. Yani birilerinizi kendinize vekil tayin edip onlar eliyle başka yerlere göndermeniz ayrı şeydir. Fakat bizzat kendiniz göre göre vermenizin zevki ayrı bir şeydir kardeşler. Bir gün ben bu fakirlerini bilen bir kardeşe, ismini vermeyeceğim şimdi, dedim ki işte ya bana işte 10-15 tane dedim böyle namazlı niyazlı fakirleri tespit et, hani ver şey dedim, bir şeyler vereceğim falan dedim. Dedi ki hocam dedi, beraber gidelim beraber dağıtalım dedi. Diyelim ki 15 kişiye 250'şer lira dağıtayım diyordum misal. Kardeşler, o insanları gittiğiniz gördüğünüz zaman, o fakiri fukarayı gördüğünüz zaman, o yoksulları gördüğünüz zaman 250 veriyorsanız 500 veriyor. Yani 250 verecekseniz içinizden 500 lira vermek geliyor. Ve o parayı verdiğiniz zaman bir huzur duyuyorsunuz. Keşke daha fazla olsaydı da daha fazla verebilseydim diyor. O insanların, o ayağında ayakkabı olmayan çocukları, üzerinde elbise olmayan, soğukta tir tir titreyen çocukları gördüğünüz zaman, evine girdiğiniz zaman, dolabını şöyle bir açtığınız zaman, dolabında hiçbir şeyin olmadığını, evinde bir ekmek dahi olmayan insanları gördüğünüz zaman, elinizdeki tüm parayı veresiniz geliyor. Dolayısıyla göre göre vermek ve bunları verirken, dağıtırken çocuklarınızın da yanında olması çok güzel şey kardeşler. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri cimrilik hastalarından muhafaza eylesin kardeşler. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, veren el alan elden üstündür diyor. Veren el olmayı Allah bizlere nasip etsin kardeşler. Allah fazlından veriyor, Allah zenginliğinden bizlere veriyor. Zengin kullarının da kendi sıfatıyla sıfatlanmasını istiyor Allah. Yani ben size fazlından veriyorum, siz de benim verdiklerimden verin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ve Resulünün sıfatlarıyla, yani cömertlik sıfatıyla sıfatlananlardan eylesin. Allah'ın sıfatları külli sıfatlardır. Allah hassiz hesapsız verir. Bizim sıfatlarımız ise cüz'i sıfatlardır. gücümüz yettiğini veririz biz ancak. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gücümüz yettiği şeylerden bizi alıkoymasın kardeşler. Allah günahlarımızı affetsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize Hamza'nın kılıcındaki cesaretin nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başka bir şeyler gelecek elimizden. İşte o zaman esir olmaktan kurtulacak Filistin, hür olacak Gazze, Gazze, Gazze.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
10: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımıza Bidatlardan Arınmak başlıklı bölüm ile başlıyoruz.

0: Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu: "Her kim bizim şu din işimizin içinde ondan olmayan bir bidat icat ederse, o icat reddedilmiştir, batıldır." Sahih-i Müslim'deki diğer bir hadiste müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Her kim bizim dinimizde olmayan bir amel işlerse o merduttur." Sünen-i Ebu Davud'daki rivayette şu ziyade vardır: Muhammed bin İsa rivayetinde şöyle dedi: "Resulullah şöyle buyurdu: Kim bizim sünnetimizin aksine bir şey yaparsa o reddolunmuştur." Canımızdan çok sevdiğimiz önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah'ın beyanlarına dikkat edilecek olursa, dinde yani İslam'da olmadığı halde dindenmiş gibi kabul edilerek işlenen, ibadet kastı ile işlendiği için bir sevap umulan amellere bidat denildiği görülecektir. İslam'da olmayan herhangi bir şeyin ibadet kastı ile ortaya çıkarılması ve amel haline getirilmesi bidattır. Bidat ile amel etmekten sevap uman, onun böyle olduğuna inanan kişi ehli bidattır. Onun bu inancı ve ameli önderimiz Resulullah'ın beyanlarıyla reddolunmuş ve tamamen batıl olan bir inanç ile bir ameldir. Bidat kavramı için İslam ulemasından şu beyanların yapıldığını görüyoruz. Seyyid Şerif Cürcani, "Bidat sünnete aykırı olan adettir. Çünkü onu söyleyen imamın sözü olmadan onu kendisi icat etmiştir." demiştir. Allame İbni Abidin şunları kaydeder: "Bidat, Peygamber aleyhisselamdan malum ve meşhur olan şeyin aksini itikad etmektir. Fakat bu inat sebebiyle değil, bir nevi şüphe iledir." Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır şunu beyan eder: "Bidat, lügatte misli örneği sebk etmeyen, ilk şey manasına gelen bid kelimesinden alınarak, şeriatta dinde aslı olmayan şey manasında kullanılmıştır. Bidat, adette hiç örneği geçmemiş, yeni türemiş, türedi. Bidat, bilhassa sünnet ile yakından çok ilgilidir. Aslında sünnet olmayan bazı hususların sünnet olarak tervic edilmeye çalışıldığı tarihen sabit vakalardandır." İmam Gazali de şöyle diyor: "Selef mezhebinin hak olduğu delil ile sabit olmuştur. Bunun zıttını kabul etmek bidattır. Bidat ise mezmumdur, sapıklıktır." Yarım alimlerin müteşabihlerin teviline girişmesi bir dalalet, bütün alimlerin de bu meselelere dalması kötü bir bidattır. Bidat ve dalaletin aksi de bunlardan her suretle çekinmektir. Bu da en güzel ve tehlikesiz bir sünnettir. Gerek akidede gerekse amelde olsun, Allah ve Resulünün beyan buyurmadığı ve İslam ruhuna aykırı olarak gündeme gelen şeyler bidat olarak kabul edilmiştir. Bidatların çoğu cahiliye dönemlerinin adet ve geleneklerinden oluşmakta, zaman zaman kılık değiştirerek ortaya çıkmaktadır. Bazı bidatlar yeni keşfedilen akide ve hareketlerden meydana gelmekte ya da gayrimüslimlerden alınmaktadır. Bidatları ortaya atan ve onlarla amel edenler bunu bir ibadet düşüncesi içinde gerçekleştirmektedir. Allah'tan başka şeylerden ya korkmak veya ummak sonucu dilekte bulunmak ve o dileğin olacağına inanmak bidatın temelini oluşturmaktadır. Allah'ın emretmediği ve Resulullah'ın yapmadığı herhangi bir ameli ibadet kastıyla yapan ve ondan maddi ya da manevi bir menfaat bekleyenler, bunu işlerken dinin bir gereği olarak işlemekte ve böylece dinde olmayan bir şeyi dine sokuşturmuş olmakla bidat çıkarmış olurlar. Dinde olmayan herhangi bir şeyi dine ekleyen nasıl ki bidat işliyorsa, dinde olan bir şeyi de çağı, zamanı ve ülkeyi bahane ederek dinden çıkarıp noksanlık yapanlar da bidat işlemiş olurlar. Dinde olmayanı dine sokuşturmak, dinden olanı ondan çıkarmak ile eşdeğerdir. İkisi de bidat ile amel etmektir. Eğer dinden çıkarılan ve reddedilen şey dinin asıl ilkelerindense, bu hareket bidat değil, irtidat olur. İbn Abbas şunu anlatır: "Resulullah hutbe yaparken güneşte dikilmiş bir adam gördü de onun ismini ve halini sordu. Sahabiler, o Ebu İsrail'dir. Ayakta dikilmeye, oturmamaya, güneşten gölgelenmemeye, konuşmamaya ve bu suretle oruç tutmayı nezretmiştir." dediler. Bunun üzerine Resulullah o zata, "Konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın." diye emretti. Ebu İsrail, Kayser el-Amiri'nin bu hareketi İslam'a aykırı olduğundan ve fıtrat ile çatıştığından dolayı önderimiz Resulullah tarafından reddedilmiştir. İslam'a aykırı olan reddedilirken İslam'a uygun olanı kabul edilmiştir. Kişinin konuşmamayı, güneşte kalıp gölgelenmemeyi ve oturmamayı adaması bir ibadet değil, insana zulüm ve işkence olduğu için İslam bu tip hareketleri reddetmiştir. Fakat Allah rızasına nafile oruç tutmayı adayanın adağı İslam'a uygun bir ibadet olduğu için Resulullah onun orucunu devam ettirmesini emretmiştir. Bidat İslam'da olmayan bir şeyi ibadet kastıyla yapmak olduğu malumdur. Böyle bir şey dalalettir ve merduttur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği hadis-i şerifin şerhinde şunlar beyan edilmektedir. Hadis-i şerif İslam'ın büyük kaidelerinden biridir. Kaide şudur: kitap ve sünnette bulunmayan ve Müslümanların örfüne uymayan her şey merdut yani batıldır. Red hakikatte mastar ise de ismi meful yani merdut manasında kullanılmıştır. Halk mastarının mahluk manasında kullanıldığı gibi. Nebevi'nin beyanına göre bu hadis Peygamber aleyhisselamın cevamiül kelim yani az sözlü çok manalı hadislerinden biridir. Bilhassa ikinci rivayetindeki ziyade hiçbir bidatçıya söz bırakmayacak kadar açık ve kesindir. Evet, din namına işlenen her bidat batıl ve merduttur. Binaenaleyh inadında sabit bir bidatçı birinci rivayetteki bir şey icat ederse cümlesine güvenerek bunu ben icat etmedim ki mesul olayım diyemez. Bidatı icat edenle işleyenin ikisi de hükümde musavidir. İslam'ın ruhuna ve insanın yaratılış gayesine aykırı olan inanç, düşünce, ideoloji, fikir akımları, her türlü hal ve hareketler bidat kavramı içinde değerlendirilir. Akidede olan bidatlar küfür ve şirk derecesine ulaşırken amelde olan bidatlar günah olup sahibini fasık ve facir yapar. Bidat konusu hassas bir konu olduğu için bidatın durumu iyice araştırılmalı, günah iken şirk, şirk iken fücur olarak değerlendirilmemelidir. Önderimiz Resulullah hayati her konuda hassas davranıp ümmetini uyardığı, irşad edip yetiştirdiği gibi bu konuda da ciddi tavır sergilemiş ve yeterli derecede uyarmıştır. Ümmet uzun hac yolculuğundadır. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah iki oğlu arasında götürülen bir ihtiyarı görerek buna ne olmuş diye sormuş. Yürümeyi nezretmiş demişler. Resulullah şüphesiz ki Allah bu adamın kendisini azap etmesinden mustanidir buyurmuş ve hayvana binmesini emretmiş. Ukbe bin Amir o Resulullah'a yalın ayak yürüyerek başı örtüsüz hacca gitmeyi adayan kız kardeşinin durumunu sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Ona emrediniz başını örtsün, binsin ve 3 gün oruç tutsun. Allah'a isyan konusunda hiçbir adak geçerli değildir. İslam'a aykırı olan bir amel işlemeyi atayan kişi hemen pişman olup tevbe etmeli ve o işten tamamen vazgeçmelidir. Böyle davranmak mümin Müslüman bir şahsiyetin imanının gereğidir. Nasıl olsa adağım var diye herhangi bir bidat veya hurafeyi işleyemez. Eğer hata edip de cehaleten ve inatla onu işleyecek olursa ibadet etmemiş, sevap yerine günah kazanmış olur. Allah'a isyan etmeyi adayan kişinin adağını yerine getirmesi haramdır. Çünkü adağın İslam'daki anlamı mübah olan şeyi kendisine vacip kılmaktır. Bu ise ancak Allah'a itaat ile ibadetle gerçekleşir. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Her kim Allah'a itaat etmeyi nezrederse Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı masiyet işlemeyi nezrederse sakın Allah'a asi olmasın. Bu hadisin şerhinde hatta bir şöyle der. Bu hadis Allah'a isyan konusundaki adağın bağlayıcı olmayıp adak sahibinin adağına vefa göstermemesi gerektiğini beyan etmektedir. Durum böyle olunca o adakta kefaret yok demektir. Eğer bunca kefaret olsaydı hadiste onun da bahsedilmesi gerekirdi. Bu Malik ve Şafii'nin görüşüne uygundur. Ebu Hanife ashabı ve Süfyan-ı Sevri'ye göre bir günahı işleme konusunda adakta bulunmanın kefareti, kefareti yemindir. Bu görüşte olanlar Ebu Davud'un bu bapta rivayet etmiş olduğu Zuhri hadisini kendilerine delil almışlardır. Herhangi bir haramı işlemeyi adayan bundan dolayı Allah'a isyan ettiğinin farkına varıp tevbe ederek adağından vazgeçenin kefaret ödemesini Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisten anlaşılmaktadır. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Allah'a isyan konusunda nezir olmaz. Eğer adanmışsa onun kefareti yemin kefaretidir. Ukbe bin Amir'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: Nezir kefareti yemin kefaretidir. Yegane önderimiz Resulullah'ın veda haccı sırasında Cuma günü Arafat vakfesinde iken inzal olan Maide suresinin 3. ayetinde dinin tamamlandığını beyan eden Rabbimiz Allah şöyle buyurur: Bugün inkara sapan kafirler sizin dininizden umut kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Bu ayeti kerimenin inmesiyle din tamamlanmış, Allah her neden razı olmuşsa onu emretmiş, her neyi sevmiyorsa onu da yasaklamıştır. Böylece kemale ulaşan dinde o gün ne varsa kıyamete kadar var olacak odur. O gün kemale erdirilmiş dinde ne yoksa kıyamete kadar yok olacak odur. Dine yani İslam'a herhangi bir şey eklemek ve çıkarmak bidat olup batıldır ve reddedilmiştir. Bu ayeti kerimenin indiği gün mümin Müslümanların bayram günü olmuştur. Çünkü o gün Rabbimiz Allah'ın mümin Müslümanlar için dini kemale erdirdiği ve onlar üzerindeki nimetini tamamladığı bir gündür. O nimet tevhid nimetidir. O nimet iman nimetidir. Ve o nimet İslam nimetidir. Bu nimetten daha olgun ve daha yüce bir nimet var mıdır ki? Tarık bin Şihab şöyle demiştir: Yahudilerden bir kimse Ömer İbnül Hattab'a, ''Ya Emirül Müminin, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet var ki, biz Yahudi topluluğuna nazil olmuş olsaydı, nazil olduğu günü bayram edinirdik.'' dedi. Ömer, ''Hangi ayettir o?'' diye sordu. Yahudi, ''Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer, ''Biz bu ayetin indiği günü de yeri de biliyoruz.'' Bu ayet Resulullah'a bir cuma günü Arafat'ta kaim iken nazil olmuştur dedi. Kemale erdirilen din ve tamamlanan nimet olan yegane hayat nizamı İslam, Allah'ın katında yalnızca kabul olunan dindir ve kim ondan başka bir din benimserse Allah ondan onu asla kabul etmeyecektir. Cabir bin Abdullah'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. İrşatların en hayırlısı da Muhammed'in irşadıdır. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her bidat dalalettir. Abdullah bin Mesud şöyle anlatır: Resulullah bir gün bize bir çizgi çizdi, sonra bu Allah'ın dosdoğru yoludur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır. Onlardan her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra şu ayeti okudu: Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun, sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Mücahit ayette geçen başka yollara uymayın ibaresini bidatçılara ve şüpheli şeylere tabi olmayın diye tefsir etmiştir. İmam Mücahid'in beyan ettiği gibi Allah'ın yolu olan İslam'dan başka yollara uyanlar şüpheli şeylere dalan bidatçılardır. Onlar yürüdükleri yollarını yani akidelerini, fikirlerini ve amellerini Allah'ın dosdoğru yoluna benzetiyor, Allah'ın yolunda bir taat ve ibadet niyetiyle giden bir mümin Müslüman gibi bidatlarını ibadet aşkıyla yapıyorlar. Kendi paylarına İslam'a ondan olmayan şeyleri sokuşturmakla veya olanı çıkarmakla dinde bidat oluşturuyor ve inandığını iddia ettiği dinini parça parça yapıyorlar. Rabbimiz Allah başta Resulullah'ı olmak üzere tüm müvahhid mümin kullarına seslenerek hiçbir zaman ve hiçbir şeyde dinlerini parça parça yapanlardan olmadıklarını beyan buyuruyor. Mümin Müslümanlar onlardan olamaz ve onlar gibi davranamazlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab rivayet etmektedir. Resulullah Ayşe'ye şöyle buyurdu: Ya Ayşe, dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar ayetinde belirtilenler, bidat ve batıl görüş sahipleridir. Onlar için tevbe yoktur, ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktırlar. Önderimiz Resulullah'ın bu açık beyanından sonra İmam Taberi'nin şu tespitini kaydetmek yerinde ve faydalı olur. Buna göre bu konuda doğru olan söz, Allah Teala'nın bu ayetle hak dinini bölük pörçük eden ve ayrılığa düşen bütün insanları kastettiğini söyleyen sözdür. Resulullah'ın üzerinde bulunduğu Hanif dininden ayrılan putperest müşrikler de, Yahudiler de, Hristiyanlar da Hanif dinindenmiş gibi görünüp de bidatları icat edip insanları doğru yoldan saptıranlar da bu ayetin genel ifadesine dahildirler. Yegane hayat nizamı İslam, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, mübahıyla, müstehabıyla, helaliyle, haram kıldıklarıyla ve mekruh saydıklarıyla apaçık ve belli olandır. İslam her şeyiyle bilinmektedir ve fıtridir. Mümin Müslüman herhangi bir fikir veya hareketle karşılaştığı zaman bakar, eğer İslam'ın uygun gördüğü bir şeyse kabul eder. Eğer İslam'ın uygun görmediği, yani haram kıldığı bir şeyse reddeder ve ondan uzaklaşır. Eğer İslam'ın esaslarında olmayan bir şeyse bidatçılar tarafından uydurulmuş bir bidat ve hurafe olduğunu bilir, ona yaklaşmadığı gibi insanları ona bulaşmamaları için uyarır, irşad eder. Hele hele gündemde olan bidat akideyi ilgilendiren bir şey ise çok daha korkunç bir durum arz eder. Akidevi boyuttaki bidatlar kişinin imanını zedeler ve İslam ile ilişkisini keser. Hüzeyfe radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Teala bidat sahibinin oruç, namaz, sadaka, hac, cihat, tevbe ve fidyeden hiçbir şeyi kabul etmez. Kılın hamurdan çıktığı gibi o da İslam'dan çıkar. Diğer bir hadiste Abdullah bin Abbas'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Bidat sahibi bidatlarını bırakmadıkça Allah Teala onun amellerini kabul etmeyecektir. Bidat böyle korkunç bir durumdur. Bidat, dosdoğru olan hak yoldan eğri ve batıl olan bir yola sapmadır. Bidat, kendi payına İslam'da değişiklik yapmak ve dini değiştirmektir. Böyle korkunç bir cinayeti işleyenler, tevhid akidesini değiştirenler, tağuti ideolojilere sarılanlar, Resulullah'ın buyurduğu gibi, kılın hamurdan çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar. Onlar İslam'dan çıktıkları için ondan sonra hangi salih ameli işlerlerse işlesinler, Allah o ameli kendilerinden kabul etmez. Çünkü onlar İslam'dan çıkmışlar, imanlarını yitirmişlerdir. Özellikle işgal altındaki İslam topraklarında egemen olan tağutların beşeri ideolojilerini benimseyenler ve o uğurda çalışanların vay haline. Yardım edenler ve onların İslam'ı yok etme planında destek olanlar. İslam topraklarını işgal eden egemen tağut harbilerin gayri İslami düzenlerinin gereği gibi davrananlar ve bunun İslam'a bir hizmet, mümin Müslümanlara bir yardım olduğunu savunanlar. Böyle davranmayı ibadet sayan, bu konuda onlara katılmayan muvahhid müminleri suçlayanlar. Bütün bunların ve yaptıklarının Allah katında kabul gören ve yegane din olan İslam ile hiçbir ilgileri yoktur. İslam onların bu yaptıklarını reddeder. İslam onlardan değil, onlar da İslam'dan değiller. Dünyadaki durumları böyle, ya ahiretteki durumları? Abdullah bin Mesud'un rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Ben sizin havz üzerine ilk erişeniniz ve sizi orada karşılayıcınızım. Ve muhakkak orada benim yanımda sizlerden bir takım adamlar kaldırılacaklar. Sonra onlar muhakkak benim önümden sürüneceklerdi. Ben, ya Rab onlar benim sahabilerim derim, bana sen onların senden sonra dinde ne bidatlar çıkardıklarını bilmezsin denilecektir. Ahirette Resulullah'ın Kevser havzından uzaklaştırılan bidatçılar, İslam'a ve mümin Müslümanlara içten en büyük darbeyi vuran ve onları sırtlarından hançerleyenlerdir. Bidatçılar dost görünen düşmanlardır. Hudayf bin Haris es-Sümali şöyle anlatıyor. Abdülmelik bin Mervan bana bir adam gönderdi ve o şahıs, ya Eba Esma, biz insanları iki şey üzerinde topladık dedi. Onlar nedir diye sordum. Cuma günü minberlerde ellerin kaldırılması, sabah ve ikindi namazlarından sonra konuşma yapmak diye cevap verdi. Bunun üzerine bence bunlar sizin uydurduğunuz bidatlara benziyor. Ben bunlardan hiçbirini onaylamıyorum dedim. Niçin diye sordu. Çünkü Resulullah, bir toplum bir bidat uydurursa ona karşılık bir sünnet kaldırılır. Sünnete yapışmak, herhangi bir bidat uydurmaktan daha hayırlıdır buyurdu dedim. Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Dünya hayatında sıhhat ve saadet üzere bir hayat sürmek için bir kula veya bir topluma her ne ki ihtiyaçtır. İslam onun en güzelini noksansız bir şekilde karşılamıştır. İslam'ın noksan bıraktığı hayatı hiçbir konu yoktur. Böyle olunca hayatla ilgili İslam'ın ve insanın yaratılış gayesine aykırı herhangi bir şeyi ortaya çıkarmayı bir yana bırakıp o konuda İslam ne demişse ona sarılmak gerekir. Gerek insanların gerekse egemen tağuti güçlerin unutturduğu, gölgede veya geri planlarda bıraktığı için terk edilmiş İslami ilkelerin ihya edilmesi, bidatları engelleyici en ciddi bir çalışma olur. Her bidat bir sünneti, hatta bazen bir ayetin hükmünü ortadan kaldırır. Ayet ve sünnet ile amel, bidatları ortadan kaldırmanın en güzel yoludur. Gündüzün bulunduğu yerde gecenin hiçbir işinin olmadığı gibi, Kur'an ve sünnet ile amel edilecek olunursa, bidatlara hayat hakkı kalmaz. Önderimiz Resulullah, ümmeti unutturulan veya ortadan kaldırılan sünneti ihya etmeleri için çokça uyarmış ve yolunu göstermiştir. Amr bin Avf el-Müzeni'den rivayetle, Resulullah Bilal bin el-Harise, bil bakalım dedi. Bunun üzerine Bilal, ya Resulallah neyi bileyim dedi. Resulullah buyurdu ki, şunu bil ki benden sonra sünnetimden öldürülen bir sünneti kim ihya ederse, ona o sünnet ile amel edenler kadar hiçbirinin sevabından hiçbir şey noksan olmaksızın sevap vardır. Ve her kim Allah ve Resulünün kabul etmediği bir dalalet bidatı çıkarırsa, ona o bidatla amel edenler kadar günah vardır. Bu böyleyken İslam'ın ve insanın yaratılış gayesine uygun olan mümin Müslümanlara faydalı şeyler İslam tarafından kabul edilmiş ve övülmüştür. Yeniyi yeni olduğundan dolayı değil, İslam'a uygun olduğundan dolayı kabul ederiz. Eğer İslam'a uygun değilse ister yeni ortaya çıksın isterse eski olsun mümin Müslümanlar tarafından kabul görmez, reddolunur, hatta ona karşı mücadele bile edilir. İslam'a uygun olmayan fikirler ve hareketler insanlığa zararlı olduğundan İslam onu ortadan kaldırmak için mücadele başlatır. Mümin Müslümanların kabul edeceği şeyler ister yeni olsun isterse eski olsun İslam'ın esaslarına uygun olmalıdır. Değişmeyen yegane ölçü İslam'dır. İslam ölçüsüne göre hayırlı, iyi, güzel ve faydalı olduktan sonra kabul edilir, değilse ne olursa olsun reddedilir. Munzir bin Cerir babasından nakleder. Cerir şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, o çığırın ecriyle kendisinden sonra o çığırla amel edenlerin ecirlerinden hiçbir şey noksan edilmemek şartıyla sevapları kendisine aittir. Ve her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa, o çığırın vebaliyle kendisinden sonra onunla amel edenlerin vebali hiçbir noksanları olmamak üzere ona aittir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır. Kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüklerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için pek büyük bir azap vardır. Yegane hayat nizamı İslam, çağın gerisinde kalmış, donmuş veya dondurulmuş bir nizam değildir. İslam çağlar üstü ve kıyamete kadar bütün çağları kuşatmış bir nizamdır. İslam canlı ve her an hareket halindedir. Onun esasları ve metodu her çağın ve her insanın yaratılış gayesine uygun tüm problemlerini çözücü ve sorunlarına cevap vericidir. Bu meselenin sıhhatli bir şekilde yürümesi için tek bir şart vardır. Katıksız iman edip İslam'a teslim olan bir mümin Müslüman olmak. Bu şart yerine geldiği zaman problemler çözülür, sorular cevap bulur, sıkıntılar gider ve insanlık rahat eder. İrbat bin Sariye'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar o dinden başka yönlere saparlar. Sizden kim yaşarsa fazla ihtilafa şahit olacaktır. Onun için bilip tanıdığınız sünnetime ve hidayete erdirilmiş olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine yapışınız. Bunları dişlerinizle sıkıca tutunuz. Önderimiz Resulullah'ın beyanıyla apaydın, apaçık ve noksansız olan yegane hayat nizamı İslam ne fazlalığa ne de noksanlığa asla rıza göstermez. İslam kendisinde hiçbir değişiklik yapılmadan kabul olunmak ister. Çünkü o bu şekilde vaaz edilmiş ve bu şekilde teklif olunmuştur. Teklife muhatap olanlar gerçekten mümin Müslümanlarsa, yani katıksız iman edip İslam'a tam teslim olmuşlarsa, bu teklifi işitir işitmez diyecekleri ve yapacakları şudur: İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i işittik ve itaat ettik. Önderimiz Resulullah'ın sözleri, hareketleri ve takrirlerinden oluşan sünnetini işittik ve itaat ettik. Bunları bildirdiği gibi kabul ettik ve emredildiği gibi itaat ettik. Ne fazla yapar ne noksanlaştırırız. Muvahhid müminlerin ve muttaki Müslümanların değişmeyen tevhid üzere olan tavırları budur. Bu tavrı sergileyen mümin Müslümanların arasında bidat ve hurafelerin yaşama hakkı yoktur. Onlar bidat ve hurafeleri kendi aralarında yaşatmazlar. Çünkü bidat ve hurafeler onlara akidelerine, salih amellerine ve yaratılış gayelerine aykırıdırlar. Bundan dolayı bidat ve hurafeleri barındırmaz, onları buldukları yerde yok etmeye çalışırlar. Bidat ve hurafe taraftarı olan tipler, Emirül Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab'ın dağınık olarak kılınan ve sünnet oluşunda hiçbir şüphe olmayan teravih namazını cemaatle kılınmasını emredip ve cemaatle kılınması gerçekleştikten sonra "bu ne güzel bidattır" sözüne sığınıyorlar. Kendilerini inandıkları ve işledikleri bidatları İmam Ömer'in uyguladığı ve bidat kelimesiyle beyan ettiği duruma benzetiyorlar. Halbuki İmam Ömer'in yaptığı bir içtihattı, hem de isabet kaydeden bir içtihattı. Ayrıca onun bu içtihadına ümmetin uyması Resulullah'ın bir emridir. Yukarıda kaydedilen İrbat bin Sariye'nin rivayet ettiği hadiste önderimiz Resulullah kendisinin ve Raşid halifelerinin sünnetlerine sımsıkı sarılmasını ümmetine emrediyor. İmam Ömer'in içtihadına sarılmak ve onunla amel etmek Resulullah'ın emrine itaat etmektir. Yoksa İmam Ömer İslam'ın merdut kabul ettiği batıl bir bidat ortaya çıkarmamıştır ki bidatçılara delil olsun. Sahabinin bidatlara karşılıklı tavrı şu haberde net olarak anlaşılır. Bu konuda birçok örnekler vardır. Burada bir örnek vermek yeterli olur. Süfyan bin Üyeyne, Hişam bin Hüceyr'in şöyle dediğini rivayet eder: Tavus ikindiden sonra iki rekat namaz kılardı. İbn Abbas ona bunu bırak dedi. Tavus da bu ancak bir merdiven edinilmesin diye yasaklanmıştı dedi. İbn Abbas şöyle karşılık verdi: Şu halde gerçek şu ki ikindiden sonra namaz kılmak yasaklanmıştır. Artık bilmiyorum ondan dolayı sana ceza mı verilir, sevap mı verilir. Çünkü Allah şöyle buyurur: Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Süfyan dedi ki bir merdiven edinilir şu demektir: İkindiden sonra geceye kadar namaz kılınır. İbn Abbas şöyle dedi: Kim hükmünü Allah'ın kitabında bulunan ne de hakkında Resulullah'ın bir uygulaması geçmemiş olan bir görüş ortaya atarsa Allah Azze ve Celle'ye kavuştuğunda bundan dolayı ne olacağı bilinmez. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah bidatları reddedip Kur'an'a ve sünnete sarılan muvahhid müminleri müjdelemektedir. Amr bin Avf'tan Resulullah şöyle buyurdu: Yılan toplanıp deliğine çekildiği gibi din de muhakkak surette toplanıp Hicaz'a çekilecek ve dağ keçileri dağın doruğunda üstlendikleri gibi din de muhakkak surette Hicaz'da üstlenecektir. Din garip olarak başlamıştır ve ileride tekrar garip olacaktır. Benden sonra insanların sünnetimden bozmuş olduklarını düzeltmeye çalışan gariplere müjdeler olsun. Geçmişte ve zamanımızda hangi inançlar ve ameller bidattırlar, hurafeler nelerdir meselelerindeki örnekler ve tahlilleri inşallahü rahman bir başka çalışmamıza bırakıyoruz. Bidat ve hurafelerden kurtulmak için yapılacak en ciddi çalışma, İslam'ı gerçek kaynaklarından başta Kur'an ve sünnet olmak üzere ilmi eserlerden öğrenecek, doğrusunu bilip yapacak, böylece eğri olan batıl şeyler kendiliğinden meydana çıkacaktır. Meydana çıkan batıl hakkın karşısında tutunamaz, yok olup gider. Bu da çok iyi bir İslami eğitim ve öğretimle, özel veya genel bir gayretle gerçekleşir. Vakit geçirmeden bu çalışmayı başlatmak gerekir. Bu böyledir. Sevgili dinleyenler, Bidatlardan Arınmak başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Böylece bu haftaki programımızın da burada sonuna geliyoruz. Haftaya Hepimiz İmtihandayız başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efem.
3: Gelin ey Müslümanlar! Yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
4: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah'ın sevdiği ve sevmediği kişiler. Allah Celle Celaluhu iyilikleri güzel yapanları sever. Her sözü duyup en güzeline uyanları sever. İnsanlara en güzel kelimelerle konuşanları sever. Anne ve babasına güzel davrananı sever. Ten ve canıyla, kalp ve kalıbıyla kendini Allah'a teslim edenleri sever. Allah'ın kendisine her an gördüğü inancıyla davranışlarını ona göre ayarlayanları sever. Borcunu öderken güzellikle ödeyen, malından kazandığını gizlice ve açıktan infak eden, kendisine yapılan kötülükleri affeden, adalet dağıtırken güzel dağıtanları sever. Su gibi temiz ve temizleyici olanları sever. Allah temizlenenleri sever. Tenini kirden, terden, pislikten, karışıklıktan temizleyenleri, gönlünü şirkten, kinden, midesini haramdan, dilini yalandan, belini fuhuştan temiz tutanları sever. Allah Celle Celaluhu gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, onu izleyen, onu önder ve örnek kabul edenleri sever. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Allah affedicidir, rahmet edicidir. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime. Allah Celle Celaluhu muttakileri, sakınanları sever. İlk önce Allah'a karşı kusur yapmaktan sakınan, takva elbisesiyle hayatını sürdüren, takva azığıyla doğru yolda yürüyen, günah işlemekten sakınan, kendini ve ailesiyle beraber insanlık ailesini cehennem ateşinden kurtarmaya çalışan, kendini cimrilikten kurtaran, kazandığından ihtiyaç sahiplerine veren muttakileri sever. Allah sabredenleri sever. Allah'ın tabiat kanunları ile şeriat kanunlarının sınırları içinde kendini tutan ve hiçbir zaman sınırı aşarken kendini telef edenlerden olmaktan sakınan insanları Allah sever. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhisselamlar gibi sabreden, zor günlerde, dar günlerde sabrettiği gibi bol ve kolay geçen günlerde de günaha girmemeye sabredenleri Allah sever. Belalar, sıkıntılara sabreden, sabrı tavsiye eden, çocuğu kaybolsa Yakup aleyhisselam gibi aramaya devam ederken sabreden ve Rabbin hükmünün hikmetiyle teselli bulanları Allah sever. Haksız kuvvetlilerin yanında olmaktansa haklı zayıfların yanında kalmayı sabredenleri sever. Haklıların yanında haksızlara karşı savaşanları sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah'a kul olarak bize verdiği can, ten, mal, makam, servet, şöhret, maharet, sanat, ilim, irfan. Bütün bunları doğru yolda kullandıktan sonra sonucu Allah'a havale edenleri Allah sever. Hak yolda yürürken bütün insanlık o yoldan yüz çevirip cehennem yoluna gitseler, yalnızlığından korkmaz ve Allah'a tevekkül ederek yürür. Allah adil olanları sever. Organlarımızı dengeli yaratan Rabbimizdir. Yeryüzünü ve gökyüzünü kusursuz yaratan da O'dur. Biz de işlerimizde adaletten ayrılmamak için bir ismi adil olan Rabbimizin koyduğu kurallardan ayrılmayarak sevilen insanlar arasına girelim. 1300 yıldır camilerde cuma günleri halkı aydınlatmak için okunan hutbenin ardından Nahl Suresi 90. ayeti cemaate, şüphesiz Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emreder. Fuhşiyatı ve kötülüğü yasaklar. Öğüt alasınız diye size öğüt verir diye okunur. Ve İslam toplumunda adalet duygusu hep hatırlatılır. Hakimin hüküm verirken adaletle hüküm vermesini, noterin yazarken adaletle yazmasını, kardeş toplumların arasını bulurken adaletle davranılmasını, konuşurken bile adaletten ayrılınmamasını emreder. Adalet, hakka uygunluk diye tarif edilmiş. Türk hukuk lügatında hak kelimesi de Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Hukuk, haktan ilham almazsa haksızlıktan kurtulamaz. Allah, kendi yolunda cihad edenleri sever. Zalimin karşısına dikilip ona zalimliğini anlatan yiğit insanları sever. Bu yolda kim ne derse desin, hiçbir ayıplayanın ayıplamasından korkmayanları sever. İslam yolunu ve onun yöntemini tenkit edenlerin, tenkidine aldırmayan, kendini gizlemeyen, inancından mahcubiyet duymayanları sever. Bu yolda olanların rengine, ırkına, bölgesine, sınıfına, diline bakmadan haklının yanında yer alan ve onlarla kurşunla kenetlenmiş binanın tuğlaları gibi kaynaşan ve İslam binasını oluşturan insanları sever. Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat etmekten kaçınan, Allah'ın var ve bir olduğunu kapatmak için insanların önüne ölümlü insanları çıkarıp yaratını görmezden gelen, kalp, kalıp, ten ve can veren, yediği, içtiği, giydiği her şeyi yaratan Rabbine nankörlük edenleri Allah sevmez. Allah zalimleri sevmez. İslam'ın aydınlığından nasibini alamadığı için küfrün karanlıklarında şaşkın şaşkın dolaşırken Rab diye kendisi gibi birine tapınan ve onun koyduğu kuralları şaşmaz doğrular kabul ederek Allah'a ortak koşarak en büyük zulmü işleyen, Allah'a iftirada bulunan, Allah hakkında yalan söyleyenleri ve böylece kendisine zulmedenleri Allah sevmez. Allah haddi aşanları sevmez. Hak ile batılı ayırt eden, Rabbimizin koyduğu sınırları aşan, kendi koyduğu kurallara insanları zorlayarak kendini put haline getiren ve insanlık sınırını aşarak haddini aşanlar, kadınına zarar vererek haddini aşanlar, Allah ve Resulüne isyan ederek haddi aşanları, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılanları, düşmanına karşı bile olsa haddi aşanları, Allah'a dua ederken bile haddi aşanları Allah sevmez. Allah bozguncuları sevmez. İnsanın dengesini bozanlar, toplumların dengesini bozanlar, tabiatın dengesini bozanlar, zirai mahsulleri bozanlar, nesilleri bozanlar, yeryüzünün ve gökyüzünün dengesini bozanlar, ıslah ediyoruz zannıyla işgal ettikleri ülkelerde bozgunculuk yapanları Allah sevmez. Allah kibirlenenleri sevmez. Üzerinde kendisinin yarattığı hiçbir şey olmayan, dişinin ağrısına dayanamayan bazı insanlar mal ve makam sahibi olduklarında kendilerinde bir varlık hayal ederek mal ve makamca kendilerinden aşağıda olanlara hava atmaya başlarlar. Hatta Karun gibi servetinin kendisinden kaynaklandığının kuruntusuna kapılırlar ve şımarırlar. Böylece Allah'a, anne ve babasına, yetimlere, fakirlere, komşulara karşı kendini üstün görme hastalığına tutulurlar. İşte Allah bunları sevmez. Allah hainleri sevmez. İlk başta kendisinin verdiği can ve teni götürüp yine Allah'ın yarattığı bir insanın verdiği emri ve yasakları, Allah'ın emri ve yasaklarından üstün tutarak onun dediği doğrultuda hareket etmekle Allah'a ihanet etmiş olur. İkinci sırada kendisine örnek ve önder olarak peygamber gönderilmesine rağmen Allah'a baş kaldıranları örnek ve önder almakla peygambere ihanet etmiş olur. Eşine ihanet edenler, komşusuna ihanet edenler, hain bakışlarla çevreyi rahatsız edenler, emanete hıyanet edenler ve çok günah işleyenleri Allah sevmez. Allah kötülüklerin açıklanmasını sevmez. Yapılan bazı kötülüklerin yayılmasında daha kötü sonuçlar doğacaksa yayılmamalı. Ancak zulme uğrayanın bu hakkını alabilmesi için yetkili makama şikayette bulunması kötülüğü yaymak anlamında değildir. Allah

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Zed FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle

Selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin bu bölümünde ders kitabınızın 201. sayfasında yer alan 11. alıştırma ve devam üzerinde duracağız inşallah. Programımızda bir önceki bölümde, bir önceki sayfada, sayfa 200'de yer alan 10. alıştırma üzerinde durduk. Burada yer alan nesiye yensa, haşiye yakşa ve bakiye yebka fiillerini ele aldık. Bu fiillerin sülasi mücerred fiillerin 4. babından gelen 4. babına ait olan nakıs fiiller olduğunu ifade ettik. Bunlardan nesiye için muzari meczum sigası olarak lem yense ve emri hazır sigası olarak inseyi, haşiye yakşa'nın muzari meczum sigası olan lem yakşa ile emri hazır sigası olan ihşeyi, bakiye yebka'nın ise muzari meczum sigası olan lem yebka ile emri hazır sigası olan ibka'yı gördük. Bunlar üzerinde durduk. Nesiye yensa, haşiye yakşa ve bakiye yebka'nın hem mazi hem de muzari merfularının, merfu muzarilerinin anlamlarını paylaştık sizinle. Bunların muzari meczum ve emri hazır sigalarının anlamları üzerinde duracak vaktimiz kalmadı bir önceki bölümde. Şimdi programımızın bu bölümünde nesiye yensa'nın meczum muzari sigası olan lem yense'nin Türkçe karşılığının unutmadı, emri hazırı olan inse'nin ise unut anlamında dilimize çevrildiğini ifade edelim. Lem yense için unutmadı, inse için de unut dedikten sonra haşiye yakşa fiilinin meczum muzari sigası olan lem yakşe'nin dilimize korkmadı, çekinmedi, endişelenmedi şeklinde tercüme edileceğini, emri hazır olan ihşe sigasının ise kork, çekin anlamıyla dilimize çevireceğini ifade edelim. Son olarak bekiye yebka'nın meczum muzari sigası olan lem yebka'yı dilimize kalmadı anlamıyla, emri hazırı olan ibka'nın ise kal anlamıyla tercüme edildiğini ifade edelim. O halde lem yebka kalmadı, ibka ise kal anlamıyla dilimize çevrilmiş. Bu bilgileri sizinle paylaştıktan sonra şimdi ders kitabımızın 201. sayfasında sayfa başında yer alan 11 numaralı İkra ma yeli başlığıyla verilen alıştırmaya başlayabiliriz. Bu alıştırmada biraz önce üzerinde durduğumuz sülasi mücerred fiillerin 4. babından gelen nesiye yensa, haşiye yakşa ve bekiye yebka gibi nakıs fiillerin değişik sigalarına dair örnekler yer alıyor bu alıştırmada, alıştırma 11'de. Birinci cümleyi okuyalım bakalım. Birinci cümle hangi nakıs fiili ihtiva etmiş ona bakalım. Ebekiye mine taami şeyun, yemekten bir şey kaldı mı? Kendisine bu soruyu yönelttiğimiz muhatabımız sorumuzu şöyle cevaplamış. La lem yebka minhu şeyun. Hayır, ondan bir şey kalmadı. Cümle 2. Zehebet ummi ila Mekke'te ve bekiyet hunake şehrayni. Annem Mekke'ye gitti ve orada 2 ay kaldı. Cümle 3. La tense ma kultu leke, sana dediğimi unutma. Dördüncü cümle. Nesitu ma'na hazihil kelimeti, bu kelimenin anlamını unuttum. El cümlel hamise, beşinci cümle. İhşallâhe ve la tehşe ehaden gayrahu,
Allah'tan kork, Allah'a saygı duy. Ve la tahşe ehaden gayrah, ondan başkasından korkma. El cümle sadise, ene ensa kesiran, ben çok unutuyorum. El cümle sabi'a, cümle yedi, ma hadara Talhatu munzu usbu'ayni, Talha iki haftadır gelmedi, iki haftadan beri gelmedi. Ahşa en yekûne meridan, onun hasta olmasından korkuyorum, onun hasta olmasından endişe ediyorum. El cümle semine, sekizinci cümle, kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: yetbe'ul meyyite thelâsetun, ölüyü üç şey takip eder: ehluhu ve maluhu ve ameluhu, ailesi, malı ve ameli. Feyerci'u ithnâni ve yebqa vâhidun, feyerci'u ithnâni ve yebqa vâhidun, ikisi geri döner, birisi kalır. Yerci'u ehluhu ve maluhu, ailesi ve malı döner. Ve yebqa ameluhu, ve onun ameli kalır. Parantez içerisinde verilen bir ifade var: Hamidun meşa, Hamid yürüdü. Aminetu meşet, Amine yürüdü. Hamidun nesiye, Aminetu nesiyet, Hamid unuttu, Amine unuttu anlamlarıyla tercüme edeceğimiz bu örnekle müellif, siz değerli öğrencilerimize şöyle bir mesaj vermeyi amaçlamış. Sülasi mücerred fiillerin ikinci babından gelen meşa fiilinin efendim mazi malum çekiminde müfret gâibe sigayı, mesela meşa için düşünecek olursak meşet şeklinde okurken, bu şekilde kullanırken, sülasi mücerred fiillerin dördüncü babından gelen nesiye gibi bir fiilin malum mazi çekiminde müfret gâibe sigayı çekerken meşanın çekiminde olduğu gibi meşet şeklinde değil de minnetu nesiyet örneğinde verildiği gibi nesiyet şeklinde getirildiğini, bu siganın bu şekilde kullanıldığını size göstermek ve ikinci babtan gelen bir nakıs fiilin mazi malum çekimindeki müfret gaibe sigayla dördüncü babtan gelen bir nakıs fiilin malum mazi çekiminde veya bir diğer ifadeyle mazi malum çekiminde müfret gaibe siganın çekimlerinin aynı olmadığını, birbirlerinden farklılık arz ettiğini dikkatlerinize arz etmek istemiş. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 201'de yer alan 11 no'lu alıştırmayı tamamladık. Siz ellerinize kalemlerinizi alıp hemen sırasıyla 1. cümleden 8. cümleye kadar okuduğumuz bu cümlelerde geçen nakıs fiilleri hangi sigayla verilmişse cümlede, ister mazi ister muzari, muzari merfu veya muzari meczum, ister emir ister nehi, hangi kipte verildiyse onların altına hemen çizin veya programımızı biz tamamladıktan sonra ders çalışırken bunu yapın. Biz şimdi bu sayfadaki 12. alışmaya geçelim hep birlikte. İsnadu meşa ila zamair, meşanın zamirlere isnadı. Şimdi ders kitabımızda meşa yemşi gibi sülasi mücerred fiillerin ikinci babına ait olan, ikinci babından geldiğini söylediğimiz bir fiilin malum mazi çekimi verilmiş. Bu alışmada bu kaydedilmiş. Hamidun meşa, yukarıdan aşağıya müfret sütununu okuyorum. Aminetu meşet, asluhu meşet şeklinde verilmiş. Ente meşeyte, enti meşeyti ve ene meşeytu. Yukarıdan aşağıya Hamid yürüdü, Amine yürüdü.
Karşımızdaki erkek için sen yürüdün, bayan için sen yürüdün ve son olarak ben yürüdüm anlamındaki cümleler burada bir sütun halinde kaydedilmiş. Sol sütunda yer alan cümleler ise şöyle: El evladu meşev, asluhu meşeyu. Çocuklar yürüdüler anlamında el evladu meşev cümlesinde yer alan meşev fiilinin aslının meşeyu olduğu parantez içerisinde kaydedilmiş. El benatu meşeyne, entum meşeytum, entunne meşeytunne ve nahnu meşeyna. Yine yukarıdan aşağıya erkek çocuklar yürüdüler, kız çocuklara yürüdüler, siz yürüdünüz karşımızdaki beyler için, karşımızdaki bayanlar için yine siz yürüdünüz ve son olarak biz yürüdük anlamlarıyla meşa fiilinin malum mazi çekimi burada kaydedilmiş. Dikkat ederseniz daha önceden de nakıs fiiller konusunu veya ecbeh fiiller konusunu ele alırken, hatırlarsanız nakıs fiiller konusuna başlamadan önce ders kitabımızda konu akışı içerisinde ecbeh fiillerin çekimleri üzerinde durmuştuk. Ecbeh fiillerin çekiminde de ders kitabımızda gerek mazi gerekse muzari çekimlerinde, fiillerin mazi ve muzari çekimlerinde tesniye kipler, tesniye sigalar ders kitabınızda yer almamıştı. Sadece müfret ve cem sigalar verilmişti. Nakıs fiillerde de yine böyle bir usul takip edilmiş ders kitabımızın müellifi tarafından. Klasik olarak sarf bilgisi kitaplarında, sarf dersi kitaplarında söz konusu bu meşa fiilinin mazi malum çekimi haddizatında şöyle bir sırayla yer alır. Tesniye kipleri de dahil edilerek okunduğunda meşa, meşeya, meşev, meşet, meşeta, meşeyne, meşeyte, meşeytuma, meşeytum, meşeyti, meşeytuma, meşeytunne, meşeytu ve meşeyna. Sarf kitaplarında ikinci babdan gelen bir nakıs fiilin malum mazi çekiminin yer alış biçimi biraz önce çekimini sizinle paylaştığım şekildedir değerli öğrencilerim. Evet efendim, sayfa 201'deki çalışmamızı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 202'ye geçelim. Bu sayfada, sayfa 202'de, sayfa başında 13 numaralı alıştırmayı görüyoruz. İsnadu yemşi ila damairi başlığıyla. İsnadu yemşi, yemşinin isnad edilmesi, ila damairi zamirlere. Yemşinin zamirlere isnad edilmesi şeklinde tercüme edebileceğimiz bir başlık yer alıyor alıştırma 13'te. Biraz önce sayfa 201'de çekim üzerinde durduğumuz ikinci babtan gelen bir nakıs fiilin malum mazi çekimi ele alınmıştı ve bunun için örnek olarak meşa fiili verilmişti. Şimdi burada alıştırma 13'te söz konusu biraz önce malum mazi çekim üzerinde durduğumuz meşanın malum muzari çekimi veriliyor. Öncelikle sağ sütunda müfret kipler kaydedilmiş. Hamidun yemşi, Aminetu temşi, Ente temşi, Enti temşine, Asluhu temşiyine, parantez içerisinde bir açıklama olarak kaydedilmiş ve ene emşi. Artık usulü kavradınız. Her defasında bunları tekrar tekrar tercüme etmemize hacet yok diye düşünüyorum. Hamid'i kaldırıp yerine zamir getirecek olsak hüve zamirini, Amine'yi kaldırıp yerine zamir getirecek olsak hiye zamirini getiririz. Öyleyse yukarıdan aşağıya huve yemşi, hiye temşi, ente temşi, enti temşine ve ene emşi sırasıyla okuruz. Erkek için o yürüyor, yürür, yerine göre yürüyecek. Bayan için o yürüyor, yürür, yine yerine göre yürüyecek. Sen yürüyorsun, yürürsün erkek için, sonra bayan için aynı anlam ve son olarak ben yürüyorum, yürürüm
anlamında tercüme edeceğimiz kipler burada bir sütun halinde yer alıyor. Sol sütunda yer alan cümleleri okuyorum sevgili öğrencilerim. El-evlâdu yemşûne. Asluhu yemşiyûne. Evet, erkek çocukları yürüyorlar anlamında yemşûne'nin aslının yemşiyûne olduğu parantez içerisinde bir açıklama olarak düşülmüş. Bu ifadenin altında el-benâtu yemşîne cümlesini görüyoruz. Sonra entum temşûne. Asluhu temşiyûne. Temşûne'nin aslı temşiyûne'dir. Fakat temşiyûne şeklinde kullanılmaz. Temşûne şeklinde kullanılır. Bu bilgi paylaşılmış sizinle. Sonra entunne temşîne ve nahnu nemşî. Burada da yine sırasıyla erkek çocukları yürüyorlar, yürürler. Yerine göre yürüyecekler. Sonra kız çocukları yürüyorlar, yürürler. Karşımızdaki beyler için yürüyorsunuz, yürürsünüz. Bayanlar için aynı anlam. Ve son olarak biz yürüyoruz, yürürüz anlamında cümleler yukarıdan aşağıya kaydedilmiş. El-evlâdu yemşûne cümlesindeki el-evlâdu ifadesini kaldırıp bunun yerini tutacak bir zamir kullanacak olursak bu zamir hümden başkası olmaz. Hüm yemşûne şeklinde düşünülür. El-benâtu yemşîne cümlesindeki el-benâtu kaldırılıp yerine el-benâtın yerini tutacak bir zamir getirilecek olsa bu zamir hünne olur. Peki o halde hum yemşûne, hunne yemşîne, entum temşûne, entunne temşîne ve son olarak nahnu nemşî. Burada da yine dikkat ederseniz meşanın malum muzari çekiminde sadece müfret ve cem sigalar verilmiş, müsenna sigalar verilmemiş. Saf kitaplarında efendim bu fiilin çekimi müsenna kipler de dahil olmak üzere yemşi yemşiyani yemşune, temşi temşiyani yemşine, temşi temşiyani temşune, temşine temşiyani temşine, emşi nemşi şeklinde yer alır. Burada dikkatlerinize arz etmek istediğim bir husus var. Karşımızdaki bir bayana hitaben bizim müfred muhatabe siga diye adlandırdığımız sigadaki çekimle efendim cem muhatabe sigadaki çekim sülasi mücerred fiillerin ikinci babından gelen meşa gibi bir fiilin muzari malum çekiminde bu iki siganın yani müfred muhatabe sigasıyla enti temşineden bahsediyorum. Cem muhatabe sigası entünne temşineden bahsediyorum. Bu iki siganın aynı ifadeyle aynı lafızla kullanıldığına dikkat çekmek istiyorum. Karşımızdaki bayana hitaben sen yürüyorsun, yürürsün diyeceğimizde de enti temşine gibi temşine ifadesini kullanıyoruz. Karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben siz yürüyorsunuz, yürürsünüz anlamında efendim hitap ederken yine temşine ifadesini kullanıyoruz. 14. alıştırmayı da okuyalım ve alıştırma 15'e inşallah programımızın gelecek bölümünde başlayalım diye düşünüyorum. 14. alıştırmada başlık şöyle. İsnadu fi'lil emri min meşa ila damair. Evet, isnadu fi'lil emri min meşa ila damair. Meşa fiilinin burada emriyle ilgili bir örnek cümle ya da cümleler diyelim sizinle paylaşılıyor. Meşanın emir fiilinin zamirlere isnadı diye tercüme edeceğimiz bir başlık yer almış 14. alıştırmada. Peki imşi ya hamidu, hamid yürü. İmşu ya evladu, çocuklar yürüyün. Sonra imşi ya aminetu, amine yürü. İmşine ya benatu, kızlar yürüyün anlamıyla tercüme edeceğimiz meşa fiilinin emri hazır çekimi burada verilmiş. Peki bu okumamız sonrasında müfret muhatap siga için imşi, müfret muhatabe siga için imşi, cem muhatap siga için imşu ve cem muhatabe siga için imşinenin kullanıldığını görmüş olduk. Peki karşımızdaki şahıs için, müfret muhatap şahıs için yürü anlamında imşi,
Müfred muhatabe sıyga için imşi, cem muhatap sıyga için imşu, cem muhatabe sıyga için imşinenin kullanılacağını görmüş olduk. Sarf kitaplarında meşa fiilinin emri hazır çekimi, tesniye sıyğalar da dahil edilecek olursa, dahil edilerek okunacak olursa, imşi, imşiya, imşu, imşi, imşiya, imşine şeklinde bir efendim sırayla okunur. Böyle bir sırayla ele alınır. Alıştırma 15'te isnadu nesiye ila damair başlığını görüyoruz. Nesiye fiilinin zamirlere isnadı. Burada yukarıdan aşağıya hamidun nesiye, aminetu nesiyet, ente nesite, enti nesiti, ene nesitu şeklinde müfret sigalar ve sol tarafta da cem sigaların çekimi yapılmış. Burada kalalım inşallah, gelecek derste buradan programımızı devam ettirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. İnşallah Davet Fıkı Abdurrahman Hasan el-Meydani isimli yazarın Davet Fıkı adlı geniş kitabını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Davetle alakalı çeşitli sözler var, davet ve tebliğ ile alakalı ayetler var. Bu ayetleri, bu sözleri işlemeye devam ediyoruz. Yazar tek tek davet ve tebliğ ile alakalı önemli ayetleri birinci söz, ikinci söz şeklinde başlıklar altında ele almış. İkinci söz, ikinci ayeti işleyeceğiz bugün inşallah. Allah-u Teala kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Araplar içinde gönderdi ve Resulullah'a inanacak olan ilk kadronun, ilk davetçi kadrosunun Arap olmasını takdir etti. Yani Müslümanların öncüleri, Müslüman ümmetin, topluluğun en hayırlı öncü kadrosu Araplar içerisinden seçildi. Bu önemli bir konu. Çünkü İslam'ı anlamak açısından sahabenin konumunu bilmek önemli bir mevzu. Onlar da Allah-u Teala'nın dinini, onun dinine daveti ve bu davetin ilahi kelimetullah, yani kelimenin yüceltilmesi, bu vazifenin varisleri oldular. İlk varisleri oldular sahabe. Allah-u Teala da aslında onları bu misyonlarından ötürü, hem bu misyon görevlerinden hem de bu görevi layıkıyla yerine getirmelerinden ötürü Kur'an'da pek çok yerde övmüştür. Bu aynı zamanda bizim için de bir yoldur. Yani bir yol gösterici perspektiftir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinde, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bu ayet en temel emri, en temel tefsiri, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk devamlı bulunsun. Bir farz-ı kifayenin ifadesi bu. Yani muhakkak ümmetin içinde birileri bu görevi yerine getirmek zorunda. Bu mirasa sahip çıkmak zorunda. Muhakkak birileri çıkmak zorunda böyle. Evet, bu ümmetin hayra davet görevi var ve hatta öyle ki bu bir farz-ı kifaye, yani böyle bir zümrenin olması. Biz bu zümreyi İslam ümmeti olarak sahabeden itibaren aslında ulema şeklinde, yani alimler, ilim ehli şeklinde kısmen müesseseleştirmiş olduk aslında. Hatta kısmen değil, tamamen müesseseleştirmiş olduk. Dolayısıyla evvel emirde, Tevbe suresi 122. ayette de Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi, içinizden bir kısmı, yani her kim müminler topluca savaşa gitmesin, içinden bir kısmı, her kesimden bir tayfa ilimde derinleşsin, netefakkahu fiddin, ve diğerlerini uyarsın. Savaştan geldikten sonra diğerlerini uyarsın, diğerleri de umur ki sakınırlar buyuruyor Allah-u Teala. Dolayısıyla böyle bir görev paylaşımı söz konusu. Yani Rabbimiz bu emri emrederken aynı zamanda bunun nasıl yapılacağına dair de Tevbe suresi 122. ayeti bir yol göstermiş oluyor. Davetçiler aslında fıtrata çağırırlar. Yani bozulmayan fıtrat ve bu fıtratın farkında olan akıl, ki buna aklı selim diyoruz aslında. Aklı selim aslında o hayrı tanır. Hatta biz buna ne diyoruz? Emri bil ma'ruf, yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. İyiliği emretmek, kötülükten men etmenin Arapçası nedir? Emri bil ma'ruf nehyanil münker. Ma'ruf bilinen demek. Aynı zamanda biliyorsunuz. Tanınan, bilinen. Nedir iyiyi tanıyan ve iyiyi bilen? Fıtrattır. Fıtrat iyi ile aşinadır. Yani iyi ona iyi olan şey, hayır olan şey ona aittir. Onun adeta tabiri caizse parçasıdır. O yüzden ma'ruftur. Mesela bir arkadaşınız, biz kişi psikolojik olarak da mesela tanıdığımızı gördüğümüzde bu bize güven verir, onu tanırız. Ama tanımadığımız birisidir. Öyle çok yaklaşmayız, çok yakınlaşmayız. Çok mahremimizi açmayız. Sınırlarımızı ona çok açmayız. Dolayısıyla maruf insanın aynı zamanda nedir? Güven duyduğu, güvende hissettiği alandır, şeydir, şeylerdir. Dolayısıyla fıtrat iyi ile, yani ahlaki olan şeyle iyi, arası iyidir tabiri caizse. Yani orada kendini güvende hisseder. Onu tanır. Kötüdür yani. O ona yabancı olmak olmalıdır. Yabancıdır. Yabancı olmak zorundadır. Dolayısıyla ve davetin en önemli nüansı, bu davetin aslında bir, aynı zamanda karşıdaki davetin muhatabındaki fıtratı ortaya çıkarmak, onun içindeki hazineyi ortaya çıkarmaktır. Bu bilinç önemli bir bilinç. Çünkü daveti kolaylaştıracaktır Allah'u alem, Allah'ın izniyle. Şimdi tabii eğer bu yerine getirilmezse, çünkü bu bir görev, hep birileri iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Daha sonra apaçık delil olmasına rağmen parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın buyuruyor Allah-u Teala. Bu hakikaten yaşanılan bir şey. Eğer emri mil maruf nehy anil münker olmadığı müddetçe çok birbiriyle uzlaştırılamaz görüşler, aynı dini isim altında kendilerini ifade ediyor. Yani hepsi İslami diyebilir kendisine. Bambaşka görüşler. Pek çok aşırılık kendisini doğru diye niteleyebilir. Bu çok ilginç ve şey bir durum, yani kötü bir durum. Yani normalde İslam'ın ölçüsü bellidir, maruftur, bilinir, açıktır, apaçık deliller ortadadır ayette olduğu gibi. Ama o kadar farklı bu emri bil maruf yani münker müessesesi çalışmadığı zaman, yani bununla ilgili bir kurum, sahih, sağlıklı, salih bir kurum, halis bir kurum olmadığı zaman, bu eylem halis bir şekilde yerine getirilmediği zaman, pek çok aşırılık aynı isim altında kendisini hak şeklinde lanse edebilir yani. Bu çok gerçekten vahim bir durumdur. Üçüncü söz Ali İmran suresi yine. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansaydı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir. Birincisi, insanlar için de çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Neden? Çünkü insanlara bu dini anlatacaksınız. Bu en hayırlı topluluk olduğunuzu gösterir Müslümanlar olarak. Burada iki şey var. Bir tespit. Yani siz böylesiniz. Burada özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, yardımcıları, yani ashab nitelendiriliyor. Aynı zamanda bir görev de veriliyor. Biz de eğer bu nitelemeye layık olmak istiyorsak bu görevi yerine getirmeye çalışmalıyız. Çok aslında hem basit hem de zor bir durum. En hayırlı ümmetiz. En hayırlı ümmet olmak zorundayız. Ayette geçen insanlar için çıkarılmış kısmı, bu da yine tebliğ görevinin önemli olduğunu gösteriyor. Yani en hayırlı ümmet olmanın koşulu veya şart niteliği bu dini anlatmak ve insanlara anlatmak. Bu aynı zamanda onlara bir hayır götürmektir. Onlar için bir iyilik yapmaktır. En büyük iyiliği yapmaktır hatta. Dolayısıyla insanlar içinde çıkarılmış, özellikle tebliğ etmeye, davet etmeye dönük emrin bir tamamlayıcısı bu ifade. Şimdi tabii Müslümanlar sahabeyi takip ederek böyle bir misyonu, böyle bir görevi edinmeliler, böyle bir görevin peşinden gitmeliler. Burada tabii Yahudiler ve Hristiyanların pozisyonu da ilginç. Çünkü ehli kitap da keşke bu dine iman etseydi. Kendileri için hayırlı olurdu yani. Aslında ehli kitabın bu dine iman etmeleri bir açıdan bakıldığında çok zor değil. Çünkü onlar da işte tema olarak bozulmuş da olsa kitaplarında tevhidi buluyorlar. Yaradan'ı buluyorlar. Aslında peygamberlik kavramı, nübüvvet kavramına hakimler, bunu biliyorlar. Özellikle Yahudiler. Yahudilerin çok ciddi bir hafızası var. Bu hafıza, o bellek onların aslında ki dini hakikatleri tanımaları konusunda onlar için çok büyük avantaj. Zaten kendi çocukları gibi tanıyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, bunu da biliyoruz. Fakat tabii biliyorsunuz taassup problem çok büyük bir problemdir insan için, taassup. Yani asabiyet, taassup. Bu taassup çok çeşitli formlarda gerçekleşiyor olabilir yani. Bazen maalesef batıl bir din taassubu olduğu gibi insanlar takım taassubu da oluyor. Mesela futbol takımı taassubu oluyor, siyasal parti taassubu oluyor. İnsanlar belli bir kitleye ait olduklarında artık o kitleyle olan ilişkisi hakikat temelli değil, aidiyet temelli, asabiyet temelli oluyor. Ve bu sadece bir şeye dönüşüyor artık. Yani korunması gereken bir kimliğe dönüşüyor. Bir hakikat bilgisi, hakikati yaşamak, Allah'la buluşmak, Allah'a ibadet etmek, hakikati teslim etmek, takdir etmek şeklinde olmuyor maalesef. Dolayısıyla Yahudiler ve Hristiyanlar, yani Ehli Kitap'ta insanlığın sahip olduğu, bu beşerin sahip olduğu, beşerin mağlul olduğu bu problemler yüzünden iman etmiyorlar. Ama iman edenler kendileri için hayırlı bir şey yapmış oluyorlar. Diğerleri fısk içinde kalıyorlar. Tabii gerek davet ve tebliğ, gerekse bu davet ve tebliğin muhatap olmayanlar, özür dilerim, kabul etmeyenler. Hepsi muhatap, herkes muhatap ama kabul etmeyenler. Bu mücadelenin son derece sabırlı ve sebatkar olunması gerekir bu mücadelede. Çünkü pek çok kişi küfür ya da fısk bataklığına çağıracaktır Müslümanları, Müslüman davetçileri. Bu sıkıntılara ve musibetlere karşı sabır çok önemlidir. Sabır burada, sabır ve sebat insanın kendi nefsinin tahriklerine karşı ve taziklerine karşı sabırlı, sebatlı olmasıdır. Zorluk varsa görevi bırakmamaya dönük. Nefsani bir işte arzu varsa ya da cezbedici, onu yoldan çıkarıcı bir şey varsa oraya savrulmamaktır. Maalesef Yahudiler ve Hristiyanlar da bu bağlamda aslında hak yola değil, batıl yola hizmet etmiş olurlar, İslam'ı kabul etmeyerek. Dolayısıyla İslam ümmeti Allah-u Teala'nın dinini, son dinini, aslında din tektir, en son mesajını, en son vahyini iletme konusunda ciddi bir sorumluluk sahibi. Müslümanlar bu konuda bütün vesileleri kullanmalıdır. Hikmet merkezli bir davet tebliğ yöntemi inşa etmelidir. Bu çok önemli. Çünkü Müslümanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirin buyuruyor. Bu Müslümana, davetçiye daveti muhatabın durumuna göre organize etme. Uslupsa uslup, dilse dil inşa etme, neyse artık. Yani görevi neyse Müslüman davetçinin, onu yerine getirme sorumluluğu yüklüyor bu hadis. Dolayısıyla İslam ümmeti de bu konuda en hayırlı ümmet olmak için, en hayırlı ümmet olmak için, kolay değil yani, en hayırlı ümmet olmak için bu araçları kullanmak durumunda. Dördüncü söze geçelim ve bu ders için son tefsir ettiğimiz ve açıkladığımız söz olacak. Buyuruyor ki Allah-u Teala, işte böylece sizin insanlar şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Yani vasat ümmet, ummetun vasatan. Bu önemli kavramı şöyle açıklayalım. Vasat olmak demek aşırılıklara savrulmamak demektir. Çünkü gerçekten hatta hayat böyledir. Yani hayat aslında ifrat ve tefrit arasında bir vasatta kalma mücadelesidir aslında. Çünkü insanı aşırılıklar muhakkak paçalarından tutup çekecektir. Kendi tarafına çekmeye çalışacaktır. Her zaman böyle olur. Hatta aynı insan birbirine çok yakın zamanlarda iki aşırı uca savrulabilir. Çünkü beşer olmanın illetinde bu vardır. Bu bir imtihandır yani. O yüzden vasat olmak çok önemli bir kavram. Yani vasatlık hem psikolojiyi hem ahlakı, pek çok alanı ilgilendiren önemli bir konudur. Vasat olmak, mutedil olmak, itidal çok önemli bir kavram. Burada mutedil kelimesi de kullanılmış yani çevirirken. Bununla alakalı kuracağımız bir diğer şey adalet aslında. Mutedilin şeyi adildir. Çünkü vasat olmak, neyse, bir şeyin neyse onu yerli yerinde bilmek demek. Yani aşırıya kaçmamak. Örneğin ne çok kızmak, ne çok işte ne bileyim pasif durmak. Örnek veriyorum. Herhangi bir olayda mesela kızmanız gerekiyor ama çok aşırı kızmamanız ama tepkisiz de kalmamanız gerekiyor. Orada tepkisiz kalırsanız adaletsizlik yapmış olursunuz. Çok aşırı tepki verirseniz aşırıya gitmiş yine adaletsizlik yapmış olursunuz. Orada vasat bir tepki vermek neyse artık olay tamamıyla faraziye herhangi bir olay olabilir. Hiç önemli değil. Ama tepki vermeniz gerekiyor. İtidalli bir tepki vermeniz gerekiyor. İşte bu adalettir. Olması gerekendir. Adalet eşyayı, şeyleri oldukları yere koymak, orada öyle bilmek, öyle takdir etmek demek aslında. Dolayısıyla adaleti elden bırakmayan bir toplumdur. Ümmetun vasatan. Ve tabii bu adalet vasfı da Allah-u Teala'nın Müslümanlara şehadet hakkı tanıdı. Şahitliklerinin kabulü için gereken başlıca unsurdur diyor yazarda. Evet, biz Müslümanların diğer ümmetlere nazaran, diğer bütün dünya milletlerine nazaran bir öncelikli görevimiz var. O da bizim teklifimiz var. Bir teklif var ortada. Bu teklif Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleridir. Bu getirdiklerine hem Kur'an'a hem Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğine, onun sünnetine, onun öğretmenliğine, liderliğine çağırmaktır. Ve bu teklifi yapabilmek, bu teklifin, yaptığımız bu teklifin, çünkü bu teklifi biz yapacağız, biz kitap yazacağız, biz konuşacağız, biz tebliğ yapacağız, biz davet yapacağız, biz konuşma yapacağız, biz ders vereceğiz. Neyse artık o yapacağımız şeyi ne kadar kaliteli yapacağız. Bu bizim imtihanımızdır. Ne kadar adaletli yapacağız, ne kadar aşırıya kaçmadan vasat olarak yapacağız. Ne insanları bıktıracağız, ne onları yalnız bırakacağız. Ne aşırı sert, dışlayıcı, insanların kafasına vuran, onları suçlayan bir dil kullanacağız. Ne de aşırı pasif ya da duygusuz, nötr, hassasiyetlere referans vermeyen, ne de böyle bir dil. İkisi de değil. Hem vakur, uyarıcı ama aynı zamanda müjdeleyici, tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünneti gibi böyle bir dil. Ortada, vasat, insanın bütün yönlerine hitap edebilecek, onu kuşatabilecek bir dil. Vasat bir dil, vasat bir uslup, vasat bir hareket, vasat bir hareket yöntemi. Ve bunu tabii bu kardeşler kolay değil, yani bunu gündelik hayata da yerleştirmemiz gerekiyor. Devamlı slogan atmak değil, hiç umursamamak da değil. İkisinin ortasında hem düzgünce, eğer bir cümle kuruyorsak, bir yerde bir cümle kuruyorsak onun altını doldurmamız, büyük cümleler kurmak değil, altını doldurduğumuz, arkasında durduğumuz cümleler kurabilmek önemli. Ama ne de İslam'ın, ne de böyle suya sabuna dokunan biri olmak. Bu da doğru değil tabii. Yani hiç suya sabuna dokunmayan, hiçbir hassasiyet gözetmeyen, hiç umursamayan, bu da değil yani. Ya da çok pasif, çok özür dileyici, çok apolojitik bir dile de gerek yok. Devamlı kendini böyle sanki eksikmişiz de kendimizi karşı tarafa kabullendirmeye çalışıyormuşuz gibi. Bu da değil. İkisi de değil. İkisinin ortasında karşı tarafa, muhataba merhamet ederek onun daveti iyi anlamasına vesile olmaya çalışarak, niyetimiz bu olarak elimizdeki bütün araçları kullanmaktır. İnşallah haftaya 5. sözde ve diğer sözlerle dersi devam edeceğiz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi, hadis hasen ve sahihtir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kulum, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.